Yani ya siz hidayet üzerindesiniz, biz dalaletteyiz, ya da biz hidayetteyiz, siz dalalettesiniz.

Sadece iki tane alternatiften bahsediyor Allah-u Teala burada. Son derece açık, dalalet ve hidayet. Unutmayalım ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse kimdir dalaletten kurtulanlar? Dalaletten kurtulanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri anda da Allah-u Teala onların kalplerindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu iş olduğu anda da o kişi üzerindeki hükmünü icra eder Allah-u Teala. Yani rahim esmasıyla o kişiyi tecelli etmeye başlar. Bu tecelliyle kör, sağır, dilsiz, idraksiz olan bu kişi gören, işiten, idrak eden bir hüviyet kazanır ve bütün günahları da örtülür. Öyleyse ne olur kişi? Hidayet üzere olur ve birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Dalaletten de, küfürden de, şirkten de, tağuta kul olmaktan da, tağutun dostu olmaktan da kurtulur kişi. Artık o bir Kur'an'a göre kafir hüviyetinde birisi değildir. Mümin hüviyetinde kişidir. Allah'a dost olmuştur, Allah'a kul olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. Ve 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kullâ tus'elûne amma ecremnâ velâ nus'elû amma ta'melûn. Kul de la tus'elûne, siz sorulmazsınız, sorgulanmazsınız amma amma şeylerden ecremna, biz cürüm yaptık, suç işledik. Ve la nus'elu, ve biz sorulmayız, sorgulanmayız amma, gene amma şeylerden ta'melune, siz yapıyorsunuz. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. Herkesin kendi işlediği günahlar, cürümler kendisine aittir. Hiçbir zaman başkasına nakledilemez. Kim başkası aleyhine bir cürüm işlerse, onun kaybettiği dereceler, cürüm işleme sebebiyle kaybettiği dereceler, başkasına zarar vermesi sebebiyle o kişiye pozitif rakamlar olarak, zayıf rakamlar olarak kaydedilir. Yani o kişinin sevap hanesine kaydedilir. Allah'ın adaleti anında tecelli eder. Kim bir suç işlerse, bir cürüm işlerse başkasına karşı derecat kaybeder. Ama cürümü işlediği kişi kime kötülük yaptıysa, kime karşı bir cürüm işlediyse, o kişinin amel defterine de cürümü işleyenin, suçu işleyenin günahları kadar sevap yazılır. 26. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yecme'u beynena Rabbuna summe yeftehu beynena bil hakk ve huvel fattahul alim. Kul de, yecme'u toplar, toplayacak. Beynena bizim aramızda, bizim aramızı
Rabbina, bizim Rabbimiz, summe, sonra yeftehu, fethedecek, açacak, hüküm verecek, beynena, bizim aramızda, bizim aramızı, bi ile el hakkı, hak. Ve hüve ve o, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden. El alim, alimu, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden, el alimu, alim olan, en iyi bilen. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak. Yani hüküm verecek. Ve o fettahtır. Yani hak ile hükmedendir. Alimdir, en iyi bilendir.

Burada Allah Teala adil kelimesini kullanmıyor. Ve insanların hükmettiği zaman adaletle hükmetmesini emreden Allah Teala bu adaletle hükmetmeyi bir kıst ile diyor. Kıst ile. Kıst adalet istikametinde kullanılıyor. Ama Allah Teala kendisi için bu kelimeyi kullanmıyor. Kulları için kullanıyor, biz insanlar için kullanıyor. Kendisi için Fettah kelimesini kullanıyor. Açan, fetheden. Neyi açan? Hak ile batılın arasını ayırarak gerçeği, hakkı tahakkuk ettiren, hakkın kapısını açan, böylece hakkı yerine getiren, batılı yok eden. Nasıl geceyle gündüz birisi aydınlığı, birisi karanlığı temsil ederse, hak ile batıl da aynı standarttadır. Birbirinin tamamen zıttıdır. Haklının hakkını haklıya teslim etmek, kıst ile hükmetmektir. İnsanlar için Allah Teala kıst kelimesini kullanıyor. Allah Teala da hakkı batıldan ayırarak, haklı batılın arasını açarak, hakkı yerine getiriyor. Hak ile hükmetmiş oluyor. İnsanlar kıst ile, Allah Teala ise hak ile hükmeder.

Sebe suresi 27. 20 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eru ni yellezine el haktum bihi şürekâe. Kella bel huvallahul azizul hakim. Kul de. Eruniyellezine, yani eruniye bana gösterin, ellezine onlar. Elhaktüm, siz ilhak ettiniz, dahil ettiniz. Bihi ona, şürekae, şerikler, ortaklar. Kella, hayır, olamaz. Bel, hayır, bilakis. Huvallahu, hüve o, Allahu, Allah. El azizü, aziz, üstün, yüce, el hakümü, hüküm ve hikmet sahibi. De ki, ortaklığa ilhak ettiklerinizi bana gösterin.

Ortaklığa, yine hak ettiğiniz ortakları, yani Allah'a şirk koştuğunuz putları. Bana gösterin. Olamaz, hayır. O Allah ki azizdir, üstündür, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

olamaz. Hayır. Yani onlar Allah'a ortak olamazlar. Kıyamet günü elleriyle yaptıkları putlara, tapanlara söyleniyor. Olamaz, hayır diyor Allah Teala. Kella, hayır değil, vel, hayır. Asla olamazlar, hayır. Ve 28. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa kaffeten linnasi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ve ma ersalnake, seni göndermedik, illa ancak, den başka, kafeten bütün hepsi, linnasi insanlar için, beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı, ve lakinne, lakin fakat, eksere, daha çok çoğu, ennazi insanlar, la yalimun, bilmiyorlar. Biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik.

Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve seni kâfeten nâsi, insanların hepsi için, yani kainattaki insanların hepsi için gönderdik diyor. Hem müjdeleyici hem de nezir, nezredici, uyarıcı. Bu peygamberliğinde, nebiliğinde, risaletinde, resulüğünde temel faktörüdür. Uyarmak ve müjdelemek. Amin olanları müjdelemek. Biz resullerimizi göndeririz diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelemek için, geri kalanları nezretmek için, ikaz etmek için, uyarmak için göndeririz diyor. Fakat insanların çoğu bilmezler. Her devirde böyle olmuştur. Bütün devirlerdeki Allah Teala'nın sadece gönderdiği nebiler değil, her kavme gönderdiği resullerde, ki bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde resuller vardır, hep insanlar tarafından inkar edilmişlerdir. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz seni başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Öyleyse Allah Teala'nın rahmet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sadece Arap kavmine, bu dünyaya değil, bütün kainatadır. Ayet 29. Ve yekulune metta hazal va'du in kuntum sadıkîn. Ve yekulune, ve diyorlar, derler, meta, ne zaman, haza bu, el va'du va'd, in, eğer kuntum, siz oldunuz, sadıkîn, sadık olanlar, doğru söyleyenler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat, bu kıyamet ne zaman derler. Kıyametin vadesi her zaman sorulmuştur. Bütün peygamberlerden sorulmuştur. Ve Allah-u Teala

وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ تَسْتَقْدِمُونَ Kul de lekum sizin için miyadı belirlenmiş zaman miyat Türkçe'de de kullanılır. Yevmin bir gün gün La tesehürüne tehir edemezsiniz, geciktiremezsiniz, erteleyemezsiniz.

sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz. Yani bir saat dahi geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Kıyamet zamanı Allah-u Teala'nın tayin ettiği zamandır. Bir noktadan çıkıp kainatı yaratan bütün nötrinoların ait oldukları gezegenlere doğru yola çıktıkları andan başlayan zaman bu hareket devam ettiği sürece devam edecektir. Nötrinolar yerlerine ulaşıp da gezegenleri vücuda getirdiği zaman yeni bir olay daha tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bu gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin arasını açmaya, kainatı büyütmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılanlar ayrılmaya devam ediyorlar. Bu ayrılma devam ettiği sürece de zaman hep var olacak. Ama bir gün kinetik enerji sona erecek. O zaman gezegenler duracak. Durduktan sonra da bütün dengeler bozulacağı için, Güneş ve Künnes kanunları bozulacağı için birleşmeler tahakkuk etmeye başlayacak. Dünya ile Güneş, Ay, Dünya ile Ay birleşecek ve gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Bu başlama noktası kıyametin kopuş noktası. Ve o gün mutlaka gelecektir. Sonsuza kadar bu böyle gitmeyecek. Yani Allah'ın gezegenlere verdiği kinetik enerjinin kainatı büyütmesi olayı sonsuza kadar devam etmeyecek. Allah razı olsun. 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû len nû'mine bi hazel Kur'ani ve la billezî beyne yedeyh ve lev terâ iziz zalimûne mevkûfûne inde rabbihim yerci'u ba'duhum ila ba'de ba'denil kavle. Yekûlul lezîne nestud İfu lillezî nestekberu lev la entum le kunna mu'minîn. Kelimeler ve kâle ve dedi ellezîne onlar keferu inkar ettiler. Len nûmine asla inanmayız. Bihaza buna el Kur'an-ı Kur'an ve la ve olmaz. Bi ellezî ona beyne yedihi eller arasında önlerinde ve lev şayet ve şayet eğer

tera görürsün iziz zalimune. İz ez zalimun. Olduğu iz olduğu zaman ez zalimun zalimler, zulmedenler. Mevkufu yine tevkif edilenler, tutuklananlar. İnde yanımda, huzurunda. Rabbim onların Rabbi. Yerci'u dönerler. Vadihim onların bir kısmı. İlâ vadin bir kısmına diğerlerine. El kavle, söz, laf. Yekulul nezzi nestud ifu. Yekulu der. Ellezine onlar. İstud ifu, zaafa uğratılanlar, hakir görenler. Lillezine istekberu, li ellezine onlara, istekberu büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Levla entüm, eğer sizler olmasaydınız, lekunna biz mutlak olurduk, mu'minin, müminler. Kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, yani İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen, birbirlerine laf atarlar, zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere. Eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler.

Kıyamet günü ne yazık ki iş işten geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada da zamanımızda da aynı olay tahakkuk etmektedir. Ne yazık ki her devirde aynı şey olmuştur. Din alimleri insanları Allah'ın yoluna çağıracak yerde onların cehenneme gitmesine sebep olmaktadırlar. Bugün artık Allah'a ulaşmayı dinleme kavramı tamamen kaybetmiş, kaybolmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler içinde, Hristiyanlar içinde 190'dan fazlası açısından konuşuyoruz. Onların hiçbirisi artık Allah'a ulaşmayı dinemiyorlardı. Ama aralarında %10'dan daha küçük bir parça hem Hristiyanların arasında hem Yahudilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe ondan büyük mutluluk duyuyorlardı. Gözyaşlarıyla biz nasıl bu ayetlere inanmayız diyorlardı. Sebe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezîne nestekberu lillezî nes tut ifu e nahnu sadetna kum anil huda ba'de iz ca'e kum bel kuntum mücrimîn. Kale dedi, ellezine onlar, istekberu, büyüklük tasladılar, kibirlendiler,

Li'ellezine istud'ifu. Li'ellezine onlara istud'ifu zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. E mi nahnu biz sadetnakum, biz sizi engelledik, mani olduk. Anel hüda, hidayetten. Ba'de sonra izca'ekum, size geldiği zaman. Bel hayır, bilakis kuntum, siz oldunuz, idiniz. Mücrimin, cürüm işleyenler, mücrimler, suçlular. Kibirlenenler, zaafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizlere biz mi mani olduk?

Biz mi engelledik? Sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Öyleyse iki tarafta görüldüğü gibi birbirini suçluyor. Birinci grup diyor, eğer siz bizi Allah'ın yolundan ayırmasaydınız biz mücrimler olmayacaktık. Zaafa uğratılanlar, zayıf olanlar. Diğerleri de siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk diyen zayıflara, biz mi sizi engelledik? Sizlere biz mi engel olduk? Hayır, siz kendiniz o yolu seçtiniz. Siz mücrimlerdiniz, suçlulardınız. Yani buradaki mücrim başkalarına karşı suç işlemek istikametinde kullanılan bir kelime, suçlu olmak. Ama başkalarına karşı ya da kişinin kendisine karşı suç işlemesi, ikisi de Allah-u Teala'nın indinde derecat kaybına sebebiyet verir. İnsanlar ya kendileri Allah'ın yoluna asla girmezler, kimseden bir tesir almamışlardır ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısım insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemek isterler ama dinin karşısında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaşmak değildir şeklindeki ifadelerle insanların hidayetine mani olurlar. Öyleyse burada açık bir şekilde güçlü olanlar bunu yapmış olmalılar. Çünkü Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala cehenneme girenlerin şöyle dediğini söylüyor. Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, konu din olduğuna göre dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle diyor. Öyleyse açık bir şekilde bir takım insanlar başka insanların hidayetine mani olmak istikametinde bir gayretin sahipleri. Bakalım 50. ayet-i kerime, 33. ayet-i kerime ne söylüyor? 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî nestud'ifu lillezî nestekberu vel mekrul leyli ven nehâri istemûrû nenâ en nekfure billahi ve nec'ale lehu endâdâ. Ve eserrun nedamete lemma ra'evul azab. Ve ceallel aglale fi avnâkillezîne keferu hel yüczevne illa ma kânu ya'menûn. Kelimeler ve kallezi nestut ifu, kale dedi, ellezine onlar istut ifu, zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. Lillezine onlara estekbaru, büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Bel, hayır, mekru, hile, tuzak, elleyli, gece ve ennehali ve gündüz. İstemurunena, bize emrediyordunuz. Ennekfure, inkar etmemizi. Billahi, Allah'ı. Ve nec'ale, ve kılıyoruz, kılarız. Lehu, ona. Endaden, eşler. Dengi şeyler, putlar. Ve eserru, ve gizlediler, sakladılar. En nedamete, pişmanlıklar. Lemma, olduğu zaman. Ra'evu, gördüler. El azabe, azap. Ve cealna, ve biz kıldık, yaptık. Aglale, halkalar, zincirler. Fi, içine. Anakı, boyunlar.
Ellezine onlar keferu inkar ettiler, kafir oldular. Hel mı yüzlerine cezalandırırlar. İlla den başka ma şey kâni oldular. Ya'mulune yapıyorlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenlere, kibirlenenlere yani zaafa uğratılanlar yani hakir görülenler kibirlenenlere hayır. İşiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz. Dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar. Yani için için pişman oldular. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Öyleyse burada da tıpkı demin söylediğimiz iki ayet-i kerime 67 ve 68. ayet-i kerimeler muhtevası içinde Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki olay aynen cereyan etmiş. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? O mütegallibe, kibirlenenler, büyüklenenler, yani din konusunun ileri gelenleri onlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsanları Allah'a ulaştıran kimse de yoktur. Bu size bunları anlatan bir sahtekardır, bir büyücüdür, bir delidir.

aynı şeyler devam ediyor. Ve neticede mütegallibe, yani bu kibirlenenler, zayıf olanlara dediklerini kabul ettiriyorlar. Büyük kısmına dediklerini kabul ettiriyorlar ve onların mümin olmalarını, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlar. Ve Sebe suresinin 34. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ve ma erselna fi kariyetin min nezirin illa kale mutrefuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ve ma erselna, ve biz göndermedik fi içine kariye, kariyetin, kariye belde, ülke, min nezirin, bir nezir uyarıcı, illa'dan başka ancak sadece kale dedi, nütrefuha, onun refah içinde olanları, ileri gelenleri, inna muhakkak ki biz, bima şeyi, rusultum, siz gönderildiniz, bihi onu, onunla, kafirin, inkar edenler. Biz bir ülkeye bir nezir gönderdiğimiz zaman, onun, o ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, yani biriz evvelki mütegallibe, bir evvelki ayette geçen kibirlenenler, sadece muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Yani Allah'ın emrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın yazdırdığı kitabı inkar edenleriz dediler. Ve 35. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve kalu nahnu ekseru envalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzebin. Ve kalu ve dediler, nahnu biz, ekseru daha çok, envalen mallar, mal olarak ve evladen ve çocuklar, evlat olarak ve ma nahnu ve biz değiliz, bi muazzebine, azap edilecek olanlar. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. Daha çoğuz ve azap edileceklerden değiliz dediler. Ve Sebe suresi 36. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne, burada aynı kişilerden bahsediliyor. Yani hep inkar ediyorlar. Hem de öyle azap mazap yok, kıyamet günü insanın cehenneme gitmesi diye bir şey yok diyorlar. Biz azap edilenlerden değiliz. Bizim malımız da fazla sizden. O zaman bizim için cehennem söz konusu değil. Ve 36. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kul inne yebsutur rızka limen yeşâ'ü ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi la yâlemûn. Kul de ki inne muhakkak Rabbi benim Rabbim yebsutu genişletir er rızka rızık limen o kimseye yeşâ'ü diler ve yaktiru ve takdir eder daraltır. Velakin fakat eksere daha çok çoğu ennası insanlar la yalemun bilmiyorlar, bilmezler. Yani şöyle oluyor. De ki muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder ve daraltır. Velakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın biz insanları yaratmaktaki yegane gayesi. Allah Teala Allah'a kul olmamızı ister. Bunun için yaratılmışız. Kulluksa her safhasında daha üst seviyede bir mutluluğu içerir. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmaksa mutluluğun temel simgesidir. Her kademedeki kulluk mutluluğu arttıran bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutluluğunuz başlar. Neden başlar? Çünkü sizi mutsuz kılan aslında hep şeytanın üzerinizdeki farkına bile varamadığınız negatif tesiridir. Herkes kendi düşüncesi zanneder. Namaz kılma zamanı gelmiştir. İçinizden bir ses namazı kılma başka işini yap diye size seslenir durur. Sizi devamlı namazdan uzak tutmaya çalışır. Siz de zannedersiniz ki canınız namaz kılmayı istemiyor. O sizin sesiniz. Hayır, sizin sesiniz değil. O şeytanın sesi. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Münker Allah'ı ve söylediklerini inkar etmek istikametindeki bir ıstılahtır. Fuhuşsa nefsinizin afetlerinize tabi olma keyfiyetidir. İkisi de Allah'ın hoş görmediği hususlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluk konusunda bu sohbeti yapmayı bize nasip kıldı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler? Birçoğu mutluluğun ne olduğunu pek bilmedikleri için biz mutluyuz derler. Ama devamlı hallerinden şikayet ederler. Ama genelde mutlu olduklarını iddia ederler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir veteredir. Devamlı bir fenomendir. Kesintisizdir. Hep mutlu olma hali. Mutluluk, insanoğlunun çevresiyle bir uyum halinde olmasıdır. Kavganın bitmesi halidir. Sülh ve sükuna ulaşması halidir kişinin. Savaşın bittiği yer, sülh ve sükunun başladığı nokta, işte bu önemlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyanızda devamlı bir mücadele var. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasında. Ne zamana kadar? 14. basamağa kadar. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkaracağınız güne kadar nefsinizle ruhunuz arasında bir savaş var. Bir başka ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bir savaş var. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Ruhunuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasaklarına asla işlemek istemezler. Öyleyse ruh emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de, yani yasaklar cephesinde de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir özelliğin sahibidir. Onlarla donatılmıştır, hasletlerle donatılmıştır %100. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini çiğnemeye yönelik, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye yönelik bir dizayn içerisinde yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık nefsinizin temel afetleridir. Kavganın arkasında mutlaka nefsiniz vardır. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta ruhunuz sizinle beraber, emanet henüz Allah'a doğru yola çıkarmadınız. Emanet sizinle. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olursanız, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. O zaman kavga ruhunuzla nefsiniz arasında olmayacaktır. Devreye iradeniz girecektir. Devreye devrin imamının başınızın üzerindeki ruhu girecektir. Ama aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir güzellikler demeti her zaman sizi bekler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın size sağladığı en büyük güzellik, siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o andan başlayan bir mutluluğun size mutlaka ulaşmasıdır.
Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli mutlaka şeytanın, insan şeytanların ve cin şeytanların ve iblisin insan üzerindeki negatif tesirini bütünüyle yok eder. Allah Teala görünmez bir zırhla sizi kuşatır. Şeytanın hiçbir konusunda siz tesir altına artık girmezsiniz. Allah'a ulaşacağınız güne kadar durum budur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Pencereleri açıp dışarıya seslenmek istersiniz mutluyum diye. Çünkü şeytan sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir, bazen 2-3 ayda da bunu gerçekleştirenler olmuştur aramızda. İşte hedefiniz o olacaktır ki sevgili kardeşlerim, o mutluluğu yaşayabilirsiniz. En güzeli yaşamak, yaşayabilmek. En güzele doğru bir yolculuk, işte bu tasavvuftur. Bu Kur'an kültürüyle hareket etmektir. Bu Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Kur'ani bir yaşamdır. Kur'ani yaşamın bütünüdür. A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Nefsimizin afetlerinin huzursuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Kavga sebebiyle içimizde bir diyalektik kavga var. Doğuşumuzdan başlayan, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmedikçe ölünceye kadar devam edecek olan bir kavga. İşte bu aslında iç dünyanızda mutsuz olmanızın temel nedenidir. Nefsiniz Allah'ın emirlerini çiğnemek, ruhunuzla gerçekleştirmek ister. Bu sebeple birbirine zıt düşüncelerin sahibi olduğu için ikisi birden akla müracaat ederler. Kendi dediklerini aklın kabul etmesi için, gerçekleştirmesi için. Eğer akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının serbest bırakıldığı bir ortamda şuur bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o nefse yeşil ışık yakacaktır. Nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyecektir. Böylece kişi batağa her gün biraz daha batacaktır. Ama cennette de, dünyada da, affedersiniz, dünyada da, cehennemde de azap çekecektir. Hep huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Sebebini bilmediği bir huzursuzluk onu sık sık rahatsız edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir tarafta mutsuzluk var nefsinizin afetleri sebebiyle, bir tarafta mutluluk var nefsinizin afetlerini yok etmeniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üzerinize ulaştırdığı tesirde Allah'ın koruyucu kalkanı sizi demek ki şeytanın bütün taleplerinden koruyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar siz asla şeytanın hükümranlığına girmezsiniz. Ruhunuzu
ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah Teala sizin kalbinizin yarısı, yarısından fazlası, en az %51'i nurla kaplanmış olacaktır. Karanlıklar, yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan partiyi kaybetmiştir. %51'i nefsin, kalbinin çoğunluğu artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden fazıllarla toplanmıştır, donanmıştır. Yasaklarınıysa gerçekleştirmek istemeyen bir dizayn ve hakimiyet şeytandan ve şeytanın emirlerini gerçekleştirmek isteyen afetlerden, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek isteyen fazıllara ve %2 rahmete geçmiştir hakimiyet. O kalpte artık hakim olan Allah Teala'nın dizaynıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an bu gerçekleşir. %51 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktayı ifade eder. Öyleyse neden mutsuzuz? İç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz devamlı olarak, nefsimizdeki afetler devamlı olarak Allah'ın emirlerini çiğnememizi, yasak ettiği şeyleri ise işlememizi isterler. Zikirle nefsinizin kalbine yerleşen Allah'ın fazılları ve rahmeti ise bunun tam tersini isterler. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, yasaklarını asla işlememenizi isterler. İşte böyle bir ortamda başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala sizi kendisine ulaştırıncaya kadar bir adeta fanusun içine koymuştur. Şeytandan gelecek olan her türlü tehlike Allah Teala tarafından önlenmiştir. Allah'ın kulu oldunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, şeytanın kuluydunuz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin için hazır bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak hepiniz için Allah Teala'nın hak olarak gösterdiği bir husustur. Bu sizin hakkınızdır, mutluluk. Kimin hakkıdır? Sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemişse onların hakkıdır. 5-6 aylık bir zaman parçasında o kişi mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Çünkü şeytanın üzerindeki nüfuzu sıfırlanmıştır. Ta ki o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırsın. Veya daha açık bir ifadeyle Allah ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürdüğü Allah'ın bir yaratığı olan Allah'ın ruhu. Ve o ruhta bizim ruhlarımız kayboluyor, yok oluyor. Ona karışıyor. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, ruhunuzla Allah'a ruhunuz ulaştıktan sonra bir daha fizik vücudunuzun birleşmesi mümkün değildir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, emanet olarak verilmiştir. Bu dünyada yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız ulaştırırsınız ve
huzursuzluktan kurtulmuş olursunuz. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'alaştırmazsanız, o zaman ölümünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kontağı kapattıktan sonra, yani mitokondrileriniz artık elektrik üretimini gerçekleştiremedikleri noktadan sonra, nefsinizin de ruhunuzun da fizik vücudunuz içinde yer alması mümkün değildir. Vücudu terk etmek zorundadırlar. Çünkü vücudunuz artık onları kendisine barındırmak imkanının sahibi değildir. Eğer kişi ruhunu Allah'alaştırmadıysa, vücudundaysa, mutlaka vücudu reddedecektir ruhu. Kapı dışarı edecektir. Çünkü artık çekim enerjisi, manyetik alanı, elektromanyetik alanı ruha karşı da nefse karşı da geçerli değildir, yoktur. Nefse ruh da bu standartlar içinde, fizik vücudun içinde kalamazlar. Fizik vücudu terk edeceklerdir. Ve terk ettikten sonra da nefs fizik vücutla beraber mezara ulaşacak 40 gün süreyle. Öyle olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de buna dair hüküm yok. Fizik vücutla beraber kalacaktır. Hesaplara cevap verecektir. Suallere cevap verecektir. Ve kişi günaha kadar orada azaplandırılacaktır. Süre 40 gün çevresindedir. Aynı zamanda kişinin işlediği bütün güzelliklerin karşılığı ona mutluluk olarak yaşatılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkeste kesinlikle yoktur. O kişi mutlu değildir. Bir insan mutlu olup olmadığını nasıl anlar? Onu anlatalım. Üç ayrı cepheden mütalaa edilecektir bu. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ne demek istiyoruz? İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi halidir. Bu kavga devam ettiği sürece insan huzursuz olur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İşte kavganın, kaosun devam edilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi standartlarında cereyan eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada artık farklı bir durum gelişir. O kişi ruhunu Allah'alaştırana kadar şeytanla ilişkisi kesilir. Bu kişi neden mutsuz olur? Nefsiyle ruhu devamlı kavgada olacağı için. Nefsin istediğini ruh istememekte, ruhun istediğinde nefs istememektedir. İstememektedir ve bu kavga bu sebeple devam eder, gider. Kavga varsa iş dünyasında kişinin, nefsiyle ruhu arasında o kişi huzursuz bir insandır, mutsuz bir insandır, mutluluk tarifinin dışına çıkıyor kişi. Mutluluğu yaşayanlar bilirler, kişi her zaman huzurludur, mutludur. Dış olaylar onu birkaç dakikadan fazla işgal edemez. Allah Teala derhal yardımını gönderir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kişi iç aleminde mutsuz, nefsin istediğini ruh istemediği için, ruhun istediğini nefs istemediği için devamlı kavga halinde oluyorlar. Ve bu kavga devam ediyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren artık
o vücuttaki dizayn farklı bir dizayn olmuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki devamlı çatışmalar sebebiyle hep huzursuzdur. Yanlış bir şey yaptığı zaman Allah o kişiye azap verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur, sıkıntılıdır. Hatalar, yanlışlıklar devam edeceği cihetle nefs hep Allah'ın emirlerinin zıttını yapacağı için kişi devamlı Allah-u Teala'dan azap görür. Bu kişinin iç dünyasındaki kavganın muhtevasının yanı başında kişinin dış dünyasına dönük olaylarda da cereyan eder. Kişi iç dünyasında mutsuzdur, nefsiyle ruh arasındaki kavga sebebiyle her işlediği günahtan sonra neler olur? Allah Teala o kişiye azap eder. Bu günah kişisel bir günah olabilir. Bu günah başkalarına yapılan bir eza sebebiyle oluşan bir günah olabilir. Her ikisinde de durum değişmez. Birisi iç alemimize ait olan bir olay, diğeri dış alemimize ait olan bir olay. Şimdi bu noktaya kadar iç alemimizdeki mutsuzluk olayını gözden geçirdik. Acaba dış alemimizde başka insanlarla ilişkilerimizde neden mutsuzuz? Dış alemimizde mütemadiyen biz insanlar başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırız. Başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispatlamaya çalışırız. Çünkü nefsimiz ve şeytan böyle olmasını ister. Yani bizim bu konuda devamlı etrafımızdaki insanları izah etmemizi, onları rahatsız etmemizi ister. Üstünlüğümüzü onlara mutlaka ispat etmemiz için bizi zorlar. Ve böyle olunca da kişi bir üstünlük telaşı içerisinde başkalarına zulmetmeye başlar. Bir kişilik ispatı, üstün olma davası kişiyi başka insanlarla arası açılan kavgacı, küstah bir hale getirir. Dış dünyasında kişinin kavga vardır. Ne zaman bu kişi başkalarına bir kötülükte bulunursa, ki devamlı işi budur, kötülük etmektir. Bir kötülükte bulunursa arkasından Allah mutlaka o kişiye azap eder. Arkasından da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi dış dünyasındaki anlamsız bir kavga sebebiyle, Allah'ın dostlarında olmaması gereken bir kavga sebebiyle devamlı etrafındakilerle bir cebelleşme içindedir. Kavga söz konusudur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk, huzursuzluk söz konusudur. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına hep kötü davranan, o insanlardan da kötülük alır. Yani birisine bir kötülük edildiği zaman kötülüğü eden daha o anda Allah'tan onun cezasını alır, huzursuz olur. Allah Teala onu sıkıntılı kılar, huzursuz kılar, çünkü ona azap eder. Arkadan da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi her yaptığı günahın başkalarına çektirdiği sıkıntının bedelini mutlaka Allah Teala'ya da öder, ruha da öder.
İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünen odur ki dünya üzerinde yaşarken fizik vücudumuz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Nefsimiz de aynı sıkıntının ve huzursuzluğun içindedir. Ve bu sıkıntı ölene kadar hep devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Başka birisine bir kötülükte bulundu, onu aşağıladı, küçük gördü, dövdü, ona huzursuzluk verdi, bağırdı, çağırdı. Her birisi o bağırdığı, çağırdığı, dövdüğü kişi huzursuz ederken onu yapanı da rahatsız eder. Arkasından da zaten azap gelir. O kişi Allah Teala o kişiyi huzursuz ettikten başka, yani başka etrafına zarar veren kişiyi Allah Teala huzursuz ettikten başka, Allah Teala ona azap verdikten başka, ruh da nefsi huzursuz kılar. Ama kendisine kötülük ettiği kişi intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikamını almanın müsait noktasını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. İntikam almayı isteyen kişi mutlaka fırsat bulursa intikam alır. İntikam aldığı zaman yeni bir huzursuzluk başlar. Çünkü Allah Teala yeniden ona sıkıntı verir, azap verir. Ruhsa nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Öyleyse yeter mi? Hayır, gene yetmez. Çünkü o kişi bizden intikam almak isteyip de bunu başardığı gün, intikamını alabildiği gün biz kendimize bir kötülük yapıldığı intibariyle yaşarız. Daha evvel yaptığımız şey onu atlarız, es geçeriz. Bize bir hakaret olmuştur, bize karşı kötü davranılmıştır. Önemli olan bizim üzülmemiz için sebep budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kötülük yaptığımız kişi imkan bulduğu anda mutlaka bizden intikamını almak isteyecektir. İntikam alırsa bir defa daha huzursuz oluruz. Allah Teala bize bir şey yapmaz ama o kişinin yaptığı davranış biçimi bizi huzursuz eder, sıkıntılı kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki dış aleminde insan devamlı huzursuz. Başkasına bir kötü davranışta bulunduğu zaman huzursuz. Çünkü Allah Teala ona azap ediyor. Ruhsa nefse huzursuzluk veriyor. Arkadan o kişi kendisinden intikam aldığı zaman da huzursuz. Kendisi o kişi bu aynı işi, aynı olayı vücuda getirirken, başka bir kişinin üzerinde onu üzerken onunla ilgilenmez. O konuyu dikkate almaz. Ama ne zaman ki başka birisi de kendisine aynı bir olayla mukabele eder, kendisine intikam alınır, o zaman bu onu dehşetli huzursuz kılar, sıkıntılı kılar ve başkasının aldığı intikam sebebiyle de bu kişi huzursuz olur. Öyleyse dış dünyamızda evvela başkalarına kötü davrandığımız için huzursuzuz. Sonra da onlar bizden intikam aldığı zaman huzursuzuz. Birçokları bununla kalmayacaklardır. İntikam alandan intikam almaya kalkacaklardır. Bu da onları huzursuz kılacaktır. İntikamlarını alabilirse, kişi intikam alabilirse yeniden huzursuzdur.

Öyleyse bu mutluluk dizaynı içerisinde başkaları var hayatımızda. Yalnız yaşamıyoruz. İnsan sosyal bir mahluktur. Başkaları olduğu sürece Birleşik Kaplar Kanunu yürürlüğe girer. Siz başka birine ne yaparsanız, toplumdan bir başkası, belki de aynı kişi, size onun aynını iade edecektir. Giden tekrar geri geliyor genel çerçeve içerisinde. Daha anında Allah defteri kapatıyor bir defa. Allah'ın kapattığı defterde kişi kime huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, Allah Teala da o kişinin içine aynı huzursuzluğu, sıkıntıyı mutlaka verir. Ama etmez, insanlar da o kişiden intikam almaya kalkacaklardır. Başarabilirse başkasına kötü davranan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. Eğer huzursuzluğun arkasından o da aynı kişiye aynı şekilde bir hatayı yapacaksa, yaptığı takdirde, onu huzursuz ettiği takdirde, Allah Teala ona bir defa daha azap verecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk olayı sık sık kesiliyor. İnsanlar hep mutluluğu Allah'ın emretmediği yerlerde ararlar. Mesela kişi zanneder ki, ben bir zengin olsam, oh keka, o günden sonra artık ben hiç huzursuz olmam, sıkıntı mı çekermişim yani, param olmuş, dilediğim gibi her şeyi alabiliyorum. Bu boş bir hayaldir sevgili kardeşlerim. Hiç kimse böyle bir statüde mutlu olmaz. Nefsinin afetlerine tabi olan kişi her tabi oluşta mutlaka huzursuz olacaktır. Arkasından Allah Teala tarafından da tekrar o kişi sıkıntı çekecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda huzursuzluk ard arda gelen bir müessese dış aleminizde sizi devamlı tedirgin eder. Arkasında başka birini sakın aramayın. Başkası yok, siz varsınız. Siz başkalarına kötü davrandığınız için onlar da size kötü davranıyor. Diyeceksiniz ki mesela falanca olaydı ama ben başlamadım, başkası başladı. Tamam, başkası başladı. Ama ikinci olayı siz vücuda getirdiniz, ondan intikam aldınız. İntikam alınca artık siz müdahil olarak devreye girdiniz. Girdiğiniz andan itibaren zincirin halkaları hep negatif istikamette gelişecektir sizin için. Çünkü sizin yaptığınız kötülüğe o da kötülükle mukabele edecek. Onun kötülüğüne siz de kötülükle mukabele edeceksiniz. Nefsler arasındaki kavga devamlı Allah Teala tarafından cezalandırılmanızı, başka insanlar tarafından da size aynı hataların tekrar tekrar etmesini ifade eder. Paranız olsa ne yazar? İstediğiniz şeyi alın. 100 tane apartman daireniz olsun. Mutlu bir insan olabilir misiniz? Bir tane yazdığınız olsa, bir tanesi de ihtiyacınız olsa iki. Geri kalan 98'ini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Yandınız. Her birinin nasıl kiracılar tarafından tahrip edildiğini görmenin huzursuzluğu sizi çok büyük sıkıntılara sokar. İnsanların ne kadar duygusuz, ne kadar tutarsız, emanete karşı ne kadar ihanet eden hüviyette olduğunu o zaman anlarsınız. Paranız size sadece huzursuzluk vermiştir, sıkıntı vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman

ne iç aleminizde ne dış aleminizde ne de Allah ile olan ilişkinizde tortu kalmayacaktır. Sonsuz bir mutluluk size yakalayacaktır. Bir de Allah ile olan ilişkilerde mutsuzluğa bakalım beraberce. Niçin insan mutsuzdur? Allah'ın emirleri var. Onları yerine getirmiyor kişi. Getirmedikçe Allah Teala o kuluna azap eder. Peki ya yasakları? Yasaklarına da itaat edilmesi lazım. İtaat etmezse ne olur? Allah'ın azabı, sonra da ruhun nefse huzursuzluk vermesi, her ikisine de ard arda gelir. Öyleyse böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey çok açık. Başkalarına kötü davranmamak, kötülük etmemek. Peki üçüncü açıdan meselemize baktığımızda ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek veya etmemek. İtaat ettikçe mutluluğu yaşarız. İtaat etmedikçe, isyan ettikçe azap bize mutlaka ulaşır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse nefsi olan bir insan, yani nefsindeki afetleri var olan bir insan, bütün insanlar hayata nefsleri %100 afetlere dolu olarak başlarlar. Hep mutsuz olmaya mahkumdur. Başka bir alternatifi yoktur sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında, nefsinin afetleriyle ruhun hasretleri arasındaki kavga sebebiyle. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra gene iç dünyasında nefsinin afetleriyle iradesinin kavgası sebebiyle, nefsinin afetleriyle başın üzerindeki devrin imamının ruhunun kavgası sebebiyle, ama hep huzursuz olacaktır kişi. Bu o kişi hayatta olduğu sürece bitmek tükenmek bilmeyen bir huzursuzluktur. Ömür boyunca kişi yaşar aklını başını toplayamadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizlerle sohbet ediyoruz. Siz bana sorarsanız eğer mutlu musun diye, biz çok mutlu olduğumuzu söylemek durumundayız. Çünkü şu anda biz Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Sizlere Allah'ın bize emrettiği standartlarda, öğrettiği standartlarda mutluluğu biz de size öğretmekle vazifeli olduğumuz için bu görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi çayımızı içiyoruz ve kahvemizi içiyoruz. Her biri ayrı bir güzellik sevgili kardeşlerim. Biz çay tiryakisi değiliz, kahve tiryakisi de değiliz. Ama ikisinden de içtiğimiz zaman hoşumuza gider. Önemli olan o güzelliği yaşamaktır. Öyleyse hayat güzelliklerle doludur ama bakmasını bilmiyorsunuz. Hani size söylüyorum ya, o geçtiğiniz yerlerde, ağaçlara, çiçeklere hiç dikkat etmeden geçtiğiniz yerlerde bir gün benim bu konuşmamı dinledikten sonra etrafınıza bakın. Göğün mavisine bakın. Beyaz bulutların gökle nasıl bir uyumda olduğunu görün. Denizin koyu mavisiyle göklerin açık mavisi nasıl bir güzellik oluşturuyor. Yeşeren bitkiler, çiçekler, her rengi Allah Teala koymuş çiçeklere. Göz zevkimizi sağlamak için sadece. Her şey bizler için yaratılıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala yarattığı her şeyi bizler için yaratıyor. Biz insanlar için. Bizim mutlu olmamız için. Renk karmaşasını değil, renk ahengini yaşamamız için.
Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatacağımı ben de bilemiyorum. Yaşamak başka şey, anlatmak başka şey. Sevgili kardeşlerim, Allah'a o kadar çok şükrediyorum, o kadar çok hamd ediyorum ki bu güzellikleri bize öğrettiği için sizleri de Allah'ın yolunda teçhiz edebilecek olan özellikleri Allah Teala bize nasip kıldığı için.

sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ya, mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı cephede dizayn edilmiş. Daimi zikirde birisi olsaydınız, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktınız. Neden? Çünkü nefsinizde hiç afet kalmamış. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. Evvela birinciden başlayalım. Neden mutlu olacaksınız o zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü nefsinizin kalbinde afet kalmamış. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik mücadele, kavga, savaş kesinlikle sona ermiş. Bir daha geri gelmesi de mümkün değil. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey eşyanın tabiatına terstir. Yani daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden geri dönüşü hiçbir zaman gerçekleşmez. Muhlis olmayan kullar şeytanın tuzağına düşerler. Öyleyse kişi iç aleminde neden mutluymuş? Nefsinin afetleri tamamen yok olmuş. İçindeki kavga bitmiş. Dikkat edin, içindeki şarkı bitmekle içindeki kavga bitmek aynı şey değil. Kişinin içindeki şarkının bitişi onun huzursuzluklarını dile getirir. O kişi huzursuzdur. İçinde bir şarkı vardır kişinin. Bir şeyler ümit etmektedir hayattan. Onlar olmamıştır. Kendi yanlışlıkları sebebiyle hedeflerine ulaşamamıştır. Ve bir gün ümidini kaybeder. İşte o kişinin içindeki şarkının bitmesidir. Halbuki bu kişi eğer Allah'ın yolunda olsaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek yola girseydi, ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etseydi, o kişi asla mutsuzluğu yaşamazdı. Hep mutlu bir insan olurdu. Şartlar değişebilir, kötü olabilir. O zaman da o kişi mutluluğunu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Eğer Allah'ın yolundaysanız mutluluğunuz gün be gün artacaktır. Mutluluğunuzun artışı en basit ve matematik olarak nefsinizin kalbindeki afetlerin azalma oranına kesin kez oranlıdır. Nefsinizin afetleri sıfıra doğru yaklaştıkça sizin mutluluğunuz sonsuza doğru artar. İç dünyanızda mutlusunuz. Nefsinizin ruhunuz arasındaki savaş bittiği için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için. Siz öyle olsanız da onlar size kin besleyebilirler mi? Evet, besleyebilirler. Onlar size düşman olabilirler. Ama ne yazar? Onların düşmanlıkları size tesir edemez. Huzursuz olmazsınız sevgili kardeşlerim. Allah içinizdeki huzursuzluk oluşsa, oluştuğu anda onu derhal sizden alır. Artık Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştır yükselme devresi boyunca. Yükselme
Üçüncü asr saadet de inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerim sizin zihinlerinizde ve kalplerinizde yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Her geçen gün mutluluğa doğru bir yaklaşım. Nefsinizin afetleri yarı yarıya azaldıkça, ki Allah-u Teala'nın garantisi var buraya kadar, dünya saadetinin yarısı sizin. Yolunuza devam edebilirseniz bu yarı, yarıdan çok ötelere geçip tamamileşebilir. Daimi zikre ulaştığınız zamansa artık sizin için dünyada mutsuzluk tehlikesi tamamen tükenmiştir. Böyle bir şey sizi etkileyemez. Hep mutlu olursunuz. Ve sizi asıl mutlu edecek olan husus başkaları için yaşamanızdır. Başkaları için yaşadığınız zaman o kadar çok meşgul olursunuz ki o meşguliyet kendinizi düşünmenize zaten müsaade etmez. Ve de bu mutluluğun en üstün, en muhteşem noktasıdır. Başkalarının sizin Allah'tan aldığınız emirleri onlara vermenizle, onlar o emirleri yerine getirdikçe onların yaşadıkları mutluluk sizi kat kat mutlu eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın ülkesinde yaşamak istemez misiniz? Şu hapisle ordinat çizgilerinin kesiştiği yerde yukarı taraf, üst taraf Allah'ın ülkesidir, sıfırın üstündeki noktalar. Orada mutluluk vardır. Allah, siz ve ruhunuz bütün güzellikleri yaşarsanız, Allah, siz ve iradeniz bütün mutlulukları yaşarsınız. Ruhunuz sizinleyken Allah siz ve ruhunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra nefsiniz daimi zikre ulaşmışsa ruh hüviyetine ulaşacaktır. O zaman da onunla mutlulukları yaşayacaksınız. Mutluluk üçgenindesiniz. Davranışlarınız hep başkalarına huzur verici davranışlar olacak. Söylediklerimizi yapmak o kadar zor mu görünüyor size sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizden bir tek şey istiyorum. Bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Ben de bu dileğin kalbinizde var olup olmadığına bakayım. Kalbinizde varsa bitti, kurtuldunuz diyor. Size dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azaltmayı Allah-u Teala garanti ediyor. Ruhunuzu da diyor kendime ulaştırmayı, onu da diyor garanti ediyorum. Allah'ın yaptığı şey size hem yaşadığınız sürece dünya saadetinin yarısını garanti etmesi, Allah-u Teala'nın garanti altındasınız. Hem de mutlaka sizi üçüncü kat cennetine kabul edeceğine dair de garanti veriyor. Ve bütün bunlardan sonra Allah'a haksızlıkla itham edenler çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah size dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Yani nefsinizin afetlerinin %51'ini mutlaka o yok edecek. Size zikri sevdirecek. Bu konuda yapmanız lazım gelen ne varsa, namaz mı kılmanız lazım, sizi namaza ısındıracak. Namazı size sevdirecek. Zikri size sevdirecek. Özellikle zikir önemli. Elbette yeni vakit namazı kılmalısınız bütün boyutlarınızla, bütün boyutlarıyla. Ama Allah-u Teala zikri namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstün görüyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizlere hep mutluluğun reçetesini veriyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Mutluluğun nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştık size. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu mutluluğa kavuşamazsınız sevgili kardeşlerim.
Ama dilerseniz üçüncü kat cennetiniz de garanti. Dünya saadetinin yarısı da garanti. Devam ederseniz yolunuza, ki bundan sonraki sizin iradenizi kullanmanızla mutlaka yakın ilişkilidir. İradenizi kullanır da Allah yolunda daha ötede adımlar atmak isterseniz yolunuz alabildiğine açık. Zikirleriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise dünyanın yaşamaya ne kadar değer bir yer olduğunu siz gelip bize anlatacaksınız. Şu güzelliği de yaşadım, tay mekan oldum. Allah Teala'nın ne kadar güzellikleri varmış, hamdolsun ki insan olanın o büyük mutluluğa erdim diye bize gelip bir şeyler söyleyeceksiniz. Bizi de söyledikleriniz ayrı bir mutlulukla mutlu edecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sizden gelen her güzel şey bizi mutlu kılıyor. Her yanlış şeyin de düzeltilmesi için gayret sarf ettiğimiz için gene Allah Teala içimize huzur veriyor. Yani her halükarda sizin bize ulaştırdığınız her şey bizi mutlu kılar. Aranızdaki anlaşılmazlıkları halletmekle de biz vazifeliyiz. Ama çoğu zaman nefsleriniz devreye girdiği için güzele ulaşamıyorsunuz. Oysa ki dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin dünya saadetine de cennet saadetine de ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Geri kalanını o öğretecek, o sevdirecek, o yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyayı da kendinize cennet yapın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz? Dileyin Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Dileyin ki Allah size furkanlar versin. Dileyin ki bütün günahlarınızı örtsün. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir manevi beraberlik içindeyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah ile birlikte. İslami ve tasavvufi konulardan halk için hak ile, hak için halk ile. Bu akşamki konumuz bu. Kod numarası 3.1.11.30. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerle birlikteyiz ve hak ile de birlikteyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz varsınız. Bir, sizin dışınızdaki insanlar var. İki, Allah var. Üç. Öyleyse insanlara baktığınız zaman, dışınızdaki insanlara baktığınız zaman, onların çok büyük bir kısmını Allah ile ilişki kuramayanların oluşturduğunu görüyorsunuz. Onlar bu dünyada hiçbir zaman mutluluğu yaşayamayacak olan insanlar, niçin yaratıldıklarını bilmeyen insanlar, o yapıda kaldıkları sürece ve hiçbir şey onları cehenneme gitmekten kurtaramaz. Ve dünya insanının bugün %90'dan fazlası o vasıftadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz el ele, gönül gönüle o Allah'tan haberleri olmayan birinci bölüm, Allah ile hiç bir ilişki kurmayı düşünmeyen insanlar, dinin tamamen dışında yaşayan insanlar, bunların bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı putperest, bir kısmı Allah'a inanmıyor, ateist. Bir de Allah'a inananlar var ama öğrendikleri yanlış din öğretisinin tesiri altında ne yazık ki Allah'a yaklaşmaları mümkün olmayan insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bütün bu insanlar halkı oluşturuyor. Öyleyse bizler, yani Allah'ın yolunda olanlar, hak ile, Allah ile birlikte bu halkı Allah'a yöneltmekle vazifeliyiz. Bu aslında elbette birinci derecede bizim vazifemiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu. İnsanları hidayete erdirme. Ama sevgili kardeşlerim, sizler de bu konuda bizim yardımcılarımızsınız.
Her biriniz bir meşale olmak için varsınız. Bizim de yardımcımız Allah'tır. Sizin de yardımcınız Allah'tır. Öyleyse Allah, biz ve sizler, biz bir üçlü olarak halkı hak için eğitmek mecburiyetindeyiz. Onların mutluluğu için bu asıldır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Müesseseye baktığımız zaman mutluluğun iç alemde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, nefsle ruh arasındaki kavganın bittiği, bir sulh ve sükun hali. İç dünyamızdaki mutluluk budur. Ne zaman nefsimizi bütün afetlerden kurtarırsak, yerine ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan faziletleri nefsimizin kalbinde yerleştirebilirsek, afetlerin yerini onlar alırsa, o noktadan itibaren iç dünyamızdaki ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavga biter. Ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın yasak ettiklerini gerçekleştirmeyen, Allah'ın yasak ettiklerini işlemeyen özellik kazanır. Burada içinizdeki kavga, nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Neden kavga vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyorlar, şeytanla birlikte ona karşı çıkıyorlardı. Gene nefsinizdeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek istiyorlardı. Buna karşılık ruhunuz %100 Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi öneriyordu, hedef gösteriyordu. İşte böyle bir standart içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart içerisinde yapmanız lazım gelen şey, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmak daimi zikirle mümkündür. Oraya ulaştığınız zaman iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun hali oluşacak. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, sükun içinde, sulh içinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasaklarını işlemeyerek bir iç dünya saadetini size yaşatacaktır. Ama sizlerin yaşaması yetmez. Başka insanların da Allah'ın kendilerini niçin yarattığını, başka insanlara dost olmaları gerektiğini, onların yardımcısı olmaları gerektiğini, Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamak için yaratıldıklarını bütün insanların bilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki dış dünyamızdaki mutluluk nasıl gerçekleşecek? Nefsimizin bütün afetleri yok olduğu zaman, Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğimizde, yasaklarını işlemediğimizde, başka insanların kalplerini kıracak bir davranışta bulunmamız artık mümkün olmaz. O zaman o başka insanlara mutluluk veren bir insan oluruz sadece.
onlar mutluluğu ve huzuru bizimle beraber yaşarlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela bu müesseseye dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ne zaman yaşarsınız? Ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman başka insanlarla dost olursunuz. Onların düşmanca davranışları da sizi onlara düşman kılamaz. Onlar yaptıklarının hesabını Allah'a ödeyeceklerdir. Sizse onlara her zaman iyi davranan olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse asli görevimiz bu insanlara, dünya insanına bir aydınlık getirmek. Şu dünyayı hudutlarının tamamı olarak kabul ediyorlar. Oysaki ufuk asıl onun ötesinde. Manevi alemin güzelliklerini yaşamadıkça bir insanın mutlu olması mümkün değildir ve Allah bütün insanları mutlu olmak için yarattığını söylüyor. Saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse halkı başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun noktasına ulaşmayı idrak edecek bir noktaya ulaştırmak, bu asli göreviniz. Asla bunun için insanlarla kavga etmeyeceksiniz. Onlar kavga edebilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Onlara Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın cennetinin mutlaka onların olacağını, onların anlayabileceği bir dille anlatmak mecburiyetindesiniz. Herkesin fikri yapısı birbirinden farklı özellikler gösterir. İnsanlar nasıl inanmıyorlar diye hayret edersiniz ama o insanların formasyonu ona müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar böyle diye düşünmeyin. Herkes ayrı bir standart içerisinde ama siz görevlisiniz. Allah ile birlikte halk için olmaya görevlisiniz. Siz de vaktiyle onlar gibi değil miydiniz? Bu güzelliklerin hiçbirisini bilmiyordunuz. Bugün niçin mutlusunuz? Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını biliyorsunuz artık. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Şu dünyada daha mutlu bir hayatı yaşamanız her zaman mümkündü ama siz bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Adım adım daha üst seviyede mutluluklar yaşıyorsunuz. Öyleyse bu yaşadığınız mutluluklar Allah-u Teala'nın size nimetleri olduğuna göre neden başka insanlar da bu mutlulukları yaşamasınlar? Onların da hakları. İnsan olarak yaratıldılar. Hem hakları var hem vazifeleri. Vazifeleri ne?
bir tek vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan artık hakları oluyor. Allah onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek. Allah onları 10 tane insanla irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetlerinden sonra ruhları vücutlarından ayrılacak. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse dikkat edin, insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasına kadar hak ile berabersiniz. Halk için hakla berabersiniz. Çünkü hak yaptıracak bunları. Onlara diyeceksiniz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yaptıracak. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ama Allah ruhunuzu vücudunuzdan alacak. Sırat-ı müstakime ulaştıracak. Sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı yedi gök katını aşacak olan bir yolculukla Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Onlara diyeceksiniz ki siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Öyleyse hiçbir zorluğu olmayan bir müessese sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu inceliği insanlara anlatabilmelisiniz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklar. Nasıl sizin ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıysa, nasıl siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, onlar da aynı şeyi yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ne mi olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılacak. Yani Allah onların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştıracak. Sırat-ı müstakim üzerinden de yedi katlık bir yolculukla yedi gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'ın bütün dizaynı sadece insanlara mutluluğu ulaştırmak için tanzim ettiği, vücuda getirdiği mukaddes kitaplarla tanzim edilmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim ederek Allah'a teslim olmak.

ve ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi birer birer Allah'a teslim edeceksiniz. Şimdi biz sizlerle Allah'a ulaşmayı dileyip ulaşma yolunda olanlarla aranızda az bir kısım Allah'a ulaşma yolunda ama büyük kısmınız Allah'a ulaşmış durumdasınız. Öyleyse sizler Allah'a ulaşanlarla biz aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerle biz bir bütünüz. Ve Allah da bizimle birlikte. Ne yapmamız için? Halk için bir aradayız. Halkın mutluluğunu sağlamak için. Ezeli bir olayın tekrarı. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin, bütün peygamber olmayan resullerin, bütün peygamber ve resul olmayan mürşitlerin halk için yaptığını, hakla, Allah'la el ele vererek halk için yaptığını, irşada çağırmayı, hidayete çağırmayı üstlenmek, bu görevin içindeyiz. Hepimiz o mutsuz olan, huzursuz olan, bin bir dertle dertleşmiş olan, şeytanın elinde farkına bile varmadan şaşkına dönmüş olan o insanlara mutluluğun anahtarlarını teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanlarla devamlı bir kontak halinde. Teması hiç kesmez. Onların sessiz sesleriyle olan düşünmelerini taklit etmek suretiyle onları Allah'a karşı teçhiz eder, kışkırtır, Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini, Allah'ın yasaklarını işlemelerini ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine ve Allah'ın yolunda olanlara karşı çıkmalarını ister onlardan. O insanlar şeytan tarafından aldatıldıklarının farkında değillerdir. O kendilerini isyana sevk eden, Allah'ın emirlerine karşı gelmeye zorlayan, irşat makamını düşman belirtmeye çalışan düşüncenin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa ki kendilerini inceledikleri zaman bunun köksüz bir bitki olduğunu, hiçbir asli nedene dayanmadığını tespit edeceklerdir. Bu husus çok önemli sevgili kardeşlerim. İnsanlar şeytanın ta işlerinde olduğunu, her an onlara Allah'ın yasaklarını işletmeye çalıştığını, her an onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmeye çalıştığını insanlar bilmiyorlar. Olay manevi standartlarda olduğu için, fizik olmadığı için, düşünce platformunda şeytanın söyledikleri birer ölçü olarak karşılarına çıktıklarında kendi düşünceleri diye onlara itaat ettiklerini o insanlar bilmiyorlar.
karşı çıkmayı öğrendikleri zaman zaferin ilk adımı atılmış olacak onlar için. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman bakacaklar Allah neler emretmiş, işlerindeki ses aksini söylüyor. Bakacaklar Allah neyi yasaklamış, işlerindeki ses o yasakları yapmalarını istiyor. O zaman anlayacaklar nasıl bir tuzağa düştüklerini. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya hep o tür insanlar tarafından idare ediliyor. Onun için Allah'ın dostları hep o idari kadroların dışında bırakılmıştır. Dünya onlar tarafından idare ediliyor. Ve daha ötesi, şeytan insanların %90'ından fazlasını kandırabildiği halde bununla yetinmiyor. Bütün dünyayı, dünyanın servetleri itibariyle de bu şeytanla yakın ilişki kuran insanların hedefi haline getirmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öğreti Allah'ın öğretisidir. Bütün insanların niçin yaratıldıklarını bilmedikleri bir devrede yaşıyoruz. Aslında her devrede insanlar Allah-u Teala tarafından yaratılırlar ve devamlı çocukluklarından itibaren şeytanla iç içedirler. Allah bir insana Allah'a ulaşmayı dileyip irşat makamına ulaştıktan sonra ancak ruhu üçüncü kata ulaştığı zaman, yani 28 basamaklık İslam merdiveninin ...17. basamağında ilham etmeye başlar. O noktaya kadar kişi sadece şeytanla muhataptır. Hiçbir zaman da nasıl bir tuzakta olduğunu idrak edemez. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan Allah'ın takvasını ilham olarak almaya başlar, şeytanın fücurunun Allah'ın ilhamına ne kadar ters düştüğünü gördüğü zaman tuzağı tespit edebilir. Tuzağa düştüğünü kesinlikle idrak edebilir. Ama o noktaya kadar hayır. Allah Teala bu hedefe kişileri zikir yaparak ulaştırıyor. Ve kişilerin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeleri lazım. Dilemezlerse ömür boyu şeytanın tuzağında yaşayacaklardır. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gitmeye, azaplanmaya muhataptır. Ve iblis sizleri o insanlara düşman olarak gösterecektir. Neden böyle? Çünkü ezelde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman iblise diyor ki Adem Aleyhisselam'a ruh verdim. Ona secde edin dedim. Bütün melekler secde etti ama sen secde etmedin diyor. Ve huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblisi cevap olarak diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan pek azı müstesna onların hepsini kendime bağladığımı göreceksin diyor. Dikkat edin, pek azı müstesna geri kalanların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Ve bağladıklarının hepsi de onunla beraber cehenneme gidecekler. Ve sonsuz bir azap müessesesi, milyarlarca yıl devam edecek olan bir azap sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar böyle bir azaba muhatap. İşte onları Allah, biz ve siz halkı hak için hazırlamak durumundayız. Bu bizim asli görevimiz. Bunun için yaşıyoruz. Şeytanın bugünkü dünya hakimiyeti yarın değişecek.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala biz ve siz hep beraber şu anda halk içiniz. Halkı Allah-u Teala'ya ulaştırmak konusunda bir faaliyetin sahibi olacağız.

Peki, bunu başardığımız zaman ne olacak? İnsanların sağ kalanlarının çoğu Allah'ın temel emirlerini kendilerine hedef ittihaz ettikleri zaman ve çoğu daimi zikre ulaştıkları zaman, işte o zaman halk ile olacağız ama hak için olacağız. Yani sadece Allah için yaşayacağız. Sağ kalanlar daimi zikrin sahipleri olarak nefslerinde afetlerden hiçbiri kalmamış olarak kendilerini başka insanlara adayan her biri diğeri için yaşayan bir halkı oluşturacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hak için halk ile oldular. Her biri bütün bir gün başkalarına zekat verebilmek için, bütün bir gün başkalarına nasıl bir yardım da bulunabilirim çırpınışı içinde yaşadılar. İki sahabe karşılaştıkları zaman mutlaka selam verirlerdi. Biri "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" derse ilk selam veren, öteki "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" diye cevap verirdi. Birincisi üçüncüsünü de söylemişse "Esselamu aleyküm ve rahmetullah"

da nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç. Ettevasav bil hak, hakka ruhunu ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevasav bis sabr. Hakkul yakinin sahibi olan ve başkalarının kötülüğünü iyilikle savan, seyyiate mutlaka hasenatla cevap veren bir yapının sahipleri. Seyyiate hasenatla cevap verebilmek sabrın gerçek sahipliğini ifade eder. Onlar irşat makamının sahipleridir. İşte onlar o halkı oluşturdular. Birbirleriyle yaşayan bir halk oluşturdular. Medine'de muhacirin gelmeye başladıktan sonraki hiçbir ev yoktur ki veya bir ibadet yeri bütün sahabenin el emeği, göz nuru orada olmasın. İşte onlar öyle bir halk oluşturdu ki onlar hak için yaşıyorlardı. Ve bu hak için yaşayanlar daimi zikrin sahipleri, irşat makamının sahibi oldukları zaman halk için yaşayanlar oldular. Halk ile hak için yaşayanlar oldular. Tabiin onlara tabi oldu. Ve tabiinle beraber sahabe daimi zikrin sahipleri olarak hep hak için yaşadılar. Hakkı tavsiye etmek, hakkı asıl tutmak, bütün muhtevayı hak için dizayn etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir halkın oluştuğu noktada ne olur? Öyle bir halkın oluştuğu noktada herkes birbirine zekat vermek için, herkes birbirine yardım etmek için, herkes halkın diğer kesimini kendisinden üstün tutmak için yaşar. Ölümle hayatın birbirine kavuştuğu noktada da aynı fedakarlığın içindedirler. Onlar hak için yaşamaktadırlar. Halkın her ferdi bu sebeple onlar için kendilerinden daha önemlidir. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan savaş sonrasında insanlara su vermek üzere dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor sahabeden birisi. Şehit olmak üzere. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam uzattığı sırada bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer, ölmek üzere olan söylediği bir kişinin vasiyeti bu.
Son sözü

0: O sözü yerine getiriyor. Koşuyor ikinciye, uzatıyor suyu. Tam o sırada bir üçüncü kişi daha, "Ya Ömer, su," diyor. Hazreti Ömer ikinciye uzattığı suyu uzatmışken ikinci sahabe diyor ki, "Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver." Hazreti Ömer ona koşuyor. Suyu ulaştırıyor ona. Ama sahabe suya elini uzatıyor. Suyu alamadan, içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer onun şehit olduğunu görünce hemen koşarak ikinciye koşuyor. Bir evvelkine koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, halk ile hak için yaşamanın ne olduğunu anladınız mı? Öyle bir halk ki hepsi hak için yaşıyorlar. Hak için yaşamak sadece Allah için yaşamak değildir. Hak için yaşamak demek, hakkı terennüm etmek için, hakkı yerine getirmek için, adalete tam bağımlılıkla sağlanan bir olaydır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, yetmez. Sahabeden sonraki, sahabeye tabi olan tabiinin de irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İhsanla tabi olanlar da sabikun olmuşlar. Müsabakalarda yarışanlar olmuşlar. Konu burada bitmiyor. Onların Allah'ın razı oldukları olduğu ifade ediliyor. Yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi mükafatlanmışlar. Nereden biliyoruz? Çünkü ayet-i kerime onlar fevzül azimin sahipleriydi diye bitiyor. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek imkanının sahipleri. Hazül azimin sahipleri, fevzül azimin sahipleri, ecrül azimin sahipleri. Onlar irşat makamının sahipleri. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradeleri Allah'a teslim olduğu için sadece Allah için yaşamaya başlamışlar. İradeleri sadece Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştiren ve başkaları için sadece hayır davranışlarda bulunan insanlar olmuşlar. Hak için yaşıyorlar. İnsanlar arasında hakkı korumakla, adaleti teminle, hakkın muhtevası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hak için olmanın temelinde iradi yapınızın hakka teslim edilmiş olması aslı teşkil eder. Öyleyse kimdir o iradelerini de Allah'a teslim edenler? Fussilet suresi. suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim olup da, iradelerini teslim edip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verildikleri, yani Allah'ın irşat makamına getirdikleri, onlar ecrün azimin, affedersiniz, hazzın azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe bu ayet-i kerime gereğince hazzın azimin sahipleri, Allah'a iradelerini teslim etmişler. Ve seyyiati hasenatla önlemek yetkisinin sahibi kılınmışlar. Sadece bu insanlar için Allah-u Teala hazzın azimin, fevzin azimin ve ecrün azimin sahipleri ifadelerini kullanıyor. Aynı sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, irşat makamının sahipleri olduklarını bir defa daha ispat ederek, hatta sahabenin değil, sahabeden sonraki tabiinin de irşat makamının sahibi olduklarını ifade ederek, fevzün azimin sahipleri diyor onlar. Ve Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin ecrün azimin sahipleri olduğunu söylüyor. Öyleyse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi. Onlar iradelerini Allah'a teslim edip insanları Allah'a çağırıyorlardı. İşte herkes başka insanlar için, kendisinin dışındaki herkesi kendisinden daha aziz tuttuğu için, kendisinin dışındaki herkese sadece hizmet ettiği için ve Allah-u Teala onların oluşturduğu halkın birbirine yaptığı hizmeti kendisi için yapılmış kabul ettiği için, onlar halk ile oldular. Halk ile hak için oldular. Birbirlerine Allah için hizmet ettiler. Eğer kendileri için hizmet etmiş olsalardı, onlar alelade insanlar olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, onlar hak için olan, hak için yaşayan bir halk oluşturdular. Her biri kendisinden başka herkesi kendisinden üstün kabul ediyordu. Ve daha öteye ulaşabilmek için, en güzeli yaşayabilmek için elindeki her şeyiyle başkalarının emrinde olmak, başkalarına hizmet etmek için yaşadılar. Her yaptıkları hizmet, her başkalarını kendilerinden daha üstün kılma gayreti Allah indinde hakka yapılmış, Allah'a yapılmış bir hizmet kabul edildi. Onlar halk ile yaşadılar. Sahabe birbiriyle birlikte yaşadılar. Açlığa göğüs gerdiler. Bir abluka gıda maddelerinden onları uzun, uzun süre mahrum etti. Ve açlığa sabır gösterdiler. Hak için. Ellerine geçen bir rızkı kendileri yemediler, etrafındaki insanlara verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Halk ile öyle bir beraberliğin içinde olacaksınız ki sonunda o beraberlik hak için olacak. Herkes Allah için birbirini sevecek. Herkes Allah için, hak için etrafındaki insanları kendisinden daha üstün görecek. Herkes hak için, Allah için kendisini arkadaşlarına, yardıma adayacak. Ve her yaptığı hizmet, başkaları için, halk için yaptığı her hizmet, hak tarafından, Allah tarafından kendisi için, hak için yapılmış, kabul edilecek. Ve insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Hak için halka hizmet, halk ile beraber yaşamak, halka hizmet etmek, elindeki her şeyle halka yardımcı olmak, ama bunu hak için gerçekleştirdiğinin hak tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir devir yaşadılar ki harplerle, açlıkla, her türlü düşmanlıkla mücadele ettiler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bekledikleri günler oldu. Sabrettiler. Bu devrede onlar daha olgunluk seviyesindelerdi. Birbirleri için hak ile birlikteydiler. Hak'tan geleni birbirleriyle paylaşıyorlardı. Hakk'ın onları daimi zikre ulaştırması için dua ediyorlardı. Ve Allah ile birlikte etraflarındaki insanları Allah'a yakın kılmak için bir faaliyetin içindeydiler. Sayıları bu sebeple her gün çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve öyle bir vakit geldi ki daimi zikre ulaştılar. Öyle bir vakit geldi ki irşat makamının sahibi oldular. O zaman irşat makamının sahibi olanlar bir halkı vücuda getirdiler. Öyle bir toplum ki hak için yaşıyor. Etraflarındaki insanlara Allah için yardım ediyorlar. Etrafındaki insanları kendilerinden daha üstün sayıyorlar. İrşada ulaşmışlar, hak için yaşıyorlar, herkesi hakka ulaştırmakta vazife almışlar olarak. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahibi olmadan evvel sahabe halk için hak ile birlikteydi. Halkı hak için
1: yapmak üzere, insanları Hakk'a yaklaştırmak üzere vazifeli indiler. Hak ile birlikte, Allah ile birlikte insanları irşada ulaştırmak üzere seferber olmuşlardı. Ve adım adım etraflarındaki insanlar da aralarına katıldılar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini sırayla Allah'a teslim etmeye başladılar. Sahabe hep o insanların daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye ulaşması için bir gayretin sahibi oldu. Bu süre içinde onlar halk için Allah ile birlikteydiler. Başka insanları Allah'ın yoluna çağırmak için. Başka insanları eğitmek için, irşada ulaştırmak için. Sonra Allah'ın yolunda olanlar hep irşada ulaştılar. Hep iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi oldular. Ve o noktadan itibaren yeni bir devir başladı sahabenin yaşadığı yeni bir devir. Herkesin irşat makamına ulaştığı, irşada ulaştığı ve bu seviyede etraflarındaki herkesin irşat makamına ulaşmış birisi olmasının muhtevası içinde yaşadılar. Artık halk irşada ulaşmışlardan, irşat ehlinden oluşuyordu. Böyle bir müessesede halk ile beraber yaşamak, irşat makamlarından oluşan bir halkı temsil ediyordu ve herkes yapacağı her şeyi Allah için yapıyordu. Halk, bütün halk Hak için yaşamaya başlamıştı. Öyleyse öyle bir toplum düşünün ki o toplum artık halk için, halk ile toplumun bütünü birbiri ile birlikte, herkes birlikte ama sadece hak için yaşamaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların benliğini toplum olarak unutmaları, kendilerini Allah'a adamaları, iradelerini de Allah'a teslim eden bir toplum olarak sadece Hakk'ın kendilerine emrettiği şeyleri Hakk'ın emri olduğu için Hak için yapmış olmaları, o noktaya gelmeleri söz konusu oldu. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o Hak için yaşamaya başlar. Çünkü Hak, Allah ona emreder. O da Hakk'ın emrini gerçekleştirir. İster insanları irşada ulaştırmakta olsun, ister onlara yardım etmekte olsun, hep artık Hakk'ın iradesini temsil edecektir. Sadece Hakk'ın emrettiğini yapabilecektir. O noktadan itibaren sadece Hak için yaşamaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha İslami ve tasavvufi konulardan halk için, hak ile, hak için halk ile sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Allah-u Teala tarafından verildi. Mutluluk kademe kademe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutluluğa adımınızı atarsanız 7-8 aylık bir devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarsınız. O başlangıç devresi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka geçirdiği çok büyük bir mutluluk devresidir. Sonra Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Taviyetinizle beraber ruhunuz vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu çıkışta nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azalması söz konusudur. Nasıl azalacak? Siz zikir yapacaksınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun önce %2 rahmeti nefsinizin kalbine ulaşacak. Sonra fazıllar gelmeye ve nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın sizlere garanti ettiği kesim bu nurların %51'e ulaşmasına kadar geçerlidir. Allah-u Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış ve de hepsinin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah-u Teala garanti ediyor insanların mutluluğunun en az yarısını. Dünya mutluluğunun yarısını cennetin de birinci katının üstünü, ikinci katının üstünü, üçüncü katını Allah-u Teala veriyor. Bütün insanlara Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Öyleyse ne karşılığı ne alıyorsunuz? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Terazinin öbür tarafında dünya mutluluğunun yarısı var. O kadar mı? Hayır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennet var. Sonsuz bir hayatı ölümden sonraki sonsuz bir hayatı cennette getirmek, cennette geçirmek, kıyametten sonra cennette yerini almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara kainatın en üst seviye mahluku olarak değer veriyor. Neden? Çünkü ruhundan biz bütün insanlara Allah-u Teala üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhuyla mücehhez olan tek yaratık insandır. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizlere iki cihan saadetini de bir hiç karşılığı teslim etmeye hazır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu dilek kalptense sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda vücudunuzu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak
Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak bir dengeyle yaratıldınız. Hani Allah-u Teala'nın söylediği neydi? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bu çift yaratma olayında nefs ve ruh birbirinin zıttı olan terazinin iki tarafındaki iki muhtevadır. Afetler nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hasletler ruhunuzun kalbini %100 doldurur ve denge kurulur. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk tamamlamasını, 7 tane gök katını çıkmasını, 7 tane alemden geçerek soldan sağa bir yolculukla Sittet'in müntahaya ulaşmasını, zikir hücrelerinin de zikirini gerçekleştirdikten sonra, tamamladıktan sonra Sittet'in müntahaya ulaşmasını, Sittet'in müntahadan da dikey bir yolculukla tekrar Allah'ın zatına, tekrar dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını ihtiva eden bir iki yatay, iki dikey yolculuk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi seviyor mu? Ne demek sevmek? Çok seviyor. Çok ama çok. Ve sizi insan olarak yarattığı için çok seviyor. İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah'ın ruhunun muhtevasında sadece ona taşıma yetkisini vermiş Allah Teala insana. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İnsan olarak yaratıldık diye. Mutluluk mu? Onu bize vermeye hazır. Bir dileğimiz dünya mutluluğunun yarısına bizi mutluluğa ulaştırır. Nasıl? Nefsimizin kalbindeki afetleri nefs tezkiyesiyle adım adım temizlemeye başlarız. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine ulaşırlar ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 ilk fazıl birikimi gerçekleşirse, bunun manası ruhumuzun zemin kattan, dünya zemin kattır, birinci gök katına ulaşmasıdır. Açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusu. Sonra zikrimizi arttırıyoruz ve de ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşiyor nefsimizin kalbinde ve nefsimiz nefse emmare adı verilen birinci safayı bitirmiş oluyor. İkinci safaya ulaşıyor. Nefsi levvameye. Nefsi emmare şeytandan da emir olabilen bir nefsi ifade ediyor. Bu nefsin %7 nurla dolması haline kadar devam eder. İlk %7 nur tamamlandıktan sonra nefsi levvame, kınayan, kendisini suçlayan bir nefs ortaya çıkar. Elhamaha fücura ve takva diyor Allah-u Teala. Şerif Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7 ve 8. ayetlerinde o nefse ve ona seva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Öyleyse takvanın ve fücurun ilham edildiği bir nefs söz konusu. Ruhumuz bu, ikinci gök katında. Sonra bu ilham almaya
başladıktan sonra üçüncü gök katına ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleştiğinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir yol çizmiş insanoğluna ve bir garanti vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi dileyen herkes için önce nefsi emmare, ruh birinci gök katına kadar yükselebiliyor, çimenlerde secde ediyor. Sonra nefsi levvame, kendini levmeden kınayan bir nefs. Burası ikinci gök katıdır. Orada su varılma havuzlarında ruhlar su varılacaktır. Sonra üçüncü gök katı. Mâre levvâme, mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü kademe ise mutmainne kademesidir. Nefsin doyuma ulaşması, tatmine ulaşması. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, doyuma ulaşır. Kalbin mutmain olması dördüncü defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra dört defa emmare, levvame, mülhime, mutmainne kademelerinde dört defa %7 nur birikimi. Ruh yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl. 7 defa %7, %49 eder. %2 de rahmet nuruyla karanlıkları aşan bir nura kavuşmuştur. Artık o kişinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Bu Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Herkese bunu verir. Bu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, birinci gök katı, açıkta secde, ikinci gök katı, sorulma havuzları, üçüncü gök katı, bir köşk mescidin hem üst katında hem alt katında secde etmek, dördüncü gök katı, beşinci gök katı, altıncı gök katı ve yedinci gök katı. Birbirinin arkasından bu katlar aşılır. Beytül Makdes'in aslında secde, Beytül Haram'ın aslında secde. Bu muhtevanın içindedir. Yedinci gök katına çıkılınca 7 tane alem geçilecektir. Dikey yolculuk tamamlanmıştır. Yatay yolculuk başlayacaktır. Önce zikir, önce kader hücreleri aşılır. Ümmi kitaba ulaşılır. Sonra ümmi kitap aşılır. Kudret denizine ulaşılır. Kudret denizi aşılır. Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Makam-ı Mahmud aşılır. Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihine aşılır. Ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar
Sitt-i müntahaya vasıl olurlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor, وَنَفَا فِيهِ مِنْ رُحِهِ Onların içine ruhumdan, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Kainatta Allah'ın ruhunu taşıyan bir tek mahluk vardır. O insandır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi daha henüz kapkaranlıktır. Ama ikinci kat cenneti kişi elde etmiştir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nefsin %51 nurla dolmasını temin eder. Bu olay tamamlandığı zaman kişinin muhtevasında bir sonuç oluşur. Nefs tezkiyesinin tamamlanması kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demektir. %51 nur birikimi her kademede %7 %7 biriken başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla 7 kademede 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında 7 tane alemi geçmiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu muhtevada mutluluğu sağlayan unsur nefsimizin kalbinde başlangıçta %7 %100 afet varken %100 nefsimizin kalbi afetlerle doluyken ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbi %51 nurlarla kaplanıyor ve bir denge kuruluyor. %49 %51 %49 karanlık, %51 nur. Yaklaşık olarak yarı yarıya bir muhteva. Ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya ehil kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki bu kesimi herkese hediye etmiş. İşte yarı yarıya nefsinizin kalbinin nurlarla dolması, davranış biçimlerinizin yarısının başkalarını mutlu edecek hüviyette olmasını garanti eder. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman, onun karşılığı size Allah-u Teala tarafından verilir ve mutlu olan insanların size karşı olan o güzel davranışları da buna daha büyük bir huzur katar. İnsanların nefslerindeki afetler sebebiyle davranışları başkalarını kıracak nitelik taşıyabilir. Nefsinizin afetleri azaldıkça bu davranış biçimleri değişecektir. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman kimseyi kıramazsınız. Kimseye kötü bir şey söyleyemezsiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulelbab, ihlas ve salam makamlarına vasıl olacaksınız. Neticede Allah-u Teala iradenizi de teslim alacak. İrşada memur ve mezun kılınacaksınız. İşte o nokta mutluluğunuzun kesintisiz olduğu noktadır. Bütün insanlara siz dost olursunuz. Onlardan bir kısmı size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşmanlık sizin için artık geçit vermeyen bir dağdır. Yok böyle bir şey. İşte bu noktaya ulaşmışların
sayısının giderek artacağı bir yeni dünya nizamına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kinlerin unutulacağı, intikam duygularının yok edileceği, yok olacağı, bütün insanların birbirini sevip, kucaklayıp, bağrına basacağı, bütün insanların bir dostluk rüzgarıyla huzur içine ulaşmaları, ve herkesin mutlu olacağı bir yeni dünyanın kurulması. İşte Allah'ın bize nasip edeceği dünyadaki en büyük olay budur. Bunu gerçekleştirecek olan biziz. Bunu bize söyletense Allah'tır. Görüyorsunuz ki bunu söylemekten bir çekince, bir sıkıntı duymuyoruz. Allah Teala'nın açık bir şekilde herkesin bilmesini istediği bir hakikat bu. İnsanlar ne yapsalar, ne kadar gayret etseler bunu önlemeye, bunu başaramazlar. Biz de bunu gerçekleştirmemeyi başaramayız. Mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala bizim kalbimize onun gerçekleşeceğini garanti eden bir kuvveti vermiştir. Gerçekleştiren ise biz değiliz, Allah'tır. Şu anda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle konuşan biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sizlere duyurmak istediği şeyleri sizlere ulaştıran bir vasıta, telefon. Hepsi bu kadar. Biz bir hiçiz. Ama ne yaparsak Allah yaptırdığı için, Allah da en kuvvetli olan olduğu için biz kuvvetliyiz. Hiçbir gücün bu söylediğimiz hedeflere ulaşmayı engellemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki bütün dünya mutlaka son bir savaştan sonra sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve bu ulaştıran faktör o biz olacağız. Önceden Allah Teala bunları neye söyletiyor? Onu biz bilemeyiz. Bunu söyletmekten muradının ne olduğunu, niçin söylettiği, o bizim konumuzun dışında. Biz bir hedef tayin edecek yetkinin sahibi değiliz. Hedefi Allah tayin eder ve bizi sadece kullanır. Biz onun vasıtasıyız. Onun dünyadaki kainattaki temsilcisiyiz. İnsan olarak yaratıldık ve Allah-u Teala insanlığın kurtuluşunu, sulh ve sükûna ulaşmasını bizim görevimiz olarak tatbikata geçirdi. Sevgili kardeşlerim, niçin bizim kardeşlerimiz bu kadar büyük bir sevgi yuvağı halinde birbirlerini bu kadar çok seviyorlar? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği, insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün faktörleri biliyorlar. Çevreye baktığımız zaman bizim dışımızda bunu bilenlerin mevcut olmadığını görüyorsunuz. Mutluluğu anlatıyoruz. İç dünyadaki mutluluk, dış dünyadaki mutluluk, Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk. İş dünyanızda nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman
sınırsız mutluluğa ulaşırsınız. Allah'ın garanti ettiği kesim, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıya kadar yok edilmesidir. Allah bunu garanti ediyor. Ve başlangıçtaki dengeyi tekrar kuruyor. Başlangıçtaki denge neydi? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman durum ne? Aynı. Fakat ruhunuz Allah'a ulaşmış, nefsinizin kalbinin yarısı kadar afet yok olmuş, onların yerine fazıllar gelip yerleşmiş, %49, %2 de rahmet nuru yerleşmiş. Nefsinizin kalbinin %1'i, %51'i nur, %49'u karanlık. İç dünyanızda mutluluk %51 fazıl ve rahmet nurları olduğu için yarıdan daha fazla mutlusunuz. Nefsiniz ise henüz afetlerle dolu ve yarıdan daha az mutsuzsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu konunun hazırlığı içindesiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk eder. 7 kademede 7 tane gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer ve Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki durumsa %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Ruhunuz mu? O Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara onların mutlu olabileceği vasıf şartlarını tamamen vermiştir. Herkesin bir nefsi vardır, herkesin bir ruhu vardır. Herkese nefs tezkiyesini yapma Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ifade eder. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka onlara namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Kişinin yapmakta zorlanabileceği, nefsinin afetlerinin karşı geldiği ne kadar faktör varsa hepsini Allah Teala yok eder. Ve kişi dünyadaki en mutlu 7 aylık, 8 aylık bir devreyi bu muhtevada geçirir. Allah Teala'nın kontrolündedir ve nefsinin kalbi yarıya kadar %2 rahmet, %49 fazla olmak üzere %51'e kadar nurla dolacaktır. 7 tane gök katını aşana kadar, ruh Allah'a ulaşana kadar nefs bu noktaya vasıl olacaktır. Öyle ki kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onun kalbinde karanlıktan daha çok aydınlık vardır. %1 aydınlık daha fazladır. %2 daha fazladır. 49'a karşı 51. Bu mutluluk kervanının Allah'ın herkese ulaştırdığı noktasıdır. Buraya kadar kişi 3 safhadan geçmiş, 3. kat cenneti elde etmiştir. Bu noktada ölen bir kişi kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennete girer. Ne yazık ki insanlar dinlerini bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek asırlar evvel unutulmuş bir müessese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştı, tabi oldu. Hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Bütün sahabenin ruhu Allah'a ulaştı. Sahabe adını verdiğimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olan, gerçek anlamda
tabiiyetlerini tamamlamış olanlar. Ama sahabe orada kalmadılar. Ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra nefslerinin kalbini çok daha fazla nurlarla doldurarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bunun manası nefslerinin kalbi %81 nura ulaştı. Onunla da kalmadılar. Daimi zikre ulaştılar, ulul elbab oldular. Daimi zikre ulaşmak sonuç değildir. Muhlis oldular tövbe-i nasuhla, tövbe ettiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Bu da son değildir. Allah-u Teala onların başının üzerine yeni bir nur getirdi. Onların günahlarını örttü. Sevaba çevirdi. Ve hepsi bir son noktaya birlikte hareket ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi oldu. İşte bir bütün olaylar dizisi, işte mutluluk. Herkes Allah'ın bir büyük garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah-u Teala temizlemeyi garanti eder. Kişinin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir dileği olacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona zikri sevdirecek. Allah o kişiyi oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmeyecek. Zikir bir zevk haline alacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, insanı mutluluk denilen o olaya en az yarıya kadar Allah-u Teala ulaştırmaya hazır. Biz insanlara düşen sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bu mutluluğu yaşayacak olan kişidir.

Ve üçüncü kat cennet bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş durumdadır. Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi kardeşlerim? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Başlangıçtaki denge tekrar kurulmuştur. Kişi %50, 51 mutluluğun içinde bir yeni dünya hayatındadır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortama ulaşmıştır. Kişi ömür boyunca bu 3 saatlik zikrini devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. O Allah dostları ki onlar bununla yetinmezler. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek isterler. Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah onların fizik vücutlarını teslim alır. Onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri talep ederler. Allah-u Teala onları daimi zikre ulaştırır. Onlar daimi zikrin sahipleri olurlar. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Allah-u Teala bununla da yetinmez. Onları tövbe-i nasuha davet ederek muhlis kılar. Bununla da yetinmez. Allah-u Teala onların iradelerini de teslim alır. Arkasından da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor bir bilseniz. Sadece insan olarak yaratıldığınız için sizde Allah'ın ruhu var olduğu için Allah sizlere ruhundan üfürdüğü için insan olmanın o büyük farklılığını bilin sevgili kardeşlerim. İnsan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala'nın büyük bir lütfu keremidir. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdiği için insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapar ama gayretleri boşunadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor. Siz de Allah'ı ve birbirinizi çok sevin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Elhamdülillah. Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve ad-din. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var,
inceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız.
mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir
cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık ey insanlar diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, vecinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim,
size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde 1. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde 2. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi
kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde
Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında
bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor, yasaklarına da riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı?
Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücutta öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, gene ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu.

Burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler? Orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir.
Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine

getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsi ile ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar,
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bir insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İlla lezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ekinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı
hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek,
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse, bir kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse, amili olmayan kişi, şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti ameni olmayanların üzerindedir diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra, Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, züht makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle, bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, öyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için, Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah-u Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun
bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların
zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda getiriyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah

Bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk. Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz Allah'tan 12 ihsan nasıl alınır? Bir insanın Allah'tan 12 ihsan alabilmesi, Kur'an'daki hedef emri bilmesi ve onu Allah'tan istemesiyle mümkün olur. Nedir bu hedef emir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın hanif fıtratıyla yarattığı bütün sistemlerini kapalı ve mühürlü tutmaya karar vermiş bir insandır. Ayetleri bilseler de, bilmeseler de netice değişmez. Cennete girmeleri mümkün değildir. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin özelliklerini, 12 negatif özelliğini inceleyelim inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin birinci ve ikinci negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir ve şirktedir. Rum suresi 31. ayette "Münibine ileyhi vettekuhu vekumissalata ve la tekunu minel müşrik." Ona Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve namazı kılın, ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın diyor Allah Teala. Üçüncü ve dördüncü negatif özellikleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ayetlerden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayette اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَنُ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala.

Yunus 8. ayette de Ulaike mevahümün nâri bimâ kânû yeksibûn. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. 5. ve 6. negatif özellikleri: Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın dostu değildir, şeytanın dostudur. Bakara suresi 257. ayette Allahu veliyyüllezine amenü yuricihim mine zulümati ilen nur vellezine keferu evliyamı taguta yuricinehum minen nuri ila zulümat ulaike ashabin nar hüm fiha halin. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostu da tağuttur. Onları şeytan dost edinirler. Şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarır. İşte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Yunus 7 ve 8. negatif özellikleri: Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur, Allah'ın kulu değildir. Zümer suresi 17. ayette وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهِمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد. Onlar ki tağutu, insan ve cin şeytanları kul olmaktan şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 9 ve 10. negatif özellikleri: Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ameli boşa gider ve hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayette ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmadılar diyor Allah Teala. Bu ayet hidayetin Allah'a mülaki olmak demek olduğunu bir defa daha ispat etmekte, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaştırmak olduğunu bir defa daha anlatmaktadır. Zümer suresi 65. ayette ve andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. 11 ve 12. negatif özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin: Allah'a ulaşmaya dilemeyen kişi hüsrandadır ve fısktadır. Sebe suresi 20. ayette Allah Teala ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminlerden oluşan bir fırka hariç, Allah'a ulaşmaya dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular diyor Allah Teala. Bu fırkalara baktığımız zaman bu ayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduklarında şunu görüyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırka vardır. Bunlardan sadece bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkayı naciyeyi oluşturuyor. Necat kurtuluş demektir. İşte o kurtulanların fırkası Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sizin benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde bulunanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis suresi 27. ayette onların arkalarından da Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik.
ona tabi olanların kalplerini ne refet ve rahmet kıldık ve üzerlerine farz kıldığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için icat ettikleri ruhbanlığa bile hakkıyla riayet etmediler. Biz işlerinden ameni olanları yaptıklarına karşılık olarak mükafatlarını verdik. Çoğu ise fasıklardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ihsanları nasıl, şimdi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın nimetlerini nasıl, ihsanlarını nasıl alacağını inceleyelim inşallah. İslam 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Bu 7 safa 4 teslimi Allah-u Teala 28 basamaklı bir İslam merdiveni oluşturuyor. 28 basamaklı İslam merdiveninde birinci basamak olayları yaşarız. Allah bize olaylar yaşatır ve bu olaylar Bakara suresi 216. ayette savaş o sizin için kerih olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı diyor Allah Teala. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için şerdir. Ve bütün bunları siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor Allah Teala. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah bize akıl ve irade vermiş, aklımızla ve irademizle olayları değerlendiririz. Allah kişiyi seçer. Şura suresi 13. ayette Allah-u Teala Şer'iye leküm bineddini ma vassa bihi Nuhan vellezine evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa eneküm'd-dine ve la teteferrekuhu fihi kebure alel müşrikine ma tedühüm ileyhi Allahu yeşrebu ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeriatı yani. Dini ikame edin, ayakta tutun ve hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini ayetin sonunda Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ona o kişilerden kim Allah'a yönelirse Allah onun ruhunu hayattayken kendisine ulaştırır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Bakara suresi 256. ayet ve Rum 31. ayette Allah-u Teala Rum 31'de Münibine ileyhi ve tekuhu ve kumissalatü ve la tekunu minel müşrik. Ona Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahip olun. Ve namazı ikame edin, namazı kılın ve böylece müşriklerden olmayın diyor Allah-u Teala. Bakara Ankebut suresi 5. ayette de Allah Teala men kane yerculike Allahu fe inne ecelallahu leat huves semiul alim. Kim Allah'a mülaki olmayı hayattayken Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhunu mutlaka hayattayken Allah'a ulaştıracaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Bakara suresi 256. ayette ise dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır.

Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olursa, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulpa, urvetil vuskaya, sağlam bir kulpa, mürşid eline tutulur. Allah semidir, alimdir, diyor Allah-u Teala. Dördüncü basamakta Allah-u Teala, Allah o kişiye Rahman esmasıyla tecelli eder. Bakara suresi 105. ayette, ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbimizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirmesini sevmezler, istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah fazl-ı azimin sahibidir, diyor. Bu kişiye Allah-u Teala hem bu dördüncü basamağa gelip de Allah'a ulaşmayı dileyip Rahman esmasıyla Allah-u Teala'nın üzerine tecelli ettiği kişiye Allah-u Teala 7 Furkan 12 tane ihsan veriyor. İşte Allah kalpte bir kişiye Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğini gördüğü an, kalpleri bilen Allah-u Teala'dır, işiten bilen ve görendir. O kalpte gördüğü zaman bu değişiklikleri yaratıyor, hemen Rahman esmasıyla tecelli ediyor. O kişiye 7 Furkan 12 ihsan veriyor. Enfal suresi 29. ayette Furkanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenü in tettekullahu yec'el lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum yagfir lekum vallahu zul fadl azim. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan, hakla batılı ayırt etme özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve sizi mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir ve Allah büyük bir fazlın sahibidir. Beşinci basamağa gelen kişi furkanları almaya başlıyor. Birinci furkan, birinci ihsan kişinin gözlerindeki hicaben mestüre kalkıyor. İkinci furkan, ikinci ihsan basar hassası üzerindeki gicabet alınıyor. İsra suresi 45-46. ayette onu veriyor. Ve izâ karâtel Kur'âne cehenne beyneke beynellezine lâ yuminûne bil ahireti hicâben mestüren. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğinde, okuduğun zaman seninle ahireti ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasında hicâbi mestüre kıldık. Gözlerinin üzerine senin peygamber olduğunu engelleyen bir perde kıldık, diyor Allah Teala. İsra 46'da ise ve cealna ala kulubihi mekineten en yafkahuhu fi azanihim vakra ve iza zekerte rabbihim fil kur'ani vaktehu ve lev ala etbarihim nifura. Ve onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinet ve onların kulaklarına vakra engel kıldık, diyor. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler, diyor Allah-u Teala. Altıncı basamakta Allah-u Teala üçüncü furkan, üçüncü ihsan kulaktaki vakrayı alıyor. Dördüncü furkan, dördüncü ihsan semi hassası üzerindeki mührü açıyor. Enam suresi 46. ayette ya Muhammed müşriklere de ki gördünüz mü? Azzinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastalarını ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlerse Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirebilir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala beşinci furkan, beşinci ihsan kalbin mühürünü açıyor.
Altıncı Furkan, altıncı İhsan kalpteki ekineti alıyor. Yedinci Furkan, yedinci İhsan olarak da kalbe ihbat koyuyor. Hac suresi 54. ayette Allah-u Teala ve kendilerine ilim verilenlerin onun irşat makamının veli Resulün ve Nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin ona Allah'a idrak etmesi, kalplerin ekinetin alıp yerine ihbat konulduğu içindir. Muhakkak ki Allah amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir diyorlar. Sekizinci basamakta, sekizinci ihsan olarak kişinin kalbine Allah ulaşıyor, hidayeti koyuyor. Tegabün suresi 11. ayette Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amen olursa Allah onun kalbine ulaşıyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir diyor Allah Teala. 9. basamakta 9. ihsanı veriyor. Kalbin nur kapısını Allah kendisine çeviriyor. Kaf suresi 33. ayette kalpte Rahman'a huşu duyanlar ve münip Allah'a yönelmiş bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a yönelmiş bir kalp, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple gelenlerin Allah ancak nefsinin kalbini kendisine çeviriyor. 10. basamakta, 10. ihsanda kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayette Femen yuridillahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime İslam'ı açar. Kimi de delalette bırakırsa onun göğsünü semadan yükseliyormuş gibi daraltmış ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik, azap, darlık, güçlük verir diyor Allah Teala. 11. basamakta 11. ihsan, kişi zikir yapıyor, rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Zümer suresi 22. ayette Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa o Rabbinden bir nur üzere olur. Değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apacık delalet içindedir. Yani burada Allah'ın zikirsizliğinden demek istiyor. Yani zikirsiz kalplerin kasiyet bağladığını, karardığını Allah-u Teala açık bir şekilde ancak Allah'ın kimin Allah göğsünden kalbine bir nur yolu açıyorsa onun da nefsinin kalbine bir nur gönderdiğini açık bir şekilde ifade ediyor. 12. basamakta Allah-u Teala 12. ihsan veriyor. Kalpte %2 rahmet nuru birikiyle huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayette Allah'ın zikri ile haktan inen şeylin Allah'ın nurları ile ameli olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi diyor. Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerlerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır diyor Allah-u Teala. 13. başlamakta kişi 12. ihsanla 12 ihsanla hacet namazını kılıyor Allah-u Teala. Hacet namazını kıldığı zaman Allah mürşidini ona galip elada tayin ettiği mürşidi gösteriyor. Maide suresi 35. ayette Ya eyyühellezine amenettekullahu vebtegü ileyhil vesilete ve cihadu fisebilihü leyelleküm tuflühüm. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı ve teslim olmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolundan
cihat edin. Nefs teskiyesinden bahsediyor burada. Umulur ki siz felaha ulaşırsınız. 14. basamakta mürşidin önünde tövbe ediliyor. Furkan suresi 70. ayet ve Fetih suresi 10. ayette. Furkan 70'te Allah-u Teala İlla men tabe ve amene ve amene amile amilen salihen fe ulaike yubedilullahi seyyiatihim hasenat ve kânallâhu gafuran rahîmâ. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel nefis tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlarını, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevrendir ve rahimdir, rahmet gönderendir diyor Allah Teala. Fetih suresi 10. ayette muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinin de elinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa ve o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için dereceleri nakısa düşer diyor. Eksiye düşer. Ve kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadeti verilecektir diyor Allah-u Teala. Mürşide tabi olmadan kişinin mutlaka bu ihsanları alması gerekiyor. Yoksa öpülen el herhangi bir kişinin eli olur. Ve Allah bu değişiklikleri yapmaz. Tövbe suresi 100. ayette Allah-u Teala'nın bunun özelliklerini bahsediyor. Diyor ki Tövbe 100. ayette o sabıkün el-evvelin evvelki hayırlarda yarışanlar salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlardan bahsediyor Allah'tan. Onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenlerden bir kısmı da Ensar'dan Medine'deki yardımcılardandır. Ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardır. Yani bu ihsanları aldıktan sonra tabi olan, el öperek tabi olanlardandır diyor. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi oluyordu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Mürşide tabiyetle Allah-u Teala 7 nimet veriyor. Bu 7 nimet de nelerdir? 1. nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Mümin suresi 15. Rafiyut derecetü zül arş yulkir ruha min emrihi ala men yeşâ min ibadihi li yunzire yevm talak. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaşmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır diyor Allah-u Teala. 2. nimet, kalbe iman yazılıyor. Mücadele suresi 22. ayette bu bir ayetin son bölümünde Allah-u Teala diyor ki ulaike ketebe fî kulübühümül imane ve eyyedühüm bir ruhin min. Ne diyor Allah-u Teala? Ayetin bütününü okuyalım inşallah. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerle muhabbet duyar bulamaz. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi eşleri olsa bile işte onlar ki Allah
onların kalplerinin içine imanı yazdı ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhunu onların başının üzerine yerleştirir diyor Allah. Ve onların altlarından nehirler akan cennetlere dahil edecek, onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu ve onlar da Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Demek ki kalplerine iman yazılan mürşide tabiyet ve kişilerin kimlermiş? Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten de Allah'ın taraftarları onlar, felah erenler değil mi? Üçüncü nimet, birinci bölümü, günahları sevaba çevriliyor. Furkan suresi 70. ayette biraz önce görmüştük. İkinci bölümde de Allah-u Teala En'am suresi 160. ayette her kuluna 1'e 10 veriyor. Yani bir sevap işlediğinde 10 mislisini veriyor. Günah işlediğinde 1 yazıyor. Ama 12 İhsan ve 7 Furkan'la mürşidine tabi olan kişiye üçüncü nimet olarak 1'e 100'den 1'e 700 sevaplar veriyor. Bakara suresi 261. ayette Allah-u Teala bunu açıklıyor. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül, 7 başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırır, verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Dördüncü nimet Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Nebe suresi 38. ayette mürşide tabiyetten o tövbe merasiminden bahsediyor. 39. ayette de zalikel yevmil hak femen şahattâza ilâ rabbihi meyâba. Diyor ki Allah-u Teala işte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür diyor Allah-u Teala. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisini Rabbine ulaştıran yolu yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder, edinir. Allah'a ulaşan kişiye Allah meyap olur, sığınak olur, melce olur diyor Allah-u Teala. Müzemmil suresi 8. ayette de Allah-u Teala veskürüsme rabbike ve tebettel ileyhi tebdila ve Rabbinin ismiyle zikret her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah-u Teala. Beşinci nimet nefis tezkiyesine başlaması Zümer suresi 22-23. Ayette ve Şems 7. ayette beşinci nimetten bahsediyor Allah-u Teala. Zümer 22'de Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apacık delalet içindedir. Zümer suresi 23. ayette de Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavat ikişer ikişer salavat ve fazıl ve salavat ve rahmet kitaba müteşabih olarak benzer olarak indirdi. Rabbinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdir. Ve Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Nur suresi 21. ayette ise ey amen olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder.
Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şems suresi 9. ayette de kat eflâhe men zekkâ, kim onu nefsini tezkiye etmişse felaha, kurtuluşa ermiştir diyor Allah Teala. 6. nimete geldiğimizde fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusudur. Rad suresi 36 ve Ankebut 56'da, Rad 36'da Allah Teala kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur diyor Allah Teala. Ankebut 56'da ise ey ameni olanlar, bana ulaşmayı dileyen kullarım, muhakkak ki benim arzum geniştir. Arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. 7. nimet olarak Allah-u Teala iradenin güçlenmesi söz konusudur. Asap suresi 43. ayette sizi nefsinizin kalbini karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Şimdi bakın, burada şöyle bir özelliği anlatmak istiyorum. Salavat nuru bir taşıyıcıdır. Rahmeti ve fazlı taşıyan salavattır. Allah-u Teala bize gönderdiği nurları salavat ve rahmet ve salavat ve fazl olarak gönderiyor. Bu bir taşıyıcı, bir kargo görevi kuruyor salavat nuru. Ama çifter çifter gönderiyor Allah-u Teala. Bakara suresi 257. ayette Allahu veliyyüllezine amenü yuhricihüm mine zulümati ilen nur vellezine keferü evliyamu taguta yuhricinehüm mine nuri ila zulümat ulaike ashabın nar hünfihi halidun diyor Allah-u Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları da tağuttur. Onlar şeytanı dost edinirler. Şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefsinin kalplerini şeytan zulmetten nura çıkarır. Nurdan zulmete çıkarır. İşte onlar ateş ehlidir ve orada ebedi kalacak olanlardır. Velasr suresinde bahsi geçen dört grup insandan sadece ilk iki grubu izah etmeye çalıştık. İşte bu bu 28 basamaklı İslam merdiveninde sadece 14'ü, ilk 14'ü ihtifa etmektir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ki yukarıdaki saydığımız değişiklikleri Allah yapacak, Allah o kişinin kalbini görsün, görecek ve bunun değişikliği yapacak. Yoksa bir başka mürşide tabiyet farzmış, biz de gidelim bir el öpelim demekle herhangi bir şey olmaz. Allah kalpleri bilendir. O kalpte o isteği bilecek, görecek, işitir, bilir, görür ve o insanda bu saydığımız 14 basamakta izah etmeye çalıştığımız bu değişiklikleri Allah-u Teala yapar. Buraya kadar asla bir mürşidin bir fonksiyonu yoktur. Bu bizim sadece ve sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilememizle Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde gerçekleştirdiği değişikliklerdir. Allah-u Teala bizden galibelada söz aldığında, yemin misak ahd aldığında
her birimize yaşadığımız devrede bir mürşit tayin etmiş. Biz bu ömrümüz boyu süresince aklımızla ve irademizle Allah'ın bu emrini yerine getirip ona ulaşmayı dileyip de bize galip elada Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi bulduğumuzda bu değişiklikler olacaktır. İşte bu kişilerde mutlaka bir ahlak güzelliği söz konusu olacaktır. Manevi güzellik söz konusu olacaktır. Bu değişiklikler olduğunda insanlar manevi hayata dirilmiş olacaktır. Başlangıçta bütün insanlar hüsrandadır ve delalettedir. Ancak bir dilekle Allah bizi değişiklikler yapıyor. Hastalar ve organlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve bizi maneviyata diriltiyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah-u Teala Araf suresi 198. ayette diyor ki, Habibim onları sana bakar görürsün diyor. Onlar kördür, sağırdır, dilsizdir diyor. Bu insanlar fizik olarak yaşıyor ama maneviyatta ölüler. Ancak bu dirilme bir tek dilekle oluyor. Nedir bu dilek? Ya Rabbi ben de senin benden önce yaşamış, ermiş evliya kulların gibi sana ermek istiyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırıp eren olmak istiyorum. Sen bana bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Sen bana yardım et demek yeterli oluyor. Bir insan kalben bunu dilemişse eğer, bu teslimiyet içine girmişse Allah onu işitiyor, biliyor, görüyor ve bu değişiklikleri yapıyor ve bu insana Allah 12 tane ihsan veriyor. Bu kişi ancak Allah'ın ipine sarılmış oluyor. Bu kişi manevi güzellikleri yaşıyor. Yaptığı ibadetler ahlakını güzelleştiriyor. Dolayısıyla sadece bir dilekle Allah bizi dünya ve ahiret saadetini nasip ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasına, ahiretin de üçüncü katına ulaştıracağını taahhüt ediyor. Ondan sonra ruhumuz Allah'a ulaşıp da fena fillah, yani Allah'ın katında yok olduğu zaman, ondan sonra tekrar aklımızla ve irademizle baş başa kalıyoruz. Dik yokuş başlıyor. İşte bu noktada o kişi yine Allah'a tevekkül edip ondan yardım talep ederek, Ya Rabbi buraya kadar benim gelmeme sen yardım ettin. Bundan sonra da bana yardım et. Ben acizim, günahkarım. Rabbim sen benim senin yolunda sırat-ı müstakim üzerinden ayırma diye Allah'a tevekkül etmesi gerekiyor. Bunu yapan kardeşlerimiz mutlaka bu güzelliklerin yaşamaya devam ediyor. Yoksa kişi zikri yavaş yavaş düşüyor ve fıska düşme tehlikesi söz konusu oluyor. Bir konunun daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz cehennem ve cehennemdeki cezalandırma, bu cezalandırmanın kademeleri. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala yedi rakamını hep temel almıştır. Fizik standartlarda olaya baktığımız zaman dünyanın çevresindeki atmosferin yedi tane kademeden oluştuğunu görürüz. Bu yedi tane kademenin ayrı ayrı isimlerini koymuşlar bugünün alimleri. Ama yedi kademe olduğu kesin. Dünyayı çevreleyen atmosferin gök katlarının yedi tane olduğunu görüyoruz. Ve dünyamızın içindeki yer katlarının gene yedi tane olduğunu görüyoruz. Yedi kat yer ve yedi kat gök. Bu bizim zahiri alemde bir küçücük bir toz zerresi hüviyetinde olan dünyamızın durumu. Kainatta dünya bir toz zerresi hüviyetindedir. Yüz elli milyon galaksi olduğu, affedersiniz, milyar ve bu 150 milyar galaksinin her birinde gene en az 150 milyar yıldız olduğu vakasından hareket ederseniz dünyamızın ne kadar küçük bir varlık olduğunu göreceksiniz kainat dizaynı içerisinde. Ama bir vaka var. 7 diyor Allah Teala. Ve Allah'ın katına yükselmek söz konusu olduğu zaman indi ilahiye, bütün bu yıldızları Allah-u Teala zemin katın tavanı olarak telakki ediyor. Dünyamız zemin kattan bir yıldızdır. Tüm varlıklar alemi bu zemin katın yıldızlarını temsil ederler. O yüz milyardan fazla galaksi, her galaksideki 100 milyardan fazla yıldız sadece zemin katı oluşturuyor. Bu zemin katı aşıp birinci gök katına ulaştığınızda orada sadece secde edilen bir meydan ve çimenler üzerinde yapılan secdeyi görürsünüz. Burası bütün bu yıldızların ötesidir. Gök katlarının birincisindesiniz. Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı var. İkinci katta su arılma havuzları var. Üçüncü katta iki katlı mescit. Bir mescitten daha çok eski hüviyette yapılmış bir köşkü andırıyor dış görüntüsü. Sonra üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. İçinden sonsuz hızla yukarıya doğru hareket. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslı. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı. Altıncı katta Sıbkatullah'ın mahalli. Ve yedinci gök katında yedi tane alem. Önce
Kader Hücreleri, sonra Ümmül Kitap, 2. Kudret Denizi, 3. Makam-ı Mahmud, 4. Divan-ı Salihin, 5. Zikir Hücreleri, 6. Ve İndi İlahi, 7. 7 tane gök katı, 7 tane de alem. Ma halakta fevkaküm sab'a teraika diyor Allah Teala üzerinize. 7 kat gökler, 7 tane tarik halk ettik diyor Allah Teala. E halaka fevkaküm sab'a teraika. Halakna diyor Allah Teala biz. Fevkaküm sizin üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor. Ve halakna fevkaküm sab'a teraika. İşte bu 7 tane gök katı, saydığımız 7 gök katı. 7. katta gene 7 tane alem. Böyle bir dizaynda görünen odur ki her şeyi yedili bir sistemle oluşturmuş Allah Teala. Bu itibarla da cennetlerin 7 kat olduğunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor. Görüyoruz ki 7 kat gökler dizayn edildiğine göre cennetler de 7 kat. Ve bunun tabii neticesi olarak cehennemlere ulaşıyoruz. Ve 7 kat cehennem olayıyla karşı karşıyayız. İnsanlar şu dünya hayatını yaşarken sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine ehil olurlar. Burası birinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur. Adın cennetinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar yedi kat cennetin sahibi oluyorlar. İşte biz insanların eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman hepimizin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an'a emirler vaz etmiş. Niçin? İnsanın mutluluğu için. O emirleri yerine getirenler mutlak olarak dünyada da ahirette de saadeti yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin derhal sahibi olur. Ama dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gidecektir. O zaman madem ki insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe daha üst kat daha üst kat cennetlere ulaşıyorlar, o zaman cehenneme gidecek olan insanlar için de farklı cehennem kademelerinin oluşması söz konusu ve bunun da 7 kat olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu dünya hayatında yaşarlar. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler, mutlaka cennete gireceklerdir. Sonraki kademelerde söylediğimiz standartlarda cenneti yaşayacaklardır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, gideceği yer o zaman cehennemdir.
Peki 7 kat cehennemin hangisine gidecektir kişi? İşte bu 7 kat cehennemin hangisine gideceğini Kur'an-ı Kerim'in dizaynına bakarak değerlendirmek söz konusu. Bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Cehenneme gidecek. Ama kendisine teklif yapılmış, tebligat yapılmış, bu kişi tebligatı duymuş ama onda bir etki uyandırmamış. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Dünyadaki yaşantısının muhtevası içerisinde 7 kademe cehennemden, 7 kat cehennemden birisine gidecek. İşte böyle bir insanın normal standartlarda Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde gideceği yer normal olarak 1. kat cehennem. Başka bir kesin bir onu daha alt cehenneme ulaştıracak olan bir özelliği yok kişinin. Allah'a ulaşmayı dilememek gafletinde bulunmuş. Ve aslında bu dünyada başkalarına karşı kötü davranışları söz konusu değil. Özellikle başkalarına karşı onları işkence edecek, onların canını yakacak, mallarını çalacak bir özel durumu yok kişinin. Böyle bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gidecektir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri böyle bir insanın durumunu anlatıyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. İşte diyor onlar Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak dilemezler, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Burada kişinin helal ve haram kavramlarına pek ilgi göstermemesi söz konusu. Dünya hayatında, dünya hayatı onları tatmin ediyorsa mutlaka bu parasal bir kazancı ifade eder. Böyle bir dizaynda helal veya haram olması çeşitli hüviyetleri taşır. Ama onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla tatmin olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kişinin hatası Allah'ın ayetlerinden gafil kalması. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte bu insanların 1. kat cehenneme gitmeleri söz konusu. Ve böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insanların acaba daha aşağıdaki kat cehenneme gitme konusunda hangi hüviyetleri bir şeyler söyler? Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki ve yevme yahşuruhum kehennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynuhum kat hasirellezine kezzebu bi likallahi ve makanu muhtedin. Allah Teala diyor ki ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar
Yani bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki

Milaki olma teklifi geldiğinde bunu belki bilgisizlikleri sebebiyle, belki başka bir sebeple ama kasıt olmaksızın kabul etmeyenler, belki değer vermeyenler söz konusu, onlar en üstteki kat cehenneme gidecek olanlardır. Yani cehennemde çekilecek olan işkencenin en azını çekenlerdir. Ama insanlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa, onların gidecekleri yer ikinci kat cehennemdir. Daha alt kat bir cehennem. En üst kat cehenneme sadece ihmal veya tesayüple, yani kasıt olmaksızın Allah'ın davetini kabul etmeyenler girecek. Ama Allah'ın ayetlerini inkar edenler, burada inkar değil de tekzip kullanılmış, yalanlamak, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlar ve hidayette olmayanlar. Burada suç sadece Allah'ın ayetlerinin inkarı, affedersiniz, inkarı diyorum, tekzibi, yalanlanması. İşte böyle bir yalanlamayı ortaya koyan insanlar, yani Allah Teala öyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye kimseyi cehennemine atmaz diyenler, ayetleri kendi dizaynları içinde diledikleri gibi değerlendirenler, kendi değerlendirmelerine göre hüküm verenler ve bununla kalmayıp Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Mesela böyle bir ortamda Allah Teala onları cehenneme atacak muhtevasına, hayır, Allah Teala kalbinde zerre kadar iman bulunanı cennete mutlaka alacaktır derler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme girmesi konusundaki ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır. Bu insanların gidecekleri cehennem ikinci kat cehennemdir. Yani en üstteki cehennemden bir aşağıki kat, aşağıya doğru katlar değerleniyor. En üstteki cehennem birinci kat, sonra ikinci kat aşağı doğru, üçüncü kat aşağı doğru, 7 tane bodrum katı gibi değerlendirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağıya doğru gidiyor. Bu insanların özelliği ne? Bu insanların özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. Birincilerde ayet yalanlamak diye bir şey yoktu. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, kalplerinde bir art niyet olmayan, Allah'ın ayetlerini yalanlamayan insanlar. İkincilerde özellik var. Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, burada art niyet Allah Teala ortaya koyuyor. Peki bundan sonraki davaya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala üçüncü kat cehennemi koyuyor ortaya. Rad suresinin 25. ayeti kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yekta'une ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum suuddar. Onlar ki misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi
Allah'a ulaştırmazlar.

ve vuslatı keserler. Ve onlar başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkaranlardır onlar. Onlar için, onlar konusunda Allah'ın laneti söz konusudur. Ve ne kötü bir cehennem, ne kötü bir yurt var onlar için diyor Allah Teala. İkinci kat cehenneme gidenlere baktığımız zaman, ikinci kat cehenneme gidenler başka insanları etkilemeyi, onları özellikle cehenneme göndermeyi düşünmüyorlar. Sadece Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider şeklindeki ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Ama bu yalanlamakla özellikle insanları kandırıp bu yüzden lanet alanlar değiller. İkinci kat cehenneme girenler. Fakat üçüncü kat cehennemde lanet var. Sevgili kardeşlerim, kim başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verirse, yani insanlara bu söylediklerini, onları özellikle cehenneme göndermek istikametinde söylemişse ve bu insanın yanlış öğretisi sebebiyle kişiler cehenneme gideceklerse, bu kişi omuzlarına vebal alır. Ahzab suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki, o cehenneme girenler var ya, onlar diyor, cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, din konusunda önde gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ashab suresinin 72 ve 73. ayetleri. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse burada çok açık bir şekilde o insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmakla kalmadıkları, başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri ve başka insanların vebalini aldıklarını görüyoruz. Bunlar özellikle insanların Allah'a ulaşmalarına engel olanlar. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür derler bu insanlar. Ve İrci-i emri bir ölüm emri oluyor bu istikamette. Sözlerinin geçersiz olduğunu ispat ettiğinde Allah Teala'nın Rabbine geri dön emri var. İrci-i ila Rabbiki diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Rabbine geri dönecek olan ruhtur. Allah Teala'dır ruhun. Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Birisi çıkıp diyor ki, bu
ruh vücuttan çıkarsa vücut ölür. O zaman Allah Teala insanlara intihar emri vermiş oluyor bu ayetle. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki intihar edenin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki olay, Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki olay, kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'ın kendisine emrettiği vuslatı kesiyor. Ama bununla kalmıyor. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani oluyor, onları ifsad ediyor. Ve bu sebeple lanet alıyor omuzlarına. Ahzab 72 ve 73'teki lanet onları büyük bir lanetle lanetliyor. Ahzab 67 ve 68. Buradaki cehennem 4. kat cehennemdir. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesindeki insanlar başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlara söylüyorlar, karşı tarafta bu söze inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesine sebebiyet verenler, bu onları ifsad etmiş olan insanlar. Bunlar Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre 3. kat cehenneme gidecekler. Ama Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki olaya baktığımız zaman, yani cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza ve büyüklerimize itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu insanların, Ahzab 67 ve 68'deki insanların bir evvelki ayette bahsettiklerimizden farkı ne? Bunların farkı iki kat azabı hak etmeleri olayı. Üzerlerine bu sebeple büyük bir lanet gelmesi. İkisi de ifsad ediyor. Başka insanların Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi de dahil olmak üzere engelliyorlar. İkisi de yeryüzünde fesat çıkarıyor. Birinci grup yeryüzünde fesat çıkaranlar, başkalarının cennete ulaşmasına mani oluyorlar ama iki kat azaba ve büyük lanete muhatap olmuyorlar. Ama Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler büyük azaba muhatap oluyorlar. İki kat azap ve büyük lanet. İşte insanların azaptan yana alacakları ceza, o insanların cehennemin hangi katında olacağına dair ayrı ayrı
işaretler taşıyor. Daha ağır suçların sahipleri daha aşağı cehennemlere konulmak zorunluluğundalar. Oralara mahkum oluyorlar. Suç, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verdikçe, bunun boyutları üst üste geldikçe, insanlar bu hedefleri gerçekleştiriyorlar. Başka insanlara yanlış telkinlerde bulunuyorlar. Onların dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ama bunu yaparlarken Allah-u Teala'nın onlara verdiği ceza gidecekleri cehennemin kademesini temin ediyor. Öyleyse her ikisinde de lanet alıyor bu insanlar. Üçüncü kat cennette de, dördüncü kat cennette de lanet alıyorlar. Ama dördüncü kat cennettekiler, yani aşağı doğru inen dördüncü kata kadar, dördüncü kat cehenneme indirilenler, üçüncü katlakilerden daha çok suçlular. Çünkü bunların suç dizaynında iki kat azaplanmaları söz konusu. Ve büyük lanetle lanetlenmeleri söz konusu. Suçlarının bir evvelki ayet-i kerimede geçenlerden farklı olduğu, daha büyük bir suçu ifade etmesi, onların daha büyük bir cezayla cezalanmasını sağlıyor. Ve bu sebeple bu insanlar dördüncü kat cehenneme, yani aşağı doğru dördüncü kat, eksi dört dördüncü kat cehenneme ulaşıyorlar. Her cehennemdeki, aşağı doğru indikçe cehennemler, o insanlara yapılan azap da buna paralel olarak artıyor. Daha çok suça, daha çok azap söz konusu. Ve beşinci kat cehenneme girecek olanlara gidiyoruz. Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla onlara indirdiğimiz ispat vasıtalarına, beyinelere, delillere rağmen o insanlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, burada suç ağırlaştı. Ve bütün lanet edicilerin lanetine muhatap oldu. Bir evvelki devredeki onları büyük bir lanetle diyen insanların talepleri var sadece. İki kat azap talepleri var. Bu talebin ne ölçüde Allah Teala tarafından değerleneceği belli değil. Ve Allah Teala'nın o laneti kabul edip etmediği konusu muallakta.
Ayrıca Ahzab 72, Ahzab 67 ve 68'deki bu insanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetin kerimesindeki insanlar başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Ama Allah-u Teala'nın onlara lanet etmesi söz konusu değil. Lanetlenme talebi var. Bu talebe Allah-u Teala'nın verdiği cevap belli değil. Bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini bilerek gizliyor olsalardı onlara Allah-u Teala da kesinlikle lanet edecekti. Bu açıdan cehennemin tayinine baktığımız zaman kişinin cehenneme girmesindeki faktör bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini gizlemek. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğini gizlemek. Ketmetmek. Ve bu kişilerin bir evvelkilerden daha aşağı bir kat cehenneme, beşinci kat, dördüncü kat cehenneme gitmeleri bu ayetleri ketmedenlerin, gizleyenlerin beşinci kat cehenneme gitmelerinin arkasında hem Allah'ın lanetinin hem de bütün insanların, bütün lanet edenlerin lanetinin bu insanların üzerinde olması söz konusu. Çünkü bu insan kendisi Allah'a karşı savaş vermiş oluyor. Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak ve bu kişi Allah'ın bu hedefini o insanlara yanlış bilgiler verip kasıtlı bir şekilde Allah'ın hidayet ayetlerini o ayetlerin hidayete erdireceğini bildiği halde ketmetmesi, gizlemesi, hidayet kavramını yok etmesi, böylece büyük kitlelerin cehenneme gitmesine sebebiyet vermesi. Dördüncü cehenneme girenler kendilerinin konuştuğu insanları yoldan çıkaranlar, onlara verdikleri yanlış bilgilerle onları cehenneme gönderenler. Ama ketmedenler, gizleyenler, büyük kitlelere hitap edenler ve büyük kitlelerin verdikleri yanlış ilim sebebiyle cehenneme gitmesine sebebiyet verenler. Allah-u Teala'nın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti birkaç kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir insan için geçerli değildir. Burada büyük kitlelere insanın yanlış bilgi vermesi, bilerek, isteyerek Allah'ın hakikatini gizlemesi, hidayeti gizlemesi kişinin söz konusu. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük bir suç sevgili kardeşlerim. Yani burada kitle halinde insanların negatif olarak etkilenmesi söz konusu. Demek ki ya basın yoluyla ya yayın yoluyla bu insanlar başka insanlara, büyük kitlelere ulaşabiliyorlar
ve büyük kitlelerin hidayete ermek yerine cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorlar, hem de hidayeti gizliyorlar. Bu vasıtalarla ulaşabildiği insanların hepsinden gizlemeye çalışıyorlar. Burada kasıt açık ve kesin olarak kendisini gösteriyor. Bir evvelki konuda büyükler böyle bir kastin sahibi olmadan insanlara emrediyorlar. Burada kasıtları Allah'ın yolundan saptırmak, Allah'a ulaşmalarına engel olmak, onları cehenneme göndermek değil, sadece ideolojilerinin gereğini yerine getiriyorlar. Ve bugün bizim ülkemizdeki olay budur. Allah'ın dinini yaşayanlara zulüm yapılıyor. Bir grup insan ellerindeki yetkilerle insanların dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışıyorlar. Ülkemizin nüfusunun %90'dan %99'undan fazlası Müslümanken, Müslüman nüfusu oluştururken dinlerinin gereğini yaşamaları engelleniyor. Onlarla alay ediliyor ve her gün daha çok insan Allah'ın yolundan sapıyor, saptırılıyor. Sevgili kardeşlerim, iki unsur arasında büyük farklılık var. Kitle halinde insanların dinlerine mani olmaya çalışmak, o insanların inançlarına tesir edemez. Onların bu konudaki günahları özellikle Allah'ın ayetlerinde hidayeti gizleyen ve bu sebeple samimiyetle inanan insanları yanlış bir inancın sahibi kılarak cehenneme göndermek cüretini gösterenlere Allah'ın vereceği ceza tabiatıyla Ahzab 67 ve 68'deki suçlardan çok daha ötede bir suçu içerir. Öyleyse hem bütün lanet edenlerin laneti hem de Allah'ın laneti bu insanların üzerine oluyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, beşinci kata inen cehennem bu standartların içerisinde.

Altıncı kat cehennem. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala orada diyor ki: Kehf 105 ve 106'da onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve onlar Allah'ın resulleriyle alay ediyorlar. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek mizan tutulmaz? O insanlar için mizanın tutulmaması söz konusu. Biliyorsunuz insanlar bir kendi amelleri sebebiyle derecat kazanır. Bir de başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle derecat kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder. Onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapan kişi kazanır. İşte bir kişinin Allah Teala günahlarını, sevaplarını kazandığı dereceyi heba ederse o kişinin kazandığı dereceler yok olur. Allah'ın ayetlerini inkar eden insanların kazandıkları dereceler yok olur. Heba olur. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini onlar inkar ederler ve hidayeti inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ama bir de Allah'ın resulleriyle alay edenleri de katıyor konunun içine. Bu hüviyete Allah'ın resulleriyle alay etme işlevi de girdiğinde o insanlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. İşte insanlar için mizan tutulmayan noktada demek ki bu kişinin kendi amelleri sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba katılmıyor. Ama başka insanların kendisine kötülük yapması sebebiyle kendi amelleri olmaksızın kazandığı dereceler onlar da hesaba katılmıyor. Onlar için mizan tutulmaz. Bunlar cehennemin altıncı katının sahipleri. Bir de en alt kat var sevgili kardeşlerim. Bu yedinci cehennem Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala vettebe'u ma tetlu şeyatinu ala mülki Süleyman ve ma kefere Süleymanu velakine şeyatine keferu yuallimunen nâses sihra ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut'e ve Marut. Ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun ve la tekfur ve yeteallemune minhuma ma yuferrikune bihi beynel meri ve zevcihi ve ma hum biddarrine bihi min ehadin illa bi iznillahi ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfeuhum ve lekad alimu le men işterahu malehu fil ahireti min halakın ve lebise ma şeref bihi enfisehum levkanu yalemun. Diyor ki Allah Teala Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu
Yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular, tabi oldular. Şeytanların öğrettiği şeylere tabi oldular. Yani büyüyü ve hüddamı öğrendiler. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar o ikisinden, yani sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar, o ikisinden erkek koca ile karısının arasına girerlerdi. O ikisinden erkek ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu, yani sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı, diyor Allah-u Teala. Burada büyü yapan insanlara, sihir yapan insanlara dikkatle bakın. Bir büyücüye soruyorlardı bundan 8-10 sene evvel, açıklamalar yapıyordu o büyücüler. Siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Sualinin cevabı, evet öldürürüm diyor. Büyü yapan kişi, bırakınız insanlara sonsuz huzursuzluk vermeyi, gece gündüz insanları ağlatmayı, onlara cinleri musallat etmeyi, şeytanları musallat etmeyi ve insanların yüzlerce binlerce kişinin hayatını karartmayı, insanları büyüyle öldüreceğini söylüyor. Yeter ki diyor siz paradan haber verin. Sevgili kardeşlerim, bu denli acımasızlığı muhtevasında tutan zulmani ilimlerin sahiplerinin o insanları yıllar yılı korkunç acılar içinde cinlerden ve şeytanlardan örülmüş olan bir yapıyla insanları ve cinleri, insanları ömür boyunca huzursuz eden bu şeytani ilimlerle meşgul olanlar, işte onlar cehennemin en alt katına inecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz ki hepiniz için söz konusu olan Allah'ın cennetine gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediniz hepiniz. Hepiniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sadece bu dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Ama hepiniz tabi oldunuz. İkinci kat cennete hak ettiniz. Ve de aradan aylar geçti. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Geri kalan safhaların ayrı ayrı bölümlerine dağıldınız. Yalnız daimi zikre ulaşanlar ullelbap olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennetine girecek olan sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak
Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet. Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O aramızdaki müşterek dost. Sizin de dostunuz, bizim de. Öyleyse siz bize dost olduğunuz için onunla dostsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları dost edinmek için onlardan bir tek şey ister. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini. Dilediler, birinci dostluk kurulmuştur. İkinci aşamada biz varız. Tabiyet. Mutlaka gerekli, mutlaka şart. Zaten kişi Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka arar bulur ve ona ulaşır. İşte Allah-u Teala'ya ulaştıran fonksiyonel olan bu ikinci devredir. Çünkü Allah-u Teala ruhun vücuttan ayrılmasını şekle bağlamış. Unutmayın, hayattayken ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacak. Neticede de ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Evet, Allah'ın zatında yok olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sözümüz size. Kendinize zulmediyorsunuz, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, neden kendinize zulmediyorsunuz? Başka bir yolu yok. Hepiniz için söz konusu olan şey, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu olay otomatik olarak gerçekleşecektir. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse 2 tane alternatif söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Bunlardan birincisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. İkincisi de dilememek. Dilemeyen kişi çok şeyler kaybetmiştir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. İkincisi dalalettedir. Üçüncüsü küfürdedir. Allah'ın dostu değildir. Tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz, siz de haklısınız. Şimdiye kadar size hiç kimse çıkıp da
Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Dilemezseniz şöyle olur, böyle olur diye bir şey söylemedi. İlk defa bizden duyuyorsunuz bunu. Burada da haklısınız. Çünkü Allah'ın hidayet çağında öğretisini yaptığı kişi biziz. Biz de hidayeti sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Başka bir yerden değil. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetlerinden. Sevgili kardeşlerim, sakın unutmayın. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz diyor ki gelecekte benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa o sadece ve sadece Kur'an'la hükmetti. Bütün emirleri Kur'an'dandı. Sadece Kur'an'dan. 14 asır sonra o kainatın en meşgul insanının Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaz ettiği hakikatler hepsi Kur'an hakikatleridir. Bugün biz size sadece onları tekrarlıyoruz. İşin asıl üzerinde durulması noktası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En önemli kesimi, hayati değer taşıyanı ne biliyor musunuz? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabeye öğreterek gerçekleştirdiği Kur'an farzları. Yani ruhun, yani fizik vücudun, beçin, yani nefsin, yani iradenin Allah'a teslimini içeren 7 safha 4 teslimden oluşan kainatın yegane dini. Bir başka ifadeyle İslam dini. Bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa zamanında bütünüyle yaşanmıştır. O ve onun tabiyetinde olanlar tarafından. Hazreti İsa zamanında yaşanmıştır. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona bağlı olanlar tarafından. Yani dinler yoktur. Hazreti Musa'nın ayrı bir dini, Hazreti İsa'nın ayrı bir dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrı bir dini, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh'un ayrı bir dini hiç olmadı. Hazreti Adem'in de ayrı bir dini olmadı. Sadece tek bir din Allah-u Teala tarafından Hazreti Adem zamanında vaz edildi, indirildi. Hazreti Adem
ve ona tabi olanlar İslam'ın beş şartıyla yaşamadılar. Kur'an'daki yedi safa ve dört teslimle yaşadılar. Kim? Kim? Hazreti Adem ve onun 1200 yıllık hayatında onunla beraber yaşayanlar. Oğulları, torunları, torunlarının oğulları, onların oğulları, onların oğulları, onların oğulları, hepsi Allah'ın Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini üç esastan oluşur. Allah'ın tekliği, birinci kesim, vahdet. İkinci kesim, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, kurtuluşa ulaşanlar toplumu. Hazreti İbrahim'in dininin, Hanif dininin ikinci özelliği. Birinci özelliği vahdet, ikinci özelliği tevhid. Ve üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin, tekrar ediyorum, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört tane teslim yedi safhada oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Orada durun. Çoktan, asırlarca önce unutulmuş bir kavram. İzleri bugüne kadar sadece tasavvufta kalan, tasavvufu yaşadıkların, tasavvufu yaşayanların yaşadıkları Allah'ın Hanif dini. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar ne alakası var mı diyorsunuz? İslam'ın beş şartıyla gerçekten cennete gideceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç dinlemiyor musunuz bizi? Söylediklerimizi Kur'an'a açıp tahkik etmiyor musunuz? Her söylediğimiz Kur'an'dan. Allah Teala Kur'an'da bu yedi safa dört teslimi üzerinize farz kılmış. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemedin, dilemezsen takva sahibi değilsin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kişiyi müşriklerden kılmayan, müşrik statüsünün dışında bırakan, şirkten kurtaran nedir fonksiyonel olarak? O kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi. Münip olması, yönelmek, lügat manası, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin Allah'a mutlaka ulaştırdığı ve aynı kelimeyle ifade edildiği için önemli bir ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah
dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse açık ve kesin bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Söylediği son derece açık, kolay anlaşılır. Bir müesseseyi anlatıyor. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Niçin seçiliyor? Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçiliyor. Bunların %90'dan fazlası dilemeyecekler Allah Teala'ya ulaşmayı. Ama Allah Teala onların üzerinde hak kalmaması için hepsini seçiyor. Hepsinin dilemesini istiyor. Dileseler insanlar kendilerini kurtaracaklar. Ama seçtikleri o insanların %90'dan fazlasının, o insanların, onların da %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta belki %95'ten, belki %98'den fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şimdi orada bir adım daha atalım. Ne dedik? Allahu yeştebi ileyhi. Allah yeştebi'yi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yünip. Ona, Allah'a yönelen ve ona yöneleni, Allah'a yöneleni, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı, açık ve kesin değil mi? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin değil mi? Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden kim ona, Allah'a yönelirse, seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onu mutlaka kendisine ulaştırır. Onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Ne olması lazım? Kişinin Allah'a yönelmesi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Hepsi bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır.

onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne görüyoruz? Herkes dalalette, dalalette olanlardan her kim hidayete ermek istiyorsa, manası ne? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte iki ayet-i kerime açık ve kesin Allah'a yöneleni Allah'ın kendisine ulaştırdığını söylüyor. Ne demek bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamadadır. Allah o kişiye derhal el koyar. O kişiyi teçhiz eder. O kişiyi gören, işiten ve başlangıç seviyesinde de olsa idrak eden bir noktaya getirir Allah-u Teala. Sonra onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu sadece bir tek sebeple, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye, sadece bu sebeple Allah o kişinin ruhunu mutlak olarak kendisine ulaştırır. Evet, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. İki ayet-i kerime net ve açık olarak bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene, ben dileyeni ben mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hem Rad 27 hem de Şura 13 açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse dilemezse ne olur kişi? Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Hiç. Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Belki de birçoklarınız için ilk defa duyduğunuz bir kavram. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek oluyor? Biz insanız, bir yaratıkız. Hiç bize ait olan bir şey Allah'ın zatına ulaşır mı? Size ait değil sevgili kardeşlerim. Ona ait. Ve kendisine ait olan, size emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Öyleyse bu muhteva 7 safha ve 4 tane teslimden oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen ne olur? Dilemeyen cehenneme gider. İşte Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bana ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bana mülâki olmayı dilemezler. İnnellezîne la yercune likâina. Bana değil, bize diyor Allah Teala. Likâina, biz. Onlar ki inne, muhakkak surette kesinlikle ellezine, onlar ki la yercune, dilemezler likâina, likâe ulaşmayı, na, bize ulaşmayı kesinlikle muhakkak surette dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatında

razıdırlar. Vatme ennu biha, onunla dünya hayatıyla ve onlar dünya hayatıyla, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اَلَّذ۪ينَ onlar, hum, gene onlar. An ayatina, ayetlerimizden gafilun, gafil olanlardır. Ülaike, mevahümün naru, ülaike, işte onlar, mevahum, onların geleceği yer, ve mevahümün naru, ateştir. Onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer ateştir. Bima kânu yeksebûn. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Hangi dereceyi kazanıyor bu insanlar? Bu insanların amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, inkar eden bir adamın Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o inkar eden insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala onların amelleri heba olur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Ve bu insanlar hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler. Yani dalalettedirler. Ve onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. İşte Müminun suresi 102. ve 103. ayetler. Müminun 102'de Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani cennete girecek olanlardır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, bir başka ifadeyle kimin günah tartıları ağır gelirse, müminin 103, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer, ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Diyor Allah-u Teala. İşte Kehf 105, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin hüsranda olduklarını söylüyor. Affedersiniz, Yunus suresinin
45. ayet-i kerimesi. Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerin, ona inanmayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların ise ebediye kalmak üzere cehenneme gideceğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Daha birinci aşamadayız. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin ne olduğunu gördük. Takva sahibi değil. Rum 31. Rum 32. Bu kişiler şirktiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirkteler. Şirkte olanlarınsa gidecekleri yer cehennem.

Nereden biliyoruz? Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Dilemeyenler şirkte diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti, geri kalan fırkaların hepsi cehenneme gidecekler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Sebe suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya dokunuyor. Ve diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte sevgili kardeşlerim, bir tek fırka kim? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cennete girecek olanlar. Peki geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlar, şeytana kul olan herkesin gideceği yer bildiğiniz gibi cehennem. Öyleyse müminler Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka, dilemeyenlerin hepsi kafirler standardında ve gidecekleri yer cehennem. Yetmez. Şeytanın emrine girenler, şeytana kul olanlar, şeytanın kandırdığı insanlar, Allah'ın yoluna girmekten men ettiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse unutmayın, sizlere 30 seneden beri bu bugünkü lise seviyesindeki din okullarında, yani İmam Hatip liselerinde ve üniversite seviyesindeki ilahiyat fakültelerinde okunmayan dini bir öğretiyi sunuyoruz. Bu söylediklerimizin hiçbirisini orada göremezsiniz. Çünkü iblis insanları gene din alimlerinin öğretisine dayalı olarak onların öğrettiği çizgide tutmayı başarmış. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu bilmiyorlar. Dilemeyenin cehenneme gideceğini, mümin olmadığını, yani asıl ifadesini kullanırsak kafir olduğunu, dalalette olduğunu, şirkte olduğunu, takva sahibi olmadığını, gideceği yerin cehennem olduğunu onlar bilmiyorlar. Peki bilmiyorlarsa bunda kabahatli değiller mi? Hayır, değiller sevgili kardeşlerim. Onları suçladığımızı lütfen zannetmeyiniz. Bu konuşmayı biz onları suçlamak için yapmıyoruz. Hiç kimse öğrenmediği bir şeyi öğretmekle mükellef tutulamaz. Değiştirmesi lazım gelen şey üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimidir. Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. O zaman insanları kurtarmak imkanımız var. Sevgili kardeşlerim, şu anda bu ülkede 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir faciadan bahsediyoruz size. Ne zaman
Bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz bilemiyoruz. Biz geleceği bilmeyiz. Allah Teala bize ne öğretirse ilmimiz o kadardır. Ama bu öğretiyi Allah yaptığı için bugünün din öğretisinin bütün detaylarını bilen bütün din öğreticilerinin ötesindeyiz. O öğrendikleri ilmin bütün detaylarını bilenler bizim sizlere öğrettiğimiz Kur'an öğretisini bilmiyorlar. Bilmemekte de haklıdırlar. Neden bilmiyorsunuz diye onları sorgulayamayız. Bu yetkinin ne sizler sahibisiniz ne de biz sahibiyiz. Çünkü din öğretisi, onların öğrendiği din öğretisi onları o bilgilerin sahibi kılıyor. İnsanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin sahibi kılıyor. Ama onlar bunun sorumlusu değiller. Arkada bu noktaya onları ulaştıran iblis var. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi açık kesin bir kurtuluşu muhtevasını alır. Öyleyse biz size sizlerin bilmediğiniz bir ilmi öğretiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hangi ilmi öğrettiyse o ilmi öğretiyoruz. Kur'an. Ve Kur'an 7 safayla 4 teslimi içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimizi ciddiye almıyorsunuz. Ancak öldüğünüz zaman aklınız başınıza geliyor. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu o zaman idrak ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Biz hayatta olan sizlere sesleniyoruz. Sözlerimizi inceleyin. Ve dikkat edin sözlerimize. Siz inançlarınızı bir tarafa bırakın, bizim dediğimize inanın demiyoruz. Böyle dersek biz bütün ayrı düşeriz. Hayır, onu demiyoruz. Ama söylediğimiz Kur'an ayetlerini Kur'an'dan tahkik edin, hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman biz size sormayacak mıyız? Anlamıyor musunuz? Biz sizin bilmediğiniz bir ilmi biliyoruz. Öyleyse bütün alimler bilmiyorsa biz bu ilmi, Kur'an ilmini nereden öğrendik? Ne diyordunuz? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor. Bu kitap, bu ilim gönüllere yazılır diyor. Allah Teala tarafından yazılır diyor. Şimdi sizlere sorsam, Yunus diyor ki, bana ben de demen, ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. O bilmediğiniz şeyi öğrenmedikçe bu söylediğini hiçbir şekilde ne öğrenebilirsiniz ne de kabul edebilirsiniz. Ama bir gün yaşarsanız, size Allah öğretirse, o zaman Yunus'un bu sözlerinin her ikisinde tam olarak yerlerine oturduğunu görürsünüz.
Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Söyler misiniz bana ne yapabilirim? Siz bu söylediklerimizi dikkate almıyorsunuz. Bizden sizin söylediklerinizin dışındaki bu hakikatleri öğrenenler size gelip soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Ve de doğru olup olmadığını size soruyorlar. Siz de söylediklerimizi bilmediğiniz için doğru değil diyorsunuz. O zaman o kadar insanın vebali omuzlarınızda olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Omuzlarınızda değil mi bu vebal? Bu söylediklerim sizin tarafınızdan kabul edilip de insanlar size sordukları zaman böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz dedikleri zaman siz onlara evet o Kur'an'ı söylüyor, doğruyu söylüyor, onun dediklerini yapın dediğiniz güne kadar bu ülkede korkarım ki milyonlarca insan sizin bu ilgisizliğiniz yüzünden cehenneme gitmek mecburiyetinde kalacak. Bu vebal sizi korkutmuyor mu sevgili kardeşlerim? İncelemiyorsunuz. Biz size, bize inanın, biz doğru söylüyoruz, siz bilmiyorsunuz diyor muyuz sevgili kardeşlerim? Biz sizin o öğrendiğiniz ilmi, bir hakkın öğrendiğinizi, üniversitelerden mezun olurken gerçek anlamda imtihanlar verdiğinizi, size öğretilen ilmi tam olarak bildiğinizi idrak ediyoruz. Bunu sizlere de özellikle söylüyoruz. Öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de o ilmi öğrettiğiniz o binlerce üniversite öğrencisini, belki on binlerce lise seviyesindeki öğrenciyi cehennemden kurtaramaz. Anlamıyor musunuz? Endişemizi anlamıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size belki sabaha kadar konuşuruz. Allah Teala hep söyler, söyletir. Ama zamanımız doldu. Gönlümüz sizde olarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah Teala bizleri beraber kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha bir Allah sohbeti yapmak için bir aradayız. Konumuz felah. Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demek. Öyleyse felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki bir insanın dünya hayatını yaşarken mutluluğu sıfırdan başlar, sonsuz mutluluğa kadar ulaşır kişi. Yani başlangıçta nefsin afetlerinin yok olması istikametinde kişi sıfır noktasındadır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Ama doğru hareket etme yeteneğiyle yanlış hareket etme yeteneği dengededir. Yani ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinin kalbi ise %100 afetlerle doludur. Öyleyse nefsin kalbi insanı devamlı kötülüğe, yanlışlığa çeker. Ruhun kalbi de devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri de işlememeye çeker. Ama insan başlangıçta Allah ile konuşamaz. Allah'ın söylediklerini işitmesi söz konusu değildir. Ama buna karşılık şeytan insana her zaman ulaşır. Herkese her an şeytan ulaşma yeteneğinin sahibidir, imkanının sahibidir. Öyleyse bir insanın mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötede başlangıçta. Neden? Her ne kadar ruhumuz hasletlerle doluysa, Allah'ın bütün emirlerini yapmamızı istiyorsa, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyorsa, diğer taraftan nefsimiz afetlerle doluysa, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik olan afetlerle doluysa, bir denge varmış gibi görünür. Aslında bu denge yoktur. Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanla paralel bir özellik gösterir. Şeytan, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmememizi, yerine getirmememizi, emirlere itaat etmememizi ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin bütün afetleri de aynı şekildedir. Öyleyse şeytan, bizim iç sesimizi taklit etmek suretiyle nefsimizin afetlerini azdıran ve bizi kendi düşüncemiz gibi bir şeyler düşündüğümüzü zannederek işlemeye yönelten bir aldatma makinesinin tuzağının sahibidir. Bu sebeple denge varmış gibi görünür. Kulvara eşit şartlarda gireriz. 100 ünite bizi güzele sevk eden ruhumuzun hasletleri, 100 ünite bizi çirkine sevk eden nefsimizin afetleri. Ama şeytan her an nefsimizin afetlerini onlara tesir edip, yol gösterip azdıracak hüviyetteyken ve aklımızı da bu sebeple bizim düşüncemizi taklit ederek aklımızı kandırabilme özelliğinde sahip olduğu için, nefsin afetleri de buna zaten teşne olduğu için, şeytanın elinde büyük bir silah vardır aslında. Nefsimizin afetleri. Zaten şeytanın dediğini yapmak üzere programlanmış olan nefsin afetleri, şeytanın her dediğine itaat etmek için can atarlar. Bu arada şeytan
bizim sesimizi taklit ederek, iç sesimizi taklit ederek, sessiz sesimizi taklit ederek bizi aldatabiliyorsa, o zaman nefsimizin afetlerine uygun hareket etmemiz çok tabidir. Hele sokaklardan pislik akıyorsa, yani Allah'ın bütün emirleri insanlar tarafından dikkate alınmıyorsa, insanların çok büyük bir çoğunluğu tarafından, Allah'ın bütün yasakları da hiçe sayılıyorsa, Allah neyi emretmiş? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, insanların %90'dan çok fazlası bunları hiç yerine getirmiyor. Ve özellikle Allah'ın zikir emri insanların %10'undan çok daha azı tarafından gerçekleşiyor. Allah neyi emretmiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. İnsanlar tamamen unutmuşlar. Allah neyi emretmiş? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeyi. İnsanlar tamamen unutmuşlar. Öyleyse Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği her şeyin mübah sayıldığı, normal görüldüğü bir dünya söz konusu. İçkiyi, kumarı, fuhuşu yasak etmiş Allah Teala. Hepsi en serbest hüviyette. Emrettiği şeyler ise söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhası hiç yaşanmıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı tarafından belki İslam'ın 7 safhası insanların %99'u tarafından yaşanmıyor. İşte böyle bir dünyada neşvi neva bulan, böyle bir dünyada yeşeren, böyle bir dünyada şuur kazanan akıl elbette şeytana yeşil ışık yakacaktır. Çünkü toplum o düzen içerisinde. Bu ne demektir? Bu dünya mutsuzluğu demektir. Çünkü kim nefsinin afetlerine itaat ederse, her itaat edişin arkasından Allah-u Teala bize azap eder. Diyor ki Allah, kim şeytanın adımlarına tabi olursa Allah onların üzerine azap reçis bırakır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi devamlı günah işleyen, arkasından devamlı azaba muhatap olan bir hüviyette hep mutsuz. Denge unsuru şeytan sebebiyle eşitliği sağlayamıyor. Eşitliğin çok altında bir huzursuz dünyada, huzursuz bir ortamda insanların çok büyük bir kısmı büyük huzursuzluklar içerisinde. Öyleyse dünyada felah olayı insanlar tarafından gerçekleştirilemiyor. Cennet saadetine, cennet konusundaki felah gelince onun da 7 tane safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahı oluşturuyor. 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci felahı oluşturuyor. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü felahı oluşturuyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. felahı. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. felahı. İrşada ulaşmak 6. felahı. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. felahı oluşturuyor. İşte böyle bir dizayn içinde yaşıyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Şimdi böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir müesseseyi görüyoruz. Felah, kurtuluş. Öyleyse Allah'ın kurtuluş konusu da tıpkı evvelce bahsettiğimiz diğer kavramlar gibi, hidayet kavramı gibi 7 tane safa içeriyor.
Öyleyse 28 basamak içerisinde felahın dizaynına gelin beraberce bakalım. Nerede başlıyor felah? Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Felaha ulaşmış değiller. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Burası zaten ayrım yeridir. Kalbinde hayır olanlarla hayır olmayanların. İmtihana tabi tutulduklarında, senede bir iki kere imtihana tutulduklarında, Allah'ın üzerlerine gönderdiği musibete insanların bakış açıları, insanların seçilmelerini veya seçilmemelerini ifade eder. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Seçildiler. Üçüncü basamakta ne olur? Üçüncü basamakta farklı bir olgu tahakkuk eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. İşte felahın başlangıcı, kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri anlatıyor açık bir şekilde. Ama ya kişi ameni olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman da onların kurtuluşa ulaşacağı kesindir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman, kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa onlar aminu olurlar. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fî sebilihi lealeküm tuflihun. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Ve Allah yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Allah'ın düşmanlarıyla cihad edin. Ve böylece umulur ki felaha erersiniz diyor. Böylece felaha erersiniz. Felaha erdiren ilk felah müessesesi budur. Hangi müessese? Allah-u Teala'nın işareti açık ve kesin olarak geçiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'nın yolunda cihad edecek ve kişi felaha erecek. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi takva sahibi. Ve görüyorsunuz ki böyle bir takva sahibi felaha eren kişidir. İlk felah müessesesi demek ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girer. Bu felahtır. Ve bakıyoruz Araf suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve veznu yevmel iznil hakkı. Femen sekulet mevazinuhu fe ilaike humul muflihun." İzin günü tartı ve ölçü geçerlidir. Yani kıyamet günü kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala.
Sevap tartılarının ağır geldiği nokta neresidir? Sevap tartılarının ağır geldiği nokta kişinin amini olduğu noktadır. Allah Teala amin olanların mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Ve bakıyoruz bu cehenneme gidecek olanlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak ifade ediyor müminin 103'te. Diyor ki Allah Teala onlar ki kıyamet günü sevapları hafif olanlardır. Günahlarından az olanlardır. Bir başka bir ifadeyle günahları çok olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar felaha eremezler diyor Allah Teala. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onların adı ameni olanlardır. Ameni olanların ise hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Tamam. Yani günahların sevaplarından fazladır. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Aksine sevapları günahlarından fazladır diyor Allah Teala. Ve öyleyse âmeni olanlar sevap tartıları fazla olanlardır. Burada da Araf 8'de de onlardan bahsediyor. Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa ulaşanlar, felaha erenler onlardır. Öyleyse Allah Teala böyle bir dizaynda insanların bir dizaynını anlatıyor hepimize. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği takdirde onların sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Öyleyse onlar hüsranda olanlar değildir. Onlar felaha erenlerdir. Araf suresinin 8. ayet-i kerimesine göre sevap tartıları ağır gelenler felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Rum suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَاَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ ذَٰلِكَ حَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Diyor ki Allah Teala öyleyse yakınlara hakkını verin. Yoksula da yolcuya da Allah'ın zatını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını dileyenler felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci felah Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerin felahıdır. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'ın zatını dilerse o kişi felaha ermiştir. Kurtuluş onundur. Peki sonra ne olur? Allah'ın zatını diler dilemez biz. Allah-u Teala Rahim Esma'sında tecelli eder. Dördüncü basamaktayız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Beşinci basamakta Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve görmeyen gözlerimiz görmeye, işitmeyen kulaklarımız işitmeye
Ve Allah'ın söylediklerini anlamayan, idrak edemeyen kalbimiz idrake başlar. Bundan sonra Allah Teala kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. ve 9. basamaklar. Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 10. basamak. Zikir yapmaya başlarız. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla göğsümüze gelir. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. Bu sızıntı 102'yi bulunca 12. basamakta oluruz. Huşuya ulaşırız. Sonra da Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan kendisine mürşidin gösterilmesidir. Kendisine mürşit gösterilen bu kişi felaha erecektir. Bu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an kişinin felahı söz konusu. İşte Müminin suresinin 1. ayet-i kerimesi. Kat eflahal müminun. Müminler andolsun ki felaha erenlerdir. Ne zaman mümin oluruz? Mürşidimize 10 tane Allah'a ulaşmayı dileriz. 10 tane ihsan alırız Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 ihsanın 10.sü zaten mürşidimizin gösterilmesidir. 10. ihsanla mürşidimize ulaşırız. İrşat makamının önünde tövbe ettiğimiz an başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah kalbimizin mührünü açar. Kalbimizdeki küfür kelimesini alır. Kalbimizin içine imanı yazar. Mücadele 22. Ne olur? Kalbimizin içine iman kelimesi yazıldığı için sadece diliyle iman edenlerden biri değiliz artık. Kalbiyle de iman eden birisi oluyoruz. Çünkü kalbimizin içine iman kelimesi girmiştir. Mümin olmuşuzdur. Allah Teala Hücret 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizdeki küfür kelimesini çıkarıp da kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazar mı Allah Teala insanın kalbinin içine iman kelimesini? Elbette yazar. Bakınız nasıl anlatıyor Allah Teala olayı. Kalbimizin içine imanın yazılması olayı. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o zaman onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi kalbinde olan imanın sahibi olan mümin olur. Ondan evvel kalbinde yazılı olan küfrün sahibi olan ve kalbi mühürlü olan bir kafirdi kişi. Öyleyse kafirler kimdir? Kalplerinde küfür yazılı olanlardır ve kalpleri mühürlü olanlardır. Müminler kimdir? Kalplerinde iman yazılı olanlardır ve kalplerinin mührü açılmış olanlardır. Öyleyse görülüyor ki Allah-u Teala mümin kıldığı zaman kişiyi, kalbinin içine imanı yazdığı zaman ancak o zaman kişi mümin oluyor 14. basamakta. Öbür taraftan Kasas suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tövbe edenlerin böylece bu şekilde mümin olanların diyor ki Allah-u Teala Kasas 67'de
Bismillahirrahmanirrahim. Fe'emma men tabe ve amene ve amile salihan fe'asa en yekune minel müflihin. Diyor ki ama tövbe eden, yani mürşidin önünde tövbe eden ve bu sebeple iman sahibi olan, ameni olan, yani mümin olan ve bu sebeple ıslah edici ameller işleyen kişi o zaman felaha ulaşanlardan olur diyor. Felaha ulaşanlardan olur. Kim bu? Ne oluyor sevgili öğrenciler, izlerine ve dinleyenler? Kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküyor, tövbe ediyor. Tıpkı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi, o zaman kişi mümin oluyor, nefsi ıslah edici amellere başlıyor ve burada da bu ikiyi söylüyor Atala. Kalbinin kalbi iman sahibi oluyor kişinin ve kalbi iman kelimesini ihtiva ediyor. Artık kişi mümin oluyor ve nefsi ıslah edici ameller başlıyor. Zaten kim nefsi ıslah edici amel yaparsa onlar mümindir diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde. İşte nefsi ıslah edici ameller işleyenler onlar müminlerdir diyor Allah Teala orada. Burada da böyle bir durumda mümin olanlar, mürşidinde tövbe edenler, böylece mümin olanlar ve amel-i salihat işleyenler, işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Bu da ikinci felah. İrşat makamına ulaştığımız zaman, önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman bir felah müessesesinin üst katına ulaşıyoruz. Birinci felahta birinci kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İkinci felahta ikinci kat cennetin sahibiyiz. Ve dünya saadeti ikisinde de tasavvufun dışındaki insanlar ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz. Yani mutsuzuz. Böyle olmasına rağmen, Allah'ın yoluna girmemize rağmen daha henüz nefs tezkiyesine yeni başlıyoruz. Nefs tezkiyesi yapmaya yeni başlıyoruz amel-i salihata. Başında olduğumuz için nefsimizin kalbinde henüz nurlar birikmiş değil. Faziletler nefsimizin kalbinde birikmiş değil. Öyleyse mutluluğumuz yok. Başkaları gibiyiz. Sonra mı? Sonra yeni bir safhaya ulaşacağız.

buyuruyor ki Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Burası 21. basamaktır. Allah Teala bu basamağı, tezkiyeyi şöyle anlatıyor. Fatır 18'de femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse

İkinci ayet-i Allah Teala diyor ki onların kalplerine iman yazılır. Onlar Allah'ın katından ruhla desteklenirler ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte onlar Allah taraftarıdırlar ve muhakkak ki Allah taraftarları felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hangi basamak? Kalplerine Allah'ın imanı yazdığı ve bir ruhla desteklenirler ve Allah'ın rızasını kazanırlar. Allah'ın rızasını kazandıkları yer. Orada ruhun Allah'a ulaşmasıyla, nefsin tezkiye edilmesiyle felaha ererler. Kişinin nefs tezkiyesi nasıl cereyan ediyor? Ruhunu Allah'a ulaştıran felaha ulaşır. Nefsini tezkiye eden felaha ulaşır. Nefsin tezkiye olduğu yer 21. basamaktır. 14. basamakta Allah'tan 10 tane nimet alıyoruz. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İkinci, üçüncü, dördüncü nimetler kalbimizin mührünün açılması, küfrün alınması, imanın kalbimize yazılması. Sonra bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefsimizin tezkiyeye başlaması, fizik vücudumuzun Allah'a tezkiye oranında kul olmaya başlaması. Ve irademizin de nefsimizin afetleri azaldıkça düşmanları azaldığı için güçlenmesi. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimiz söz konusu. Bu ilişkilerde nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, vaz ve salavatlar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nur birikimi nefsi emmaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedeyiz. Ruhumuz birinci, sonra da ikinci katta. Nefsimizi levh ediyoruz. Daha sonra %7 daha nur birikimi. Nefsi mülkimedeyiz. Daha sonra dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainnedeyiz. Ruhumuz dördüncü katta. Beşinci defa yüzlerinin nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa yüzlerinin nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Ve yedinci defa yüzlerinin nur birikimi, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş. İşte kimin nefsi tezkiye olursa onlar felaha erer diyor Allah Teala. Ruhu kişinin Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında bir sonraki basamakta yok olacaktır. Ruhu Allah'a ulaşan kişi nefsi tezkiye olan kişidir. Ruhu Allah'a ulaşır. Ruh kişi ne yapmıştır? Allah'a yönelmiştir. Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Ulaştırır. Öyleyse burası üçüncü felah müessesesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır.

14. basamakta ruhumuzun sırat-ı müstakimi başlar. Aynı basamakta fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başlar. Aynı basamakta nefsimizin sırat-ı müstakimi başlar. Gene 14. basamakta irademizin sırat-ı müstakimi başlar. 21. basamakta fizik ruhumuzun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Ve burası 3 numaralı 3. seviye felahı ifade eder. Ve bu noktadan sonra ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Beka makamının sahibi oluruz. Ruhumuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatı ruhumuza meab olur. Diyor ki Allah Teala Nebi 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için ruhumuzun yola çıktığı gündür. Nereden biliyoruz? Arkasından söylüyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi Allah'a ulaşan bir yolu yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah'ın ruhu o Allah'a ulaşan kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer. Evap takvanın sahibi oluyoruz ve 3. kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama burada bir başka felah daha var. Dünyada da mutsuzluklardan %75 Allah'ın emirlerini yerine getiren sisteme kavuştuğumuz için %25 Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itiraz eden bir sistem kaldığı için dünya saadetinin yarısından fazlasını elde etmişizdir. İyi ama %75'ine ulaşmamız lazım dünya saadetinin. Ulaşamıyoruz. Çünkü şeytan hileleriyle, desiseleriyle bizi devamlı aldatıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikmesine rağmen ruhumuzun kalbi %100 nurlarla dolu olmasına rağmen 200'de 151 nurlarla dolu olmamıza rağmen karanlıklar, nefsin afetleri sadece 200'de 49 kalmasına rağmen yani nefsimizin kalbi, nefsimizle ruhumuzun bir bütün telakki edilmesi halinde Allah'ın emirlerini yapmamızı icap ettiren, yapmamızı emreden yasaklarını asla işlemeyen güzellikler %75. Bunun tam karşısında olan afetler ise sadece %25. Ama mutluluğumuz %75 olmuyor. Şeytanın devamlı telkinleri yüzünden %50'den biraz daha yukarıda bir mutluluğu yaşayabiliyoruz. İşte bu dünya felahının yarıyı geçmesidir. Dünyadaki mutsuzluktan kurtuluşumuzun yarıyı çoktan aşmasıdır. Cennet felahına gelince burası 3. kat cenneti, 3. kat kurtuluşu ifade eder. 3. kat cennet bu felah sahiplerindir. Bunlar ruhlarını Allah'a ulaştıran ve tezkiye olan kişilerdir.

ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için kişi harekete geçiyor. Velayet 7 makamdan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas, salah. 7 tane makam. Velayetin birinci makamı ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolduğu yerdir. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması halini içerir. Sonra bu fena makamında ruh kalbimizdeki nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. 61'e ulaştığı zaman ne olur? Beka makamının sahibi oluruz. Beka makamının sahibi olmamız En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlara Rablerinin de teslim yurdu vardır diyor. Bu bir taht, bir altın taht. İndi ilahide bir altın tahtın sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'den 61'e kadar fena fillah makamında oluşmuştu. 61'den öteye beka makamında geçiyor. Beka makamı nereye kadar sürüyor? %71'e kadar. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşabiliyor? Günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığımız zaman. Aslında 200'de 170 oluyor. Yani nefsimizin kalbindeki karanlıklar 200'e karşı 30. Yani %20'nin altına düşmüş. %17,5. %18. Ve burada zahit oluyoruz. Zikrimiz günün yarısını aşmış durumda ve zühd makamında

çok zikre ulaştığımız yerde Enfal Suresinin 45. ayet-i kerimesinde gene bir her zaman felahın bir bölümü her seferinde uygulanıyor. Ama fizik vücudumuz henüz Allah'a teslim olmadı. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, yani ne zaman teslim olur? Fizik vücudumuz Allah'a nefsin şehvetinden ve cimriliğinden kurtulduğumuz zaman. Dikkat edin, buradaki kurtuluştan bir kurtuluş değildir. Fizik vücudumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman, bunun manası 200'de 181'dir, yani %90'dır. Nefsimizin kalbinde %10 afetler kalmıştır. Şehvette, cimrilikte bunlardan iki tanesidir. Ama fizik vücudumuz artık bunların hiçbirine aldırmaz. Ne şehvet onu alakadar eder, ne de cimrilik alakadar eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Artık o cimri değil, cömert bir insandır. Allah'ın emri cömertlik olduğu için cömertliği yerine getirir. Şehvetiyle alakalı olan konularda şehvet onu hiç alakadar etmez. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor.

Diyor ki, onlar kendilerinde bir açlık, bir ihtiyaç olsa bile kardeşlerini, öz nefislerine tercih ederler. Yani başkasını fizik vücudunun ihtiyaçlarına rağmen başkasını tercih edenler. Başkalarını kendi fizik vücutları ihtiyaç duysa bile kardeşlerini tercih edenler. Nefslerin böylece şehvet ve cibriliğinden kurtulanlar, işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Burada fizik vücutlarının ihtiyaçlarını başkalarına verenler, başkalarını kendi fizik vücutlarından daha ötede tutabilenler, fizik vücutları artık bir değer ifade etmeyenler, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Bu fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği noktadır. Başkalarını fizik beden açısından bizden önde gördüğümüz yer, Allah'ı evvela öne geçirdiğimiz yer, fizik vücudumuzdan öne geçirdiğimiz yer, sonra da başkalarını bizden öne geçirdiğimiz yer, bizim fizik vücudumuz onlardan sonra geldiği nokta, fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olduğu noktadır. Burada da görüyoruz ki felah müessesesi oluşuyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ilmel yakinin sonudur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra daimi zikrin sahibi oluruz ve 7 tane vasfın sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibiyiz. Bir, daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, üçüncüsü kalp gözümüz açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağımız açılmıştır. Beşincisi ehli tezekkür olmuşuzdur. Allah'la konuşma imkanının sahibiyiz. Allah'tan sormak ve cevap almak imkanının sahibiyiz. Altıncısı, bu unsurların ötesinde hayrın sahibiyiz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz için her an derecat kazanıyoruz. Yani hayır kazanıyoruz, hayrın sahibiyiz. Yedincisi ise hikmet sahibi oluruz bu noktada. Hangi ayete bakarsak, ayetin Kur'an-ı Kerim'de 28 basamaktan hangisine denk geldiğini hemen söylemek imkanının sahibi olur kişi. Allah her istikamette ona yardım eder, anlatır, gösterir ve anlattıklarını ve gösterdiklerinin ilgili ayetlerini de öğretir o kişiye. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır kişi ve arkasından da gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Yedinci kat gösterildiği anda o kişinin nefsi de Allah'a teslim olur. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta, Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bakalım ne diyor Allah Teala Maide 100'de? Diyor ki:

De ki diyor Allah-u Teala, habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın senin hoşuna gitse bile habisiyle tayyip, helal ve temiz bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun, böylece felaha erin. İnsanların ulul elbab olduğu nokta, ihlasa ulaştıkları, nefslerini halis kıldıkları nokta, onların yeni bir felaha erme noktası. İhlas makamında bir felah müessesesi. Kişi daimi zikrin sahibi olmuş ve nefsinin kalbi tamamen aklanmış. Ve böyle olanların nefslerinin kalbi halis olduğu ise beyine beşte anlatılıyor. Bu nokta beyine beşte nefslerin halis olduğu nokta olarak anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini bütün afetlerden temizlemiş. Muhlis, halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve böylece Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte bu muhlis kullar, nefslerindeki bütün afetleri temizleyenler, bunlar yeni bir takvanın sahibi oluyorlar. Muhlisler takvası. Bu noktada gördüğünüz gibi Allah Teala yeni bir kademe koymuş. Felah kademesi. Burada dünya saadetinin %100'ü var ve 5. kat cennet var. Fizik vücudumuzun tesliminde 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ı söz konusu. Burada dünya saadetinin bütünü var çünkü nefste hiç afet kalmamış. Nefs halis olmuş, kişi daimi zikrin sahibi. Yedinci basamaktayız. Ve kişiye Allah Teala bütün gök katlarını gösteriyor. Sitedül müntaha gösterildiğinde kişi tövbe-i nasuha Allah Teala tarafından davet ediliyor. Tövbe-i nasuha davet edilmesi o kişinin ihlas makamından salah makamına geçişidir. Salah makamına geçen kişinin Allah Teala önce bütün günahlarını örtüyor Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Sonra ona salah nurunu veriyor. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh kademesi. İkinci kademesi Allah'ın kişinin günahlarını örtmesi. Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtmesi. Sonra o kişinin salah nuruyla Allah Teala tarafından nurlandırılması, sonra da onun günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi. Burası kişinin irşada ulaştığı yer. Bu da bir yeni felahı oluşturuyor. Kalpleri müzeyyen olanlar bu felaha erenlerdir. Felahın 6. kademesi, %100 dünya saadeti, cennetlerden 6. kat cennet. Ve bundan sonra kişi
son teslim olan iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor kişi. Ve bundan sonraki felahın, son felahın sahibi oluyor. Hakk-ı Yekine ulaşarak. Böyle bir durumda Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz birbirinize düşmanlardınız, can düşmanıydınız. Sonra Allah Teala kalplerinizi birleştirdi de birbirinize can dostu oldunuz. Onun bu nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarındaydınız. Sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini işte böyle beyan ediyor diyor Allah Teala. Ve 104. ayet-i kerimesinde ise sizden diyor Allah Teala insanları hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan, yani münkerden alıkoyan bir ümmet oluşsun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. İrşad makamının sahipleri bunlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O makam iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz, Hakkul Yakin takvasının sahibi olduğunuz ve Allah Teala'nın sizi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği nokta. Yedinci ve son felah adın cennetleri ve dünya saadetinin %100'ü, dünya felahının %100'ü ve cennette en üstün adın cennetlerinden birincisine girmek söz konusu. Ve Allah Teala bütün sahabenin buraya ulaştığını Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Teslimi külliyle teslim olmuşlar. Ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının sahiplerinin felaha erdikleri burada anlatılıyor. Ali İmran 104'te sahabenin irşat makamının sahibi olduğu ise Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala o hayırlarda yarışanlar var ya, onların bir kısmı ensardı, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar olsun, macirin olsun, kendine tabi olunmuş irşat makamının sahipleri. İşte onlar felaha ulaşanlardı. 14 asır evvel bütün sahabe felaha ulaşmıştı. Felahın bu noktası son felah, en üstün felah. Bir hakkın takvanın sahibisiniz. Hakkul yakin kademesindesiniz. Burada Allah'ın zatını görmek de söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, felah konusundaki bu konuşmamızda bundan evvelki serinin bir yenisi İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından felah konusunu işledik beraberce. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed teyzeullahi.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahsere var.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, din alimi olarak çok önemli bir yere gelmiş, müftülüğe kadar yükselmiş birisi. Nasıl oluyor da dinden çıkıp ateizme destek olmaya başlıyor? Bir insanın bu duruma düşmesinin sebebini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, çok basit. Üç tane vücudumuz var. Bir tanesi içinde yaşamakta olan zahiri alem, fizik beden. İcil Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. İnsanın kalıbı, bu dünyaya dönük bir hayatı bununla yaşıyoruz. İkincisi, bu fizik bedenin içerisinde berzah alemine ait olan nefsimiz var. Şems Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin amma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Üçüncüsü, Allah'ın zatından üfürülen ruh. Ruh, Allah'ın emrinden, Allah'ın bizdeki temsilcisi, 19 tane hasletle mücehiz. Şimdi bir din tatbikatı düşünün ki Allah'a ulaşma dileği içinde yok. Yani ruhun talebi yok. Ruhun talebi olmayınca, o zaman ruh devreden çıkınca, bakın şu resimde, şu anda slaytta görüyorsunuz. Ruhun devreden çıktığı fizik beden nefsin ve de nefse yüze şeytanla tesir eden bir hal düşünelim. Evet, şu anda herkes bu haliyle hayatı yaşıyor ve günümüz din öğretisi emaniye ile mücehz bir din tatbikatını ihtiva ediyor. Nedir emaniye? Allah Teala Bakara Suresi'nin 78, 79, 80. ayet-i kerimesinde bidatlerle örülü bir din öğretisi var. Ve minhumul ummiyune la ya'lemunel kitabe illa ma hum yazunun. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Onlar sadece zanda bulunurlar. İşte bu müftülüğe kadar yükselmiş olan kişi sadece kitabı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor. Sadece emaniyeyi biliyor. Kişilerin yazdığı kitapları biliyor. Onlarla bir makama gelmiş. Bakara 79'da bu emaniye nelerden müteşekkil? Elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu bu yazdıkları az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indenler derler. İşte onlara yazıklar olsun. Bu kitapları onlara yazdıranlar şeytanlar. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Nisa 119. Onları mutlaka delalette bırakacağım. Delalette bırakacağım dediği zaman başlangıçta herkes delalette. Ama iblisin gayretiyle delalette bırakacağım dediği zaman onların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel oluyor iblis. Nasıl yapıyor bunu iblis? Araf 16'da senin sırat-ı müstakine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksan onları delalette bırakacağım diyor. Onlara mutlaka emaniyeyi, kuruntuyu düşüreceğim. Öyleyse emaniye kimin öğretisidir? Emaniye iblisin öğretisidir. İblis öyle diyor. Mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim öyle ki kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte apaçık hüsrandadır. Yani bunlar şeytanı dost edinenler. Kimdir şeytanı dost edinenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'ın yarattığını değiştireceklerdir. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse. Bu ayet-i kerimede o kadar bilgiler var ki genellikle bu emaniye takımının kullandığı bir ayet var. Zümer 3. Mürşide tabi olmayı şirk diyorlar. Bakın o mürşide tabi olmayı şirk addedenler aslında gerçekte şeytanı dost ediniyorlar. Allah'tan başka şeytanı dost edenler. Şimdi o ayet-i kerimeye bakalım bakın. Allah'tan başka dostluğa edinler. Biz onlara putları sadece bizi yakın makama yaklaştırmaları için yapıyoruz. İblis insanların Allah'tan başka şeytanı dost edinenler, iblis onların delalette kalmasını sağlıyor, putlara tapmasını sağlıyor. İblis yapıyor bunu. Öyleyse şimdi bu vatandaş ateizme destek vermeyecek de ne yapacak? Çünkü öğretisinde ruhun talebi yok. Ruhun talebi yoksa nefs sezgisi yok. Nefs sezgisi yoksa sadece iblisin kulu olarak iblisin bir çalıştıranı olarak öyle bir hayat içerisinde. O zaman iblis ona emrediyor, o da ateizme teslim oluyor. Çok basit, çok kolay. Yani insanoğlu Allah'la birlikte olmayınca, Allah'ın ilmini A'dan Z'ye kadar yaşamayınca otomatikmen şeytanın tuzağına düşüyor. İkinci sual İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. İslam'la yönetilmeyen bazı ülkelerin suç oranlarının İslam'la yönetilen bazı ülkelerin suç oranından daha düşük olmasını açıklayabilir misiniz? İslam ile yönetilmeyen bazı ülkelerin suç oranlarının İslam ile yönetilen bazı ülkelerin suç oranlarından daha düşük olmasını açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü İslam ile yönetilmeyen bazı ülkeler sosyal hayatın yaşanmasında insanların birbirine karşı saygılı olmaları istikametinde bir takım kanunlar toplum içinde huzuru sağlamak için, kavganın ölmesi için kanunlar çıkartmışlar ve insanlara onları öğretmek suretiyle onların uygulamasını sağlıyorlar. Dolayısıyla kendi iç dünyasında kişi korkunç bir kavganın içinde olabilir ama dışarıda bilir ki eğer o yanlışları yaparsa ceza alacak. İnsanlar buna göre kendilerini şey ediyorlar. Şimdi İslam ülkelerinde İslam'da en kötü şey yalan söylemek. Ama bunu o devletler İslam'la yönetilmeyen ülkeler bunu kendilerine tatbikat olarak almışlar. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyle Allah katında yalancılardan olur. İşte böyle olunca da o zaman İslam'la yönetilmeyen kişilerin toplumun ahengini, toplumun normal bir dizayn içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için özellikle doğruya sarılmışlar ve belki İslami bir ibadetleri yoktur ama insanların birbirine karşı yalan söylemeleri halinde üst seviyede bir ceza söz konusu. O ceza ile insanlar kendilerini ondan alıkoyuyorlar. Aslında İslam ülkelerinde de yalan söyleyenler cezalanıyor Allah tarafından ama onlar farkında değil. İslam ile yönetilen bazı ülkeler ise evet zahirde İslami yaşadıklarını zannediyorlar ama yaşadıkları İslam tamamen emaniye dayalı, Kur'an öğretisinden uzak bir İslami yaşantı bu da Allah'ın indine Allah'ın emrettiği bir İslam değil. Öyle olunca da Câsiye 23'te Eferayte men ettehize ilâhe ve vâhu hevasını ilah edinen kişi görmedin mi? Adalallahu ala ilmin. İlmi var ama o delalette kalmış. Çünkü sağır, dilsiz ve kör. Sağır, dilsiz ve kör olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilememesi, müşriğine tabi olmaması, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaması söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim Müterim Hocam. Tutan oruçların, kılınan namazların kişileri takvaya, Allah'a ulaşmayı dilemelerinden nasıl bir fonksiyon icra eder? Nefs tezkiyesinde dilememiş olanlar da bir etkisi oluyor mu? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oruç için, oruç bedenin zekatıdır diyor. Oruç tutunuz, saat vurunuz. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda girmiş olanı daraltınız. Tüm bunlara baktığımız zaman gerçekten eğer kişi bunları yerine getirebilirse otomatikmen Ramazan'ın bereketi sebebiyle o yapılan ibadetler vesaire ve yapılan nasihatlerden o gün kişi Kur'an'ın muhtevasına göre bir vaziyet alabilir. Şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Oruç tutarak onun geçit yerlerini daraltın. Bunlardan bu kişi birinci safa takva sahibi olabilir mi? Eğer yapılan öğreti bunları yerine getirebilirse elbette. Ama tabii orucun bu hadislerde verilen muhtevasına uygun şekilde yapılması lazım. Ya eyyühellezine amenu kutubu aleyküm siyama kemâ kutubu alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Yani insanı takvanın dışına çıkartan, şirke bulaştıran iblistir. Ama Bakara 80-185'te Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için güçlük dilemez. Eğer Allah bizim için kolaylık diliyorsa demek ki sizi hidayete erdirdiği gibi hidayetin Allah'ın bizler için dilediği kolaylık olduğunu buyuruyor. Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşiyor. Davete muhatap olup, takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı dileyebilir inşallah. Nefs tezkiyesinde dilememiş olanlar da bir etkisi oluyor mu? Elbette, yani yapılan bu oruçlarda tabii ki sadece vücudun yemekten içmekten kesilmesi değil. Uzuvlarla da oruç tutmak, gözlerin de kulakların da buna dahil edilmesi, ellerin, ayakların, yani Allah'ın emrettiği biçimde bir fonksiyon eda etmeleri o kişiyi bir noktaya ulaştırabilir. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz ve sizden öğrendiğimize göre müşriksiz din yaşanması mümkün değildir. Namaz dinin direğidir hadisindeki namaz Rum 31, Bakara 45 ve Bakara 153 ayetlerindeki gibi hacet namazı olabilir mi? Açıklar mısınız? Evet. Rum 31'deki Minibin eyli ve takû ve aklimü selâvet. Hacet namazı. Ve lâ tekûn minel müşrikîn. Bakara 45 ve sa'inü bi sabri ve salâti enne hâle kebîretin inne hâle khâşîn. Ellezîne yezinnûne enne mülâku rabbûn men emileyi râcûn. Ve Bakara 153. ayet-i kerimesindeki hacet namazı olabilir mi? Tabii olabilir. La imana limen la emanete lehu ve la dine limen la ahde lehu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Öyleyse emanete riayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ahde vefa fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, ikisinin de hidayeti, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, bunlar mürşide tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulun barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok sevmem de kalbimde. Efendimizin ümmetiyle inşallah. Uygunsa sualımı arz ediyorum. İyi huylu olmak ve iyi ahlaka muhafaza edebilmenin çaresi nedir? Açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, gül kokulun barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, iyi huylu olmak, iyi ahlaklı muhafaza edebilmenin çaresi nedir? Açıklar mısın diyor kardeşimiz. İyi huylu olmak, Allah'ın emrettiği biçimdeki emir ve nehirlere itaatle mümkündür. Allah-u Teala Kur'an'da emirler vermiş. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk. Yerine getirmeyenlerin cezası cehennem, bu dünyada mutsuzluk. Ve sahabenin bunu yerine getirdiğini görüyoruz. O zaman iyi huylu olmak, emirleri yerine getirmek, bu dünyada huzur mutluluk, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yerine getirmeyenlerin cezası cehennem, bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak, onlar için de mutluluğu dilemek, güzel ahlakın sahibi olmaktır. İyi huylu olmak, iyi ahlaklı olmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kur'an ahlakın temelinde başkaları için yaşamak söz konusu. Bu ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşebilir. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde kıskançlık yasaktır ama Peygamber Efendimiz'i gören ve onun zamanında yaşayanları ister istemez kıskanıyoruz. Bu günah olur mu, açıklar mısınız? Hayır, bu kıskançlık değil sevgili, bu gıptadır. Kıskançlık ayrıdır, gıpta ayrıdır. Dinimizde kıskançlık yasaktır. Peygamber Efendimiz'i gören, onun zamanında yaşayanlar ister istemez kıskanıyoruz. Onun zamanında yaşayanlara gıpta ediyoruz. Gıpta Allah'ın bir emridir. Mesela bugün Efendimiz buyuruyor ki, Mevlana Yunus Emre Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevi, ey Rabbim sen onların ruhunu nasıl kendisine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye talepte bulmak onları kıskanmanın bir neticesi değil. Onlara gıpta etmenin bir sonucudur. Bunu yerli yerine oturtalım. Gıpta ayrıdır. Kıskançlık ayrıdır. Kıskançlık başkasındaki güzelliklerin zayi olmasını istemektir. Haset. Erzincan'dan birkaç muhterem hocam, insanların Allah'ın emir ve yasaklarını dinlememesi, bunlardan uzaklaşması bunların felaketi mi olmuştur? Açıklar mısınız? Elbette. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah devrede yoksa o zaman şeytan devrede. Şeytan da insana dost değildir, insanların baş düşmanıdır. İblisin bir tek gayesi var. Herkesi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara cehennemi yaşatırmak. Dolayısıyla bunu yapması halinde o kişi kesinlikle bu dizayn içerisinde bir sonuca ulaşır. emrini dinlediğiniz kişi, o da sizin gibi bir cüz'i aklın sahibi olabilir. Ama emri dinlediğiniz kişi bütün kainatın yaratıcısı olabilir. Bütün kainatın yaratıcısının emirlerine itaat ederseniz, kainatla ahenk içerisinde bir hayatı yaşarsınız. Bu da sizin sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşmanızdır. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla insanlar Allah'ı hayatlarından çıkarınca onların felaketi olur. Onlar hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarlar. Kavga hayatlarından çıkmaz. Kavganın yok olduğu, sulh ve sükûnün üç alemde daimi bir halin yaşanması ancak dinin yaşanması ile mümkündür. Allah razı olsun. Borudan bir kardeşim, Muhterem Hocam, çok kazanmak için çok çalışmak dine aykırı mıdır? Hayır sevgili kardeşim, çok kazanmak için çok çalışmak dine aykırı değil. Bu konuda olan nedir, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'deki öğreti, çalışan insan, işleyen sermaye. Sermaye ve çalışma, çalışma, çalışan insan emeği ifade ediyor. Yeri de sermaye, parayı ifade ediyor. Sermaye emeğe ihtiyaç duyuyor, emek sermaye ihtiyaç duyuyor. Allah Teala Zuhruf 32'de şöyle buyuruyor. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini geçimler anında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalıştırsın diye. Öyleyse sermaye sahibi kişi yatırımı gerçekleştirecek ve emrinde çalıştıracak, işçi çalıştıracak. Ama ona ihtiyaç duyan, paraya ihtiyaç duyan kişi de gidip o kişinin yatırımı gerçekleştirdiği fabrikada çalışacak ve böylece geçimini temin edecek. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Burada çok fazla kazanmak, çalışmak dine aykırı değil. Çok çalışan, çok fazla gelir elde eden kişinin üst seviyede bir refah sahibi seviyesi olması Allah'ın emrine aykırı bir durum değil. Eğer kazandığından %2,5 zekat, %2,5 bir ve sadakasını veriyorsa asla böyle bir kısıtlama yoktur yani. Allah-u Teala'nın dizaynı da Necm 39'da وَاَلَّنْسَنِ اِنْسَانِ اِلَّا مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma ahirete dönük çalışma olacak. Bu çalışma dünyaya dönük çalışma olacak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. Eğer Allah-u Teala kim benden ahireti isterse ben ona dünyayı veririm, o zaman ahiretin önceliği alınması lazım. Yarın ölecekmiş gibi. Eğer Allah Resulü de bir başka hadisinde ölmeden evvel ölün, yarın ölecekmiş gibi düşünüyorsak ve ölmeden evvel ölün buyuruyorsa, o zaman ahiret dileğinin ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmak olduğu neticesine ulaşıyoruz. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, yani ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak, başkasını mutlu ederek mutlu olmakla mümkündür. Onun için Allah Resulü ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Allah razı olsun. Yedi'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, samimi olmadığını sandığım kimsenin özrünü kabul etmek zorunda mıyım? Dinde bunun yeri nedir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, yani sen onun kalbindekini kontrol etmekle yetkili değilsin. Samimi olmayabilir, dilden, senden özür dilemiştir. Tamam, sen bunu kabul edeceksin. O geri kalan kısım onunla Allah arasında, senden özür dileyen kişiyle Allah arasında. Oraya girmek durumunda değilsin. Efendimiz buyuruyor, af dileyen kişinin affını kabul etmemesi, affını kabul etmeyen kişi bizden değildir diyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala emrini Resulullah'a şöyle evriliyorsa, Arap 199'da, huzul affe sen affet, ve amir bir affi, marifle emret ve cahillerden yüz çevir diyorsa, o zaman burada bizim yapmamız gereken bir hakikat var. Cahiller kimlerdir? Cahiller Kur'an'ı unutanlardır. Cahiller Kur'an'ı öğrenmeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar ve ayetleri unutanlar. Hidayeti unutanlar. Öyleyse affetmek bizim temel görevimiz olmalı. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe eden, Allah'tan af dileyenlerdir. Biz affedersek Allah da bizi affeder. Çünkü başkası için yaptığınız her aktivite Allah-u Teala kendisine kabul ediyor. Onun yanlışını affettiğin zaman sana karşı yapılanı Allah da seni affediyor. Öyleyse affı tutmak hedefimiz olmalı. Marifle emretmek, müreden nehyetmek. Yine aynı şekilde hedefimiz olmalı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Öncelikle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah Muhterem Hocam. Daimi zikre ulaşmada hizmetlerin önemi ve katkısı nedir? Açık var mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edeceğim. Daimi zikre ulaşmada hizmetlerin önemi ve katkısı var mıdır açıklarımız? Elbette vardır sevgili kardeşim. Birinci temel görev ibadetlerin sultanı zikir. Ama sadece Allah-u Teala bunu bize farz kılmamış. Aynı zamanda Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın öğretilmesini de bize farz kılmıştır. Dolayısıyla bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği ilmin başkalarına ulaştırmadan, başkalarına tebliğ etmede bizim bir görevimiz olması lazım. Siz başkalarına ne yaparsanız Allah-u Teala onu kendisine kabul ediyor. İşte kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. O zaman da gerçekten biz başkasının mutluluğu için uğraşıyorsak Allah-u Teala da bizi mutlu ediyor. Ve mutluluk neyledir? Mutluluk afetlerin azalmasıyladır. Afetlerin azalmasının anahtarı nedir? Zikir. Öyleyse biz hizmet ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla zikrimiz artar. Zikrettiğimiz zaman hizmetimiz artar. Bunlar ikisi birbirini destekliyor. Evet, zikirle iştiyakımız artıyor. Ama iştiyakımızla da hizmetimiz artıyor. Dolayısıyla İkisi birbirine

0: Hepiniz olsun sizlere. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazara. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahiret günü, yevmül ahir. Yevm, gün demek. Ahir de

sonraki manalarına geliyor. Yevmil ahir, sonraki gün. Sevgili kardeşlerim, yevmil evvel, evvelki gün, önceki gün, yevmil ahir, sonraki gün manasına geliyor. Bu açıdan olayımızı değerlendirdiğimiz zaman, doğumumuz eğer yevmil ahirse, doğumlu ölümü dikkate alıyorsak, doğumumuz yevmil evvel olur, ölümümüz ise yevmil ahiri oluşturur. Ölüm günü yevmil evvelse, kıyamet günü yevmil ahiri oluşturur. İnsanların cennete veya cehenneme girecekleri gün yevmil evvelse, Allah Teala'nın her şeyi enerjiye çevirerek yok edeceği gün yevmil ahiri ifade eder. O zaman yevmil evvel ve yevmil ahir farklı standartları ifade ediyor. Yevmil ahir kıyamet günü de ifade eder. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrıldığı güne yevmil evvel diyorsak, Allah'a ulaştığı gün yevmil ahirdir. Nefs tezkiyesine başladığımız gün yevmil evvelse, zikri aşıp tesbihe geçtiğimiz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman yevmil ahirdir. Biliyorsunuz ki 7 kademelik bir manevi hayat yaşarız. Allah'a ulaşmayı dilemek birincisidir. Buna yevmil ahir dersek, irademizin Allah'a teslimi yevmil ahirdir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yevmil evvelse, mürşidimize ulaştığımız gün bu yevmil evvelin yevmil ahiridir. Mürşidimize tabi olduğumuz gün yevmil evvelse, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün yevmil ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Fizik vücudumuza Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her açıdan evvel ve ahir kavramları birbiriyle alakalı bir bütünü oluşturabiliyor. O zaman Allah Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yevmil ahirdedir. İradesini yevmil evveldedir. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise yevmil ahirdedir. İşte bu yevmil evvel ile yevmil ahir arasında geçen süreci 28 basamakta Allah Teala tanzim etmiş. Bu konuyu
Vel Asr suresi anlatıyor. Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âminû, amin olanlar hariç. İşte yevmil evvel başladı. Amin olanlar yevmil evvelin sahipleri. Ve amin-i salat, nefsi ıslah edeceğim evveller işleyenler bu yevmil evvele göre birinci yevmil ahir bu kabul edilebilir. Ve tevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler, hakkı ulaşıp da, ruhunu alalaştırıp da, hakkı tavsiye edenler, bu da bir yevmil ahirdir.

Bu yevmil ahirin hakkı tavsiye edenler ruhlarını alalaştırdıkları için, hakkı ulaştırdıkları için hakkı temsil edebilecek bir özellik taşıyorlar. Böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Burası âmin olduğumuz gün o hüsranda olmayı yevmil âhir kabul edersek Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil âhirdir. Eğer âmin olduğumuz gün Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil evvelse, bunu yevmil evvel kabul edersek, o zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün, hakkı tavsiye edeceğimiz gün yevmil âhirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, öyle bir zaman mefhumu düşünebiliyorsak, tevasa bir sabr, sabrı tavsiye etmek, yani iradeyi teslim etmek, iradeyi de teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin olmak, yevmil âhirdir. Yani ruhun teslimden sonra fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek ve irademizi teslim etmek, hepsi ayrı ayrı yevmil âhirlerdir. Ama bu sureye göre, Vel Asr suresine göre hakkı tavsiye etmek nihai neticeyi de kaplıyor. Hakkı tavsiye eden kimdir? Hakkı tavsiye eden mürşittir. İrşat makamının sahibidir.

sabrın sahibi olan irşat makamının sahibidir. Hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlardır. Ama irşat makamı da hakkı tavsiye eder. Hakkı gerçekleştirmek için herkese o istikamette bilgi verir. Birisi hakka ulaştığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 22. basamaktır. Diğeri insanları hakka ulaştırdığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 27. basamağı, 28. basamağın 5. kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala Yevmi Lahir'i kıyamet günü içinde kullanıyor. Bazen kıyamet günü için saat kelimesini kullanıyor. Zaman istikametinde kullanılan bir kelime. O saatin gelmesi, kıyametin kopması. İşte biz insanlar Allah yolunda her zaman bir gayretin sahibi olanlarız. Sadece iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bir yarışın deparındadır. Yarışa başlamak üzere hazırdırlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda yarış başlamıştır. İşte o başlangıçtan sonra ulaşılacak olan her menzil için bir yevmil ahir, aynı zamanda kendisinden sonra gelen kademenin yevmil evvelini teşkil eder. Bunlar bir bütünü temsil ederler. Ve yedi kademenin yedisi de bu konunun içinde yevmil evvel ve yevmil ahir olarak yer alır. Ama iradenin tesliminden sonra başka bir makam, başka bir teslim söz konusu olmadığı için iradenin teslimi yevmil ahirlerin sonuncusudur. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yevmil ahirden bahsediyor. Ve herkes bunu sonraki gün, yani kıyamet günü olarak değerlendiriyor. Oysa ki oradaki yevmil ahir müessesesi ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz insanı bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik, diyor Allah-u Teala. Bahis konusu olan insan kelimesiyle ifade edilen nefstir. Bir ahsen-i takvim içinde yaratılmıştır. Ahsene ulaşabilecek olan özelliklerin sahibidir. Nefsin kalbi başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Bu afetler nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumdadır. Kapkaranlık bir gece gibi nefsimiz zifiri karanlıktadır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, karanlıklardan kurtulur muyuz? Hayır, kurtulamayız. Ne zaman kurtulmaya başlarız? 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o noktadan sonra yaptığımız zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşmasına sebebiyet verir. Bunlardan evvela kalbimize %2 rahmet nuru girer. Sonra da kalbimize giren bu rahmet nurundan sonra %2'nin ötesi fazıl olarak nefsimizin kalbine yerleşecektir. Ve de ilk etap nefsimizin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte mürşidimize ulaştığımızda bizden ayrılarak irşat makamının dergahına giden ruhumuz, oradan ana dergaha gider, devrin imamının dergahına ulaşır ve devrin imamının dergahından seyri sülükü tamamlayacak olanlarla birlikte o da yolculuğa çıkar, seyri sülük yolculuğuna çıkar. Allah'a ulaşıncaya kadar bu yolculuk hep aşağı inip ertesi gün tekrar yükselmekle gerçekleşir. Kişinin zikri devamlı artar ve bu artışın neticesinde de bu kişinin ulaşabileceği yer nefsinin kalbinin tezkiyesi, %51 nurla kaplanması, bu yolun ortasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun %50'sini temin edebilir bir insana. Ama ne zaman o kişi veçini, yani fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ederse, arkadan da iradesini Allah'a teslim ederse, burası konunun son noktasını ifade eder. Kişi yevmil ahire ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sabırlı insanlardan bahsediyor. Bir de sabrın sahiplerinden bahsediyor. Bir de Allah Teala'nın ilmine bir hakkın sahip olanlardan, yani hakkul yakinin sahibi olanlardan bahsediyor. İşte
Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayeti kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eyyimmeten. Yehdûne bi emrina lemmâ sâbirû ve kânû bi âyâtina yûkinûn diyor Allah Teala. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. Onların Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesinin son nokta olduğunu görüyoruz. Ayatina yakinun diyor ayetlerimize yakin hasıl etmeleri.

Bir insanın sabırlı olması gerçek anlamda nefsinin bütün afetlerinin ve sabırsızlık afetinin de yok olmasıyla sağlanır. Ama burası sabır müessesesinin olgunluğunun son noktası değildir. Bundan sonra burası ulul-elbab makamıdır. Bu makamın başlangıç noktasından sonra kişinin 14 mertebe sabırsızlığı izale edilecektir. Sabırsızlık müessesesi 14 mertebe farklı bir konumda olacaktır. O zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman o kişi sabırlı bir kişi değildir artık. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrın en üst boyutuna ulaşmıştır. Sabırlı insan vardır ama sabrın sahibi olan insan onun çok ötesindedir. Sabrın sahibi olan insan sabırsızlık afetini yok ettikten sonra dokuz mertebe nefsinin kalbi ve dolayısıyla sabırsızlık afeti müzeyyen kılınan bir insandır o. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her şey birbiriyle bir illiyet rabıtası içerisinde gelişiyor. Allah Teala'nın Tevbe 24. ayet-i kerimesinde "Ekânû bi âyâtinâ yûkünûn" ayetlerimize yakin hasıl etmesi sebebiyle diyor. Ayetlerimize yakin hasıl edenlerden oldular. İşte o yakinin sahipleri orada devrin imamlarıdır. Onlar veli resullerdir. Eğer peygamber değillerse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldü. Peygamber resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde o Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün nebiyyin diyor Allah Teala. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet meselesinin yevmil ahiridir. Yevmil ahirdeki temsilcisidir. Son temsilcisidir. Nübüvvet meselesi bitmiştir. Yevmil ahiri tamamlanmıştır 1400 yıl evvel. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konuda insanlar için yevmil evvel ve yevmil ahir geçerlidir. Bir
apartman yapıyorsunuz. Başlangıcı o apartman için yevmil evveldir. İçindekilerin kullanabilecekleri noktaya getirdiğiniz zaman yevmil ahire ulaştınız demektir o apartman konusunda. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim çok geniş spektrumlu bir manalar dizisinin sahibidir. Allah'ın ulul-elbab kulları da o geniş spektrumu Allah-u Teala tarafından öğretilmek suretiyle öğrenmişlerdir. Allah onların ulul-elbabın öğretmenidir. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hep Allah'ın öğretileriyle geçer. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki Allah'a en yakın insan devrin imamıdır. Ama onun da bilgisi Allah'ın ilim okyanusundan bir damladır sadece sevgili kardeşlerim. Ne Allah kelimelerle tarif edilir, buna kelimeler yeter, ne de Allah'ın ilmi. Bir sonsuzdan birkaç damla gibi Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği ve bizim onu hazmedebildiğimiz kesim. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, insanlar neleri yapabiliyorlar? Gemiler yapabiliyorlar, uçaklar yapabiliyorlar. Telekomünikasyon çağında büyük ilerlemeler var. Ama Allah ile karşı karşıya getirin. Netice itibariyle sadece bir mahluk olduğunuzu göreceksiniz. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen yaratıklar. Hamd ederiz, şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizi yaratmayı dilemiş ve yaratmış. Bu sebeple hayattayız. Bu sebeple herkesin en güzel olduğu standartlarda buradayız sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde bu güzelliği yaşamak söz konusu. Her insan için hayat ayrı bir hüviyet gösterir. Bir dizayna baktığımız zaman her vetirenin, yani fenomenin, bir oluşum süreci geçiren her sistemin mutlaka bir yevmil evveli, mutlaka bir yevmil ahiri vardır. Başlangıcı ve bitişi. Çocuklar üniversitelere girerler, okullara girerler, ilkokul, yevmil evveli, okula birinci sınıfta başlangıç günüdür, yevmil ahiri, beşinci sınıfta diploma alarak okulu bitirmesidir. Ama yeni bir yevmil evvel, orta ve lise tahsili, başlangıcı okula kaydolmak, çalışmaya başlamak, sonucu liseden mezun olmak ya da arada ortaokul varsa ortaokuldan mezun olmak, liseye başlamak, yevmil evvel, liseyi bitirmek, yevmil ahir. Üniversiteye başlamak, yevmil evvel, üniversiteyi bitirmek, yevmil ahir. Zincirin bütün halkalarında her konuya göre uyarlanabilen yevmil evvellerin ve yevmil ahirlerin bütün hayatınızı doldurduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor.
O sevginin ışığı altındasınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın sevgisini mutlaka kazanır. Allah onlara mutlaka yardım elini uzatır. Mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu açıdan bakarsak eğer ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması yevmül evveldir. Allah'a ulaşması yevmül ahir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzel şeyler Allah-u Teala'nın indinde hedefleri ve o hedeflere ulaşmayı ifade eder. Ruh içinde, fizik vücut içinde, nefs içinde aynı şeyler söz konusudur. Yevmül ahirler, yevmül evveller söz konusudur. Allah'ın istediği ve emrettiği şey ise sadece ve sadece biz insanların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve yevmül evvellerden başlayan hayatınızın, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yevmül ahire kadar devam etmesini ve hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek yevmül ahire Allah'ın istediği biçim ve boyutta gerçekleştirmeniz hepinizin hedef alması lazım gelen bir konudur. Ben ruhumu Allah'a ulaştırdım ve dikkat ederim bundan sonra da aşağı düşmem. Bu kadarı bana diyen kişiler içinde neticede kıyamet günü bir yevmül ahire olacaktır. Onu yeterli görüp iktifa eden insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kendilerini hedeflemiş olanlar, ona odaklanmış, bu hedefe odaklanmış olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edip de Allah'ın evliyası, ermiş evliya oldukları zaman, her şeyin en güzeliyle karşı karşıya kalacaklardır. O mutlu devreyi tamamlamışlardır. O güzellikler karşısında yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Ve vuslatla birlikte yevmül ahire ulaşılmıştır. Konu bir açıdan tamamlanmıştır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa girer. Kur'an hükümlerinin içinde bulur kendisini ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman hedefini gerçekleştirmiş olur. Allah-u Teala'nın da hedefi gerçekleşmiştir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala'da mukabeleten, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hak ettiği şeyleri ona vermiştir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Herkes için Allah'a ulaşmayı dileme günü Allah'a göre o kişinin yevmül ahiridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da Allah'a ulaşmayı dileme günü yevmül evveli oluşturan bu insanlar için ruhun Allah'a ulaşmasında birinci yevmül ahir oluşmuştur.
fizik vücudun tesliminde ikincisi oluşacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte bütün sahabe fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ederek yepyeni bir dünyada, yepyeni bir hayatın içinde oldular. O hayat onlar için kainatın en çok meşgul olan insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onların başında bulundurmuştu. O Allah'ın Nebi Resulü'ydü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz böyle bir dizaynı gerçekleştirdiği için. Her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzeldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir hayat, Allah'la ilişkisi olmadan geçen bir hayattan binlerce kat hayırlıdır. Allah-u Teala bütün insanların hayrın içinde olmasını istiyor. Bu hayırsa yevmül evvellerle ve yevmül ahirlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Öyleyse Allah için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için varız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek İnşallah Yevmül Ahir isimli bu konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz mutluluk ve İslam. İslam'la mutluluk arasındaki bağlantı. Sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam mutluluğu yaşamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ise ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ulaştığı zaman tabiiyetinde ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Öyleyse cennet mutluluğu giderek artıyor. Peki fizik vücudunu teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini tezkiye ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. İrşad olduğu zaman, bir başka ifadeyle muhlis olduğu zaman altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu cennet saadetindeki artış, görüyorsunuz ki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar aslında mutlu olduklarını iddia etseler de mutsuzdurlar. Mutluluğun ne olduğu konusunda bir tarif vermek lazım. Bir insan her zaman huzuru yaşıyor. İşte o mutlu insandır. Hangi olay vücuda gelirse o kişinin mutsuzluğunu oluşturamaz. Allah onu mutlaka önler. Dünya saadeti, yani mutluluk adı verilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde başka insanla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı bölümde tahakkuk eder. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için mutluluğunun kesintisiz olması gerekir ayrıca. İç dünyanızdaki mutluluk afetlerle hasletler arasındaki, fazıllar arasındaki, faziletler arasındaki savaşın tamamen faziletler tarafından kazanılmasına bağlıdır. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 fazillerle ya da %98 fazla, %2 rahmet nuruyla dolarsa, yani afetlerin yerini nurlar alırsa, karanlıkların yerini nurlar alırsa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğun sahibi olur iç dünyasında. Başka insanlarla ilişkilerinde ne zaman bir insan kavgayı bitirirse, başkaları kendisine düşmanca davransa bile o düşmanca davranmazsa, hatta davranamazsa, dış alemde de kavgasını bitirmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın özel nimetlerine muhatap bir kişi olur. Bu da onu Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, konunun aslı budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam
eşittir mutluluk. Hangi boyutta İslam'ı yaşayabilirseniz o kadar mutlusunuz. İslam'ın son boyutunda, en üst noktasında iradenizin de Allah'a teslimi vardır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. İlk teslim 22. basamaktadır, ruhunuzun teslimi. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edersiniz. 26. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah-u Teala teslim alır. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası mutlulukların şahikasıdır. Böyle bir insan mutlaka adın cennetlerine girer. Böyle bir insan mutlaka dünyada da mutlu bir insandır. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunları anlatabilmek Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir mutluluğu biliyor musunuz? Sizlerden mutlu olanlar bize hep ulaşıyorlar. Ve de huzurlarını, mutluluklarını dile getiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki, mutluluk hepinizin elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yerde. Ama reçeteyi uygulamayan, mutluluk sağlığına kavuşamaz. Öyleyse İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan safhaların hiçbirini yaşamanız mümkün değildir. Cehennemden kurtulmanız da mümkün değildir. Öyleyse biz sizlere İslam'ı sağlık verirken mutluluğunuzun en üst boyutta oluşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şeytanın dostudur. O kişi şeytanın kuludur. O kişi mümin değildir. Nasıl mümin değildir? Cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Zannetmeyin ki her Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer. İnanç bir cennet kazandırıcısı değildir tek başına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a olan imanını Allah'a ispat etmiş olur. Bütün Resullerin görevi bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir ifadesini mutlak olarak kullanmaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye insanları müjdelemesi Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Dünya saatinin yarısında Allah Teala sana garanti ediyor. Üçüncü kat cennetine garanti ediyor diye insanları müjdelemesi söz konusu. Bir de onlara ihtar etmesi, onları uyarması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olman hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam'ın başlangıcına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bir sürü beladan kurtuluyor. Bir defa dilemeseydi amelleri boşa gidecekti. Onun amelleri boşa gitmeyecek. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin amelleri boşa gitmediği gibi Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. İşte bu İslam'da mutluluğun başlangıç noktasıdır. Böyle bir olay kişiyi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırmasıyla devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ard arda ihsanlarda bulunur. Onun aslında kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamının zatına karşı kör, onu irşat makamı olarak göremeyen, sağır onun sözlerinin manasına varamayan, dilsiz onun söylediğini tekrar edemeyen bir insanken, Allah Teala onun gözünü, kulağını ve kalbini irşat makamının sözlerine, onun davranışlarını açar. O zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Ve ondan sonra Allah Teala onun üzerine bir sürü işlev yapar, kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti girer. Sonra kişi huşu sahibi olur, mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat da ulaşmaya başlar. Ve mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olur. Burada bırakmaz Allah-u Teala kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmak noktasında bırakmaz. O kişinin mutlaka mürşidini istemesini Allah temin eder. Ve kişi mürşidini isteyince Allah o kişiye mürşidini göstermekle kalmaz, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cennet ve tabiyete kadar aldığı 12 tane ihsana 7 tane de nimet ilave edilmesini sağlar. Ve kişi bu noktaya kadar dünya mutluluğu konusunda pek bir şeyin sahibi değildir ama cennetin ikinci katına sahip olmuştur mürşidine ulaştığı zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaşıp tabiiyetinde 7 tane nimet alır Allah Teala'dan. 12 tane ihsan alıp ihsanla yaptığı tabiiyetinin arkasından 7 tane de nimet alır. Bu aldığı nimetlerle o kişi artık kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olmuştur. Günahları sevaba çevrilmiştir. Onun kazancı artık 1'e 10 değildir. 1'e 100'den başlar. Ruhu gök katlarında yükselecektir. Yükseldikçe birinci katta 1'e 100 olan Allah-u Teala'nın verdiği nimet ikinci katta 1'e 200'e, 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir.

Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir defa mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğu henüz mutlu bir hayat sayılmaz. Ama Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu tecelli o kişiyle şeytan arasına bir engel koyar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Allah'ın yolundan onu ayırması mümkün değildir. Şeytan tesirsizdir. İşte ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde bu kişinin nefsinin kalbinde önemli değişiklikler olmuştur. Ne olmuştur? Kişi zikir yapmaya başlamıştır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Bu yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Allah Teala hem rahmetle fazla gönderir hem de rahmetle salavat gönderir. Bu gelen nurlardan fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Bunun manası %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbindeki yer adım adım Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkları için oradan çıkmaları da mümkün değildir. Bu sebeple kalbe geri dönmek isteyen karanlıklar aslında zulmani kapı açılınca tekrar kalbe girmek için imkan sahibidir. Ama iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayan fazıların bulunduğu yere geldiği zaman orasını işgal edemeyeceğini görür. Çünkü orası artık fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Ve fazıların her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesinde %7 fazıl birikimi temel faktördür. %7 fazıl birikimi olmadıkça ruh bir kat yukarı yükselemez Allah'ın yolunda. Ruhu Allah'a ulaşan bir insanın nefsinin kalbi bu sebeple 7 katta %49 nur da olmuştur. 2 de başlangıçta kalbine giren bu %49 fazlın ötesinde %2'den rahmet nuru oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu ne ifade eder? O kişinin dünya saadetinin %51'e ulaşacağını ifade eder. O kişi bu noktadayken daha öteye geçebilmesi için zikrini arttırmak mecburiyetindedir. Arttırabilirse fizik vücudun teslimine kadar olan devreyi de aşacaktır. Evvela zikri günün yarısını aşacaktır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi gerçekleşecektir. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bunun daha ötesinde nefsin teslimi gelecektir. Ama bu noktaya kadar olaya baktığımız zaman Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyayız. Yani Allah Teala bu konuda bir garanti veriyor biz insanlara. Nedir o garanti? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bizler
üçüncü

kat cennetin mutlaka sahibi olabiliriz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek. Bizim tarafımızdaki iş sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer biz bu dileğin sahibi isek, o zaman mutlaka Allah Teala bizlere bir nimette bulunacaktır. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Böylece 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi oluyoruz. Allah'tan 12 tane ihsan aldığımız zaman 14. basamaktayız. 14. basamakta 7 tane de nimet alırız. Ruhumuz hala bizdedir. Ve mürşidimize tabiiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada bizim zikrimize paralel olarak ruhumuz diğer ruhlarla beraber Allah'ın katına kadar, 7. kata kadar adım adım yükselecektir. 7 kademede nefsimizin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruhumuz diğer çıkanlarla beraber bir üst kata ulaşarak 7. gök katına ulaşacak. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı vardır. Allah zattır. Yaratık değildir, yaratandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. O hep vardı. Ezeli ve ebedidir. Biz insanlar bir gün öleceğiz. Cennete girdik veya cehenneme girdik. Cennet ve cehennem de bilmiyoruz kaç milyon yıl sonra. Ama mutlaka cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve içindeki insanlarla beraber cennet ve cehennem de enerji haline tekrar dönüşecektir. İnsanlar da enerji haline dönüşeceklerdir. Nasıl başlangıçta Allah Teala sadece o varsa tekrar o kalacaktır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Buradaki Zülcelal Celal sahibi, yani insanları cezalandıran ve ikram ve ikram sahibi insanları mükafatlandıran o yalnız kalacaktır ifadesi. Zülcelal kelimesiyle Allah Teala cehenneme attı insanları ve ikram ifadesiyle cennete ulaştırdığı insanların cezalandırılmasını ve mükafatlandırılmasını kastediyor ve diyor ki bunlardan sonra sadece Allah'ın zatı kalacaktır. Her şey fani olacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir bütünü görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar hepimiz garanti altındayız. Biz ulaştırmıyoruz. Hayır, Allah ulaştırıyor. Namazı sevmeyen bir insana Allah Teala namazı sevdiriyor. Oruçtan rahatsız olan bir insana Allah Teala rahatsızlıklarını alıp orucu sevdiriyor.
Zikri sevmeyen bir insana zikri sevdiriyor. Bütün eksikliklerimiz, hatalarımız Allah-u Teala tarafından düzeltilip birinci teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimini mutlaka gerçekleştirmeyi başaracağımız bir ortamı Allah-u Teala hepimizin etrafında, bütün insanların etrafında mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala tarafından garanti edilen bu husus, o kişi tarafından en güzele dönük bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bütün güzellikler oradadır. Allah'ın katındadır. Allah-u Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiye dünya saadetinin de yarısını teslim etmiş oluyor. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Yok olduğuna göre her 24 saatlik zaman parçasının yarısından fazlasını bu kişi mutlu olarak yaşar. Yarısından daha azı onun mutsuzluğunu oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki İslam'la mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu nokta yolun sadece yarısıdır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani onu Allah'ın evliyası her halükarda mutlaka yapar, ermiş evliya. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın mutlak olarak gerçekleştirdiği bir husustur. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Dileyin ki Allah sizi de katına alsın. O mutluluk kervanına siz de katılın. Bütün yollar açık, bütün kapılar açık. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ha, bizden başka kimse söylemiyor mu? Tabii söylemiyor. Onlar bilmiyorlar. İşte herkesin inanamadığı zaten bu nokta. Şimdi bir adam düşünün sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okuyamaz. Arapçayı bilmez. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla ve ruhuyla bilir. Bu ne periz, bu ne lanet uçsuz diyeceksiniz şimdi. Evet, ama gerçek aynen böyle. Hiç dinden habersiz büyüyen, hatta solcu olan, solculuk materyalizmin en üst noktası, komünist olma. Hadi az komünist diyelim, daha çok sosyalist, ama böyle birisiydik biz. Herkes bilir. Vakıflar Bankası müfettişiyken de, müdürüyken de en soldaki kişi bizdik. Ama sonra ne oldu? Sonra Allah-u Teala bizi yoluna kabul buyurdu. Üstelik bizim bir talebimiz de olmadı doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim başlangıçta. O bizi seçmiş. Ama sonra Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan biri olarak şu anda karşınıza çıkmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Bizi mürşidimiz eğitmedi sevgili kardeşlerim. Herkes bilir. Bizi eğitenin mürşidimiz olmadığını,
Allah olduğunu, mürşidimizin birçok sohbetini dinleyip de hedefe ulaşmadık. Hiç ondan sohbet dinlemek imkanı bulamadık. Zaten birkaç defa gidebildik yanına. Ama sevgili kardeşlerim, Allah bizi seçti. Bize öğretti bu ilmi. Bizim Allah'tan öğrendiğimiz ilmi tahkik edenler, bu tahkiki Kur'an'dan yapmak mecburiyetindeler. O zaman neden Allah'ın bir ümmiyi seçtiğini, Arapçayı konuşamayan, eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan bir insanı niçin seçtiğini o zaman anlayacaksınız. Çünkü eğer biz İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık, şimdi o bütün din adamları gibi İslam'ın 5 şartının insanı cennete ulaştıracağını zannederdik. Bütün o din adamları gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan kişinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini zannederdik. Ve o din adamları gibi ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin insanı cennete ulaştıran gerçek alimler olduğunu zannedenlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi bizde yok. O ilmi, onların okullarda öğrendiği ilmi hiç almadık. Bunun için Allah-u Teala bir binayı yıkıp da yerine bir yeni yapı inşa etmedi bizde. Mevcut olmayan bir bina. Hiçbir şey yok. Bir boş tarlayız biz. Allah-u Teala bizi seçtiği zaman. Din adına hiçbir şey bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, din adına hiçbir bilginin sahibi olmayan, bunu öğrenmeye lüzum da hissetmeyen bir zavallıydık. Ama o bizi seçti. Ve bugüne kadar bizi o inşa etti. Bugün din alanında insanların Kur'an'ı öğrenmelerini temin edecek olan en üst noktadaki kişi biziz. Hiçbir bilgimiz olmadan bu yola girdik ve bugün hazırladığımız süreçte Kur'an'ın 19 ciltten oluşan Kur'an'ın 17 cildinin hazırlıkları, lafzı tamamlanmıştır. Ama baskı henüz 11. cildi, 10. cildi tamamlayabildik. 11. cildin basılması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek senenin sonuna kadar bu Kur'an mealleri 19 cildi tamamlayacak. 19 ciltte İmam İskender Ali Mir. 19 ciltlik bir Kur'an'ı, Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı bütün dünyanın hizmetine sunacağım. Bu bir oyun değildir. Bu ilimdir. Biz ilmin sahibi değiliz. Sadece Allah'ın bir aynasıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. İlmin sahibi Allah'tır ve bizi o ilimle teçhiz etti. Biz hiçbir zaman ilmin sahibi olmadık. Ondan öğrendiğimizi Kur'an'a aktartan da O'dur. Bizde akseder. Sevgili kardeşlerim, işte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler yarıya kadar azaldığı için dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. Ama üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
Hiçbir şey karşılığı bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala da size bunu verdi. Bu kadarla yetineyim derseniz yapabilirsiniz. Ama zikrinizi en az o seviyede korumak mecburiyetindesiniz. Yoksa düşersiniz. Düşersiniz, hidayetten tekrar dalalete düşersiniz. Bu bir uyarıdır. Eğer zikrinizi en az aynı seviyede devam ettirirseniz, üçüncü kat cennet hep ömür boyunca sizin olur. Dünya mutluluğunuzda yarıya kadar bir mutluluk olarak hep sizi kucaklar. Peki yolunuza devam ederseniz ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, günün yarısını açtıktan sonra zikriniz, yani zahit olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. İşte o zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın size ne kadar büyük yardımlar ettiğini o zaman da görürsünüz. Bilirsiniz ki onun yardımı olmasaydı siz asla bunu gerçekleştiremezdiniz. Fizik vücudunuzun teslimi sizin dünya saadetinizi %80'in ötesine çıkarır. Cennet saadetiniz de artık 4. kat cennettir. Sonra zikrinizin daimi zikre ulaştırılması söz konusudur. Ulul erbab olursunuz. Allah-u Teala ulul erbabın tarifini yapıyor. Li ulul erbab yeskürunallâhe kıyamen ku'uden alâ cünebihim. O ulul erbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a zikrederler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir nefsinizin kalbinde her an zikir olduğu için, her an Allah'ın katına rahmetle, fazla rahmetle, salavat indiği için nurların azalmasını kesinlikle mümkün kılmaz. Kesinlikle önler. Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı inmektedir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki nurların azalması hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip yeniden yerleşmesi de bu sebebe dayalı olarak mümkün değildir. Ve ulul-elbab makamında size yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ne zaman göklerin birinci katını görürseniz bilin ki artık siz İhlas makamındasınız. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir. İhlas makamı devam eder. Yedinci katın siddetin intihası da gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz İhlas makamının tamamlandığı noktada. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar mı Allah-u Teala sizi? Hayır, bu noktada değil. Ama bu nokta göklerin melekûtunun tamamlandığı yerdir. Göremediğiniz sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Ama Sittet-i Müntaha varlıklar aleminin en üst noktasını gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilmeniz İhlas makamının en son noktasıdır. Buradan Salah makamına geçersiniz. Orada Allah-u Teala önce günahlarınızı örter. Böylece bütün günahlarınız örtülmüş olur. Sonra size Salah nuru verir. Sonra sizin günahlarınızı bir de sevaba çevirir. Sonra da son teslimini gerçekleştirir, iradenize teslim alır. Bunlar salam makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ifade eder. İradenizi Allah'a teslim edince
Allah Teala'nın yapacağı bir tek şey vardır. Size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. İşte böylece 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim eden bir Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olursunuz. Bu kademelerin hepsini bütün boyutlarıyla en üst boyutlarında yaşamış birisi konuşuyor. Allah'ın yaşattığı birisi konuşuyor. Bize ait olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Biz hala bir ümmiyiz. Hala Kur'an-ı Kerim'in harfleri tam olarak yerine oturmuş değildir bizim için. Öyleyse şunu kesin olarak bilelim. Din mutluluktur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. İrşad makamının sahipleri, irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar bu dünyadaki en büyük mutlulukların sahipleridir. Sadece nefsleri tezkiye ve tasfiye olmamıştır. Onun ötesinde 19 mertebede, yerlerin melekutunda 7 mertebe, göklerin melekutunda 7 mertebe, 14. Salah makamında da 5 mertebe, 21 mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuştur. Sahabenin hepsi bunların hepsini yaşadılar ve hepsi irşada memur ve mezun kılındılar ve tabi'in onlara tabi oldu. Daha sonra da tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki burada mutluluğun en üst boyutu vardır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka 19 mertebede kalbi müzeyyen olmuştur. İç dünyasında tam bir mutluluk hüküm sürer kişinin. Neden? Afetler mevcut değildir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi de %100, %2 rahmet, %98 de fazıl olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır kişi. Bu ise sonsuz mutluluğun en sağlam anahtarıdır. Sonra bu kişi dış aleminde kavgayı bitirmiştir. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. O bütün insanlara sadece dosttur. Herkes için onların kurtuluşu konusunda dua eder. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkiler kalıyor geriye. O ilişkilerde de sadece bu dünyada değil, bütün kainatta yaşayanların arasında en üst noktada olan kişi odur, zamanın imamı olan kişidir. Allah ile olan ilişkilerinde en büyük mutluluğu yaşayan her devirde daima devrin imamlarıdır. Yani her devirdeki huzur namazının imamı mutlaka yaşayanlardan biri olmak mecburiyetinde. Bu sebeple o kişi, bu seviyenin sahibi olan kişi huzur namazının imamlığı görevini delegete etmiştir. Bu bir
zarurettir, mecburiyettir. Bulunduğu makamın gereği olduğu için. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte aranızdan öyleleri vardır ki nefslerindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmışlardır. Dünyada böyle insanlar var. Başardıkları için de iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavga bittiği için, nefslerinin bütün afetleri yok olduğu cihetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikleri, yasak ettiklerini yapmadıkları için bir sonsuz mutluluğu yaşarlar. Allah ile olan ilişkilerinde, başka insanlarla ilişkilerinde mutludurlar. Hiç kimse hakkında negatif bir düşüncenin sahipleri değillerdir. İnsanlar yanlış yapabilirler ama sonuç onlarla Allah arasındadır. Allah ile olan ilişkilerinde ise mutlaka en üst boyutta olanlar, mutluluğu en üst boyutta yaşayanlar gene dört teslimi de gerçekleştirenlerdir. Nefs, fizik vücut, ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin dini bu üst boyutlarda yaşamanızı ve bütün tesliminizi gerçekleştirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, bu kadar büyük bir zevk, hayatta nasıl yaşanırmış bunu hepinizin yaşamasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin. Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenu olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun. ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret

Bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, İşte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler. Allah-u Teala buyurdu, sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere,
Artık sizin

Bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler, size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır.
Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar âmâ, kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Bundan sonra
o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın." Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler: "Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız," dediler. Kibirlenenler şöyle dedi: "Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz." Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler: "Ya Salih, şayet sen gönderilen resullerden isen, bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir." Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: "Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz." Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti: "Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz." Ve kavminin cevabı: "Onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar," demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu. Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır." Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: "Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz.
Şuayb aleyhisselam, "Şayet biz kerih görüyorsak da mı?" dedi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim ve enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minûn. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah Teala Bakara 6'da diyor ki innellezine muhakkak ki onlar keferu kafirdirler. Sevavin eşittir aleyhim onların üzerine enzertühüm. İkaz etsen de lem tünzürhüm. İkaz etmesen de la yuminun onlar mümin olmazlar. Bakara 7. Bir sonraki ayet-i kerime. Hatemallahu Allah mühürledi. Hatem hem hitam bulmak anlamına geliyor. Hem de mühürlemek. Hitam kelimesi de tem kelimesi de üç ana harften oluşuyor. Birisinde hı var, birisinde he. T ile mim aynı kelime, aynı harf. Hatemallahu Allah'a Allah mühürlemiştir. Ala üzerine kulübüm onların kalpleri üzerine Allah mühürlemiştir kalplerinin üzerinde. Kalplerinin üzerine Allah Teala mühür vurmuştur ve ala semihim ve onların semi hastalarının, görme hastalarının üzerine. Affedersiniz, semi işitmek demek. Basar görmek. Ve sonra o geliyor. Ala semihimden sonra ve ala efsarehim ve onların basar etme, görme hastalarının üzerine gışave, gışavet isimli perde çekti. Onların basar hastalarının üzerine Kışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum azabın azim. Ve onlar için azim bir azap söz konusudur. Azim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Onlar muhakkak ki kafirdirler. Kafir olmak Allah'a inanmamak istikametinde bir mana taşıyor. Ama burada söz konusu olan onların mümin olmak konusunu işitmemeleri.
Allah-u Teala kendilerine tebliğ yapıldığı halde Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen, yani kurtuluşa ulaşacak olan bir mümin ol tarifine uymayan insanlar söz konusu. Ne demek istiyoruz? Bir insan Allah'a inanırsa o mümindir. Allah'a inanan herkes mümindir. Birçok Allah'ın hakikatlerini bilmeyen insan zanneder ki, insan Allah'a inanmışsa, mümin olmuşsa, bir süre cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkacak, mutlaka cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, evvela cehenneme giren bir insanın cehennemde, yanmak üzere cehennemi hak eden bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 43 tane ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir ayet-i kerimeyi bize gösteremedi. Çünkü yok. Bildiğiniz gibi 19 ciltlik bir Kur'an tefsirimiz var. 5800 küsur sayfa. Ve her ayeti A'dan Z'ye kadar, İciğine, Ciciğine kadar inceledik. Ve hepsinin hangi anlamlara geldiğinin lafzının ötesindeki ruhunu hep Allah'tan sorarak yürüdük. O Kur'an-ı Kerim tefsirinde. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de iki tür mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onların Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor Allah-u Teala. Allah'a inanmaları kıyamet günü o kafirlere fayda vermedi diyor. Allah'a inanmışlar adamlar ama Allah-u Teala onları mümin demiyor. Kafir diyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. Lügat manasına baktığımız zaman mümin iman eden demek. İman etmişler, Allah'a inanıyorlar ama Allah-u Teala onlar için mümin kelimesini kullanmıyor. Allah'a inanıyorlar ama kafir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kuru kuruya iman etmek, Allah vardır demek bir insanı cehennemden kurtarmaz. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a inanıyor. Ama bu onların cehennemden kurtulması için bir sebep teşkil edemez. Allah'a inanmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir dileğine bağlıdır. Allah'a inanan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulurlar, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Bu insanlar mutlaka Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılacaklardır, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdir. O zaman bu insanlar ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra da Allah-u Teala onları
Yedi tane gök katından aşırıp onların ruhlarını yedinci katta yedi tane alemden geçirip Sittet-i Münta'ya ulaştırır ve Sittet-i Münta'dan da dikey bir yolculukla o ruhların Allah'ın zatına ulaşmaları, Allah'ın zatında yok olmaları söz konusudur. Nereden gelmişlerdi? Allah'tan gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha söyleyelim. Ve nefaha ihi min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm. Nece suresinin 9. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın kafirdirler, onlar mümin olmazlar dediği kişiler Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar.

İşte Allah-u Teala'nın kafirdirler dediği insanlar. Onlardan bir kısmı Allah'a inanıyorlar ama gene kafirler. Mümin olabilmeleri için, aslı ifadesiyle hak mümin olabilmeleri için mutlaka Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeleri gerekiyor. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o hak mümin olamaz. Allah'a inanabilir. Allah'a inanıyoruz diye Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmesi mümkün değildir. Takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İfade gayet açık. Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ukumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala münip olanları, bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor.

Allah Teala münip olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, ona ulaşmayı dileyen yani münip olanlardır. Onların dışındakilere hayır diyor Allah Teala. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah telaveti olanları bırakır. Herkes telaveti başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Gayet normal. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dilemediği sürece, bunu bilmediği sürece dileyemez. Dilemediği sürece de dalalettedir. Hazreti Musa için de aynı şey söz konusu. Sen bir cinayet işledin dedikleri zaman, evet ben o cinayeti işledim diyor. Ama o zaman ben dalaletteydim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kafir olmanın standartlarına baktığımız zaman kişi Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse o cehenneme gidecek olan bir mümindir. Onun bir kafirden farkı yoktur. Allah-u Teala'nın söylediği o kafirlere kıyamet günü Allah'a olan imanları fayda vermedi diyor. Onlar Allah'a iman ediyorlar ama imanları onlara fayda sağlamıyor sevgili kardeşlerim. Onları cehennemden kurtarmıyor. Allah Teala işte böyle olan kafirlerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. İnnellezîne muhakkak ki onlar keferu kafirdirler. İşte bu kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler. Allah Teala böyle bir dilek olsa onları küfürden nura ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir bunlar. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir. İkaz edin. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gidecektir cehennem. Senin gideceğin yer cehennemdir. Cehenneme gitmek istemiyorsan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım, dilemelisin diyenlere bu insanlar negatif istikamette bakıyorlar. Onların söylediklerini dikkate almıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman kıyamet günü onlar kafirler olarak geçiyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. İman etmiş. İman ettiğine göre mümin. Ama bu mümin hak mümin değil. Bir, Allah'a inanan kişi var ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O da mümindir. Bir, Allah'a inanan mümin var ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da mümindir. Ama ikincisi, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişi hak mümindir. Çünkü hakka ulaşmanın üzerine farz olduğunun idrakinde olan birisidir o ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Peki o kafir olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Onları ikaz etsen de neyle ikaz etsen de Allah'a ulaşmayı dile. Yoksa Allah'a olan imanın seni kurtaramaz, gideceğin yer cehennemdir tarzında bir ikaz edilmiş onlara. Ama buna rağmen hiç değişmemişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Gene biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Cehennemde biraz yandıktan sonra cennete gideceğiz. İnancının sahipleri olarak görünüyor insanlar. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Buradaki mümin olmaları Allah'a ulaşmayı dileyen
bir mümin olmazlar.

Galatasaray Furkan 29'da diyor ki, ey amen olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Bir kişi Allah'a inanır, mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeden hak mümin olamaz. O kişi sadece mümindir. Onun hak mümin olabilmesi mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Kendisine Allah-u Teala'nın bir ruh verdiğini, o ruhu Allah'a geri döndürmesinin üzerine defaatle farz kılındığını biliyor kişi. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve böylece Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yani sen takva sahibi değilsin. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. Şirkte kalma. Şirkte kalanların hepsi cehenneme gidecektir. Şimdi şirkin mahiyetine bakıyoruz. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bunlar gizli şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için takva sahibi olamamış ve şirkte kalmışlar. Son derece açık ifade. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyebilenler takva sahibi olurlar. Bir kişinin mümin olması, eğer o kişi takva sahibi değilse onu cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişse henüz takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Dilediği güne kadar da o kişi gizli şirktedir. Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Müminler cennete girer ama cennete girenler iki çeşit müminden hak mümin olanlardır. Hak mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de bu iki ayet-i kerimeye göre şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar şirktedirler, gizli şirktedirler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim ümmetim için putlara tapmalarından, açık şirkten korkmuyorum. Benim korktuğum gizli şirktir diyor. O kişiler böylece Allah'a inandıkları halde hak mümin olmazlar, olamazlar. Mümin Allah'a inanan demek ama hak mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Bakara suresinin 6. ayet kelimesinde de Allah Teala onlar mümin olmazlar demekle onların hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı nasıl olacak? Nasıl olmuş? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Sizde bir ruh var. O Allah'ın ruhu. Onu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz lazım. Eğer dilemezseniz mümin olamazsınız. Allah'a inanırsınız.
Bu lügat manası itibariyle mümin olmanızdır. Ama gerçek anlamda mümin olamazsınız. Yani cehennemden kurtulan bir mümin olamazsınız. Bir başka ifadeyle hak mümin olamazsınız. Bakara suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi Hatemallahu ala kulubihim diyor. Allah onların kalpleri üzerine bir perde, bir mühür vurdu. Hatem, mühür. Allah mühür vurdu diyor. Ala üzerine kulubihim, onların kalplerinin üzerine mühür vurdu. Ve ala sem'ihim ve ala ve üzerine ve ala ve üzerine sem'ihim, onların görme hastasının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Gışavet, gözleri Allah'ın çektiği perdenin adı, gözlerinin üzerine. Basar hastasını, görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum, ve onlar için vardır azabün, azap azim, azim bir azap söz konusudur. Öyleyse üç tane unsur: görme, işitme ve idrak etme. Görme hastasının uzvu gözdür. İşitme hastasının uzvu kulaktır. İdrak etme hastasının uzvu kalptir. İşte Allah Teala bu ayeti kerimede, Bakara 7'de kalplerinin üzerine mühürledi diyor. Kalp geçiyor. İşitme hastasının, buradaki kalp uzvu olan kalp değil. Buradaki kalp kelimesi kalbin idrak etme hastasını ifade ediyor. Çünkü ondan sonra gelen ve ala semihim, onların semi isimli işitme hastasının, Allah Teala kalbi uzuv olarak kullandığı zaman kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin idrak etme hastasını kullandığı zaman gene kalp kelimesini idrak etme istikametinde kullanıyor. İşitme hastası, idrak etme hastası ve görme hastası. Görme, işitme, idrak etme. Ve ala efsarihim, onların basar hastaların üzerine, görme hastaların üzerine basar etmek, görmek demek. Onların üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Öyleyse kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını, kulakları değil, işitme hastasını mühürlüyor ve gözlerin görme hastasının üzerine perde çekiyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler.
dilemediği sürece, böyle bir dileğin sahibi olmadığı sürece, o kişinin görme hastalarının üzerinde, işitme hastalarının üzerinde ve idrak etme hastalarının üzerinde engeller var. Burada Allah Teala hatem kelimesini, mühür kelimesini kullanıyor. Onların idrak etme hastalarının ve işitme hastalarının üzerine Allah Teala mühür vurduğunu söylüyor. Hem işitme hastasının üzerine bu mühür vuruyor, hem de idrak etme hastasının üzerine mühür vuruyor. İkisi de hassa. Ve görme hastasının, gözlerin görme hastasının üzerine de Allah Teala perde çekiyor. Nedir bir perde? Ne tür bir engel? Bu perdeler ve engeller irşat makamıyla o kişinin arasına Allah'ın koyduğu engellerdir. O kişi irşat makamını gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemez. İrşat makamı onun için herhangi bir insandır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir istikamette insanların bu muhteva içerisinde varabildikleri yer onların hidayete eremediği bir noktadır. Onların kalplerini Allah-u Teala, kulaklarını ve gözlerini değil, bu ayet-i kerimede görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellediğini ifade ediyor.

Ama eğer bu kişi Allah'ın Resulü'yle kavga etmiş olsaydı, onunla anlaşmazlığı oluşturan bir yanlışın içine girseydi, o zaman Allah-u Teala'nın cephesinden onların doğrudan doğruya görme hastasının üzerine engel koyacaktı. Gözlerine engel koyacaktı, kulaklarına engel koyacaktı ve kalbine engel koyacaktı. Resulün söylediklerini reddeden onu açıkça gerçekleştirirken Resul'le kavga edecek seviyeye gelen, tartışan, karşı çıkan insanlar için uzuvların örtülmesi söz konusudur. Gözleri üzerine engel koyuyor Allah-u Teala onların.

Orada görme, işitme ve idrak etme hastalarının değil, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. O uzuvların üzerine engel koymasının arkasında ayet-i kerimelere baktığımız zaman Resul'le bir tartışmanın mevcut olduğunu, direkt olarak kişinin Resul'e karşı çıktığını, belki ona yaralayıcı sözler söylediğini oradan idrak ediyoruz. Böyle bir durumda o kişinin gözlerine vakra koyuyor Allah-u Teala. Kulaklarına engel koyuyor ve kalbine de engel koyuyor. Bir vakıa var, bir ekinnet var. Bir de bu engellerin muhtevası var. Bir insanın uzvu gözdür. Gözün görmesi, gözün görme hastasıdır. İnsanların işitme uzvu kulaktır. İşitme kulağın hassasıdır. Kalp idrak etme merkezidir. Kalp de bir uzuvdur. Göz uzuvdur, kulak uzuvdur, kalp de uzuvdur. Ama görme kalbin hassasıdır, bir affedersiniz gözlerin hassasıdır. İşitme kulakların hassasıdır. İdrak kalplerin hassasıdır. Allah Teala Bakara suresinin bu 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hastalardan bahsediyor. İsra suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise uzuvlardan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzuvlardan da bahsetse, hastalardan da bahsetse, insan için görebilmesi, işitebilmesi ve idrak edebilmesi söz konusudur. Bunlar elbette gözlere işitmek için, görmek için, kulaklara işitmek için ve kalbe idrak etmek için kişinin her zaman ihtiyacı vardır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya baktığımızda o kişi için ister uzuvlar üzerine Allah Teala engel koysun, ister hastalar üzerine engel koysun, o kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Bir insan normal şartlarda kendisine yapılan tebliğe karşılık vermeden onu kabul etmeyebilir. O zaman onun hastalar üzerine engel konulur. Ama eğer bu kişi itiraz ederse onun uzuvları üzerine engel konulur. Bu itiraz bir kavgaya ulaşırsa,

uyarmak istikametinde kullanacaklardır. O ilme dayalı olarak konuşacaklardır. Bu devrede de bu ilmi Allah'tan olan biz konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bizi dinledikten sonra din alimlerini dinlediğiniz zaman aradaki farkı anlamanız için bu söylediklerimizi idrak etmeniz lazım. Onlar bilmiyorlar. Çünkü ilmi Kur'an'dan almadılar. Onları Allah öğretmedi. Onlar kendi öğretmenlerinden aldılar. Profesörlerinden, doçentlerinden aldılar ilmi. Onlar da alimlerin bugüne kadar yazdığı kitaplardan aldılar. O ilim hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İşte gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Sonra da ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. 14. basamakta bu kişi mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. İkinci kat cenneti ifade eder. Vücudundan ayrılan ruhu kendisiyle beraber yola çıkanlarla birlikte Allah'a doğru seyir sökesimli yolculuğunu tamamlayacaktır. Devre-i İmam'ın nezaretinde. Ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dileme, üç kat cennet, üçüncü katı da dahil olmak üzere cennet ve dünya mutluluğunun nefsinin kalbi o kişinin %51 nurla dolacağı için %51'i, dünya mutluluğunun %51'i cennet saadetinin üçüncü kat cenneti Allah'a ulaşmayı dileyen herkese 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka onların ereceği bir nimet olarak takdim edilir. Ve kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığını görecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunda %51'ini yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konumuz Resullerin hidayetle gönderilmesi. Bütün Resuller hidayetle gönderilir. Çünkü Allah-u Teala'nın muradı

bütün insanları hidayete erdirmektir. Allah'ın hedefi açık ve kesin bir şekilde budur. Allah insanları hidayete erdirmekle kendisini görevli kılmıştır. Ve bunun dünyada verilen bu gezegende yapılmasını da o konuda yetiştirdiği kişilere havale etmiştir. Resul denilince aklınıza gelen şey ne olmalı? Allah'tan emir almış olan bir kişi. Allah'la konuşabilen bir kişi. Allah'ın açık bir şekilde kendisine hitap ettiği ve risalet görevi verdiği kişi. Sevgili kardeşlerim, risaleti ve nübüvveti sakın birbirine karıştırmayalım. Nübüvvet yani nebilik, peygamberliktir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Ama bizim ülkemizde nübüvvet ve risalet alimlerimizin bu konudaki eksikliği sebebiyle ters anlamda kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'in kavramlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberlik dediğimiz müesseseye Allah-u Teala nübüvvet diyor. Kur'an-ı Kerim'de bizim Resullik dediğimiz müesseseye Risalet diyor. Öyleyse bir nebiler vardır, onlar peygamberdir. Peygamber Farsi bir tabir. Bir de Resuller vardır, onlar peygamber değildir. Onlar her kavimde bulunan, her kavimde mutlaka bulunan Resullerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul vazifeli kılınır. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü görevlidir. Bu Resul Allah'tan emir alır ve aldığı emri diğerlerine iletir. Hep beraber emre itaat edilir. Öyleyse bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul mutlaka vardır. Resulü olmayan bir kavim mevcut değildir. Ne zaman bir ülkede Resul ölmüşse onun yerine Allah Teala aynı anda yenisini tayin eder. Hiçbir ülke, hiçbir devirde resulsüz kalmaz. Öyleyse bu cümleden olarak muhtevaya baktığımızda hiçbir kavmin Allah-u Teala tarafından resulsüz bırakılmadığı vakasıyla karşılaşırız. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir resul vardır. Bu resullerin arasından birisi Allah-u Teala tarafından devrin imamı olarak seçilir. Devrin imamı Allah'ın katındaki huzur namazını kıldıran imamdır. Sevgili kardeşlerim, her devirde hiçbir zaman yokluğu oluşmayacak olan birisi odur, devrin imamı.
bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı vardır. Hiçbir devirde yok olması söz konusu değildir. Çünkü ne zaman bu konudaki vazifeli olan Resul, ister Nebi olsun, ister Veli Resul olsun, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman, öldüğü zaman, aynı anda onun yerine Allah-u Teala hayatta olanlardan birini asaleten bu göreve tayin eder. Ve de yeni bir huzur namazının imamı oluşmuştur. Huzur namazının imamlığı nebilerin var olduğu devrelerde mutlaka nebilerdir. Ama biliyorsunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki o hiçbir erkek çocuğun babası değildi, değildir ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla son bulmuştur. Bir başka ifadeyle nebilerin sonuncusudur. Yani son nebidir. Son peygamberdir. Allah-u Teala en açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de söylediği halde insanlar İslam aleminde büyük bir hata yapmışlar. Risaleti nübüvvetten öteye geçirmişler. Risalet resullüktür. Bütün kavimlerde bir resul yaşadığı cihetle her kavimde mutlaka bir resul kıyamete kadar var olacaktır. Ama nebi kıyamete kadar var olacak bir müessesenin sahibi değildir. Hazreti Musa bir nebiydi. Hazreti İsa bir nebiydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet risaleti içine alır ama risalet nübüvveti muhtevasına alamaz. Nebi Resuller de vardır, Veli Resuller de vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller risalet görevini gerçekleştirirler. Eğer Nebi varsa o Resullerden birisi nübüvvetin sahibidir. Nebidir. Peygamberdir. İşte Allah-u Teala bütün Resullerin hidayetle gönderildiğini söylüyor. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve be'asallâhum nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîne." İnsanlar bir tek ümmetti. Kâne ennâsu. Kâne idiler. Ennâsu nas insanlar, ümmeten ümmet olarak, vahideten tek bir ümmet olarak. Ve o zaman beasallahum Allah beasallahu en nebiyine beasallahun nebiyine nebileri beas etti. Nebiler beas etti. Nebiler vazifeli kıldı. Hayata getirdi. Mübeşşirine
müjdeleyici olarak ve münziriyle ve uyarıcı olarak. Ve enzele meahümül kitabe ve onlarla birlikte ve enzele ve indirdi meahüm onlarla birlikte mea birlikte hum onlarla el kitabe kitap indirdi bil hakkı hak ile li yahküme beynen nasi li yahküme hüküm versinler diye beynen nasi insanlar arasında fi mahtelefu fihi ayrılığa düştükleri şey hakkında. Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min badi acayetümül beyinatü bayen beynehüm. Kendilerine beyinler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Feyedallahu lezine aminu. Ve o zaman edallahu lezine Allah onları hidayete erdirdi. Aminu, aminu olanları.

Allah'a ihtimen yaşarı, Allah dilediğini hidayete erdirir. Buradaki yehdi hidayet erdirmek istikametinde değil, ulaştırmak istikametinde. İlâ sırat-ı müstakim, onları sırat-ı müstakime iletir diyor Allah-u Teala. Yukarıdaki edallahu lezine aminu, amin olanları hidayete erdirdi Allah-u Teala diyor. Böylece Resul'ün hidayetle gönderildiği neticesine varıyoruz. Tövbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hüvellezi odur ki ersele gönderir Resulehu, Resulünü bil hüda, hidayetle ve dini el hakkı, dinil hakkı ve hak dinle. Li yusrehu, li için yusrehu, onu, hu, onu ishar etsin diye, açıklasın diye alet dini, din üzerine, küllihi, bütün dinlerin üzerine,

biiznihi. Vallahi yehdi men yeşayı ve Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini ulaştırır. Yehdi, hidayet eder, ulaştırır. İlâ sıratın müstakim, sıratı müstakime ulaştırır. Öyleyse Resullerin hidayetle gönderilmesi söz konusu. Bütün Resuller hidayetle vazifelidir, hidayetle gönderilirler. Tevbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Hüvellezî, odur ki ersele gönderir Resulehu, Resulünü bil hüda, hidayetle ve dinil hakkı hak dinle. Li yusrehu, ishar etsinler diye, alet dini küllehi, bütün dinlerin üzerine ishar etsinler diye, açıklasınlar diye, dinin bütün özelliklerini açıklasınlar diye gönderen odur. Ve lev kiriyel müşrikün, müşrikler kirih görseler bile." Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor ve hidayetle gönderiyor. Eğer söz konusu olan Resulse şu kanun geçerli: bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır, vazifelidir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma erselna min resulün." Biz resullerden göndermedik. "İlla bilisani kavmihi." Sadece onların kendi kavimlerinin lisanıyla. Yani Türkçe'ye tam olarak uygularsak, biz bütün resulleri onların kendi kavimlerinin lisanıyla gönderdik. Kendi kavimlerinin lisanından başka bir lisanla göndermedik. Li için yübeyyine lehum. Onun söylediklerini beyan etsin diye. Onlara beyan etsin diye, yani kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve idullahi men yeşayı, Allah dilediğini dalalete bırakır ve yehdi men yeşa, ve dilediğinde hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir, hikmet sahibidir. Allah Teala iki çeşitli insandan bahsediyor. Bir, dalalette bıraktıkları, bir, hidayete erdirdikleri. Dalalette bıraktıkları başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayete erdirdikleri ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bu vakta Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Eğer böyle bir dilek yoksa,
Allah'ın kendisine ulaştırması da söz konusu değildir. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve lekat be'asna ve andolsun ki biz be'as ettik fi külli ümmetin, bütün ümmetlerin içinde resulen, resul be'as ettik, vazifeli kıldık, hayata getirdik ve onu orada vazifeli kıldık. Fe minhum men hedallahu, onlardan bir kısmı hidayete, onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Hedallahu, Allah hidayet etti, hidayete erdirdi. Ve minhum men hakkat aleyhi delalah, ve bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Ve minhum, ve onlardan bir kısmı men, o kişi hakka, o kişinin üzerine hak oldu. Aleyhi, onun üzerine dalalet. Dalalet hak oldu. Öyleyse bazı insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Bazı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a ulaşmıyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a vasıl olmak, Allah'a ulaşmak ve böylece ruhun Allah'ın zatında yok olması ruhun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuz hidayete erer. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. Nefsimiz hidayete erer. Sonra irademiz Allah'a teslim olur. İrademiz de hidayete erer. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösteriyor. Önce ruh teslim oluyor. Sonra fizik vücut, ruhun Allah'a teslim olması 7-8 aylık bir vetiredir. Ve Allah Teala bunu bütün insanlara hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala söz verdiği zaman mutlaka sözünü tutar ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın Kur'an'da açık bir şekilde beyan ettiği bu hususlar bir bütünü ifade eder. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti şeklinde dört ayrı hidayet kavramı mevcuttur. Ve insan adı verilen bu mahluktan Allah Teala evvela emanetini geri alıyor. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanlara doğuşlarında ruhundan üfürür. İşte bu üfürdüğü ruhu mutlaka geri ister. Asgari standart budur. Teslimlerin en aşağısında, en altında bulunur. Teslimlerin başlangıcıdır. Ruhun teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
teslim alır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden çok daha ötede bir olaydır. Ruhun teslimi asgari standartlarda herkese nasip olan bir müessesedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ulaştırır. Ama bir insan fizik vücudunu teslim etmeyi düşünüyorsa bu 7-8 aylık bir evreyi yeterli bulmaz. Fizik vücudun teslimi uzun bir vetiredir. Nefsin teslimi ise mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse ruhun teslimi az zikirle gerçekleşen bir olaydır. Fizik vücudun teslimi çok zikirle gerçekleşen bir olaydır. Yani günün yarısından daha fazla zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi ise daimi zikirle gerçekleşir. İradenin teslimi de bu daimi zikrin ötesinde bir olaydır. İradenin Allah'a tesliminden evvel nefsin teslimiyle iradenin teslimi arasında bir muhlis olma müessesesi de yerleştirilmiştir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse ona Kur'an-ı Kerim muhsin diyor. Kim daha öteye geçmişse ruhunu Allah'a teslim etmişse o daha üst boyutta bir işlemin sahibidir. Onlar Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri üç ayrı bölümde oluşuyor. Bir ruh, Allah-u Teala'ya hizmet sadedinde, eğitim standartlarında daimi zikre ulaşan herkes ullelvab muhtevasına sahip olur. Bunlar ruhlarını, meclislerini, nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. Ama bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği zaman salihlerden olur. Muhlisler ulu'l-elbab'la salihlerin arasında özel bir yer işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir tekamül müessesesi, manevi tekamül, manevi gelişme müessesesi Allah Teala tarafından sıraya konularak dizayn edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması. 2. Ruhun Allah'a ulaşması, teslimi. 3. Fizik vücudun teslimi. 4. Nefsin teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etme.
iradeyi Allah'a teslim etmek teslimlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevayı bir bütün olarak ele aldığımız zaman Allah-u Teala hepsini farz kıldığı cihetle bütün insanların bu hedeflere ulaşmasını istiyor demektir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bırakınız bunların hepsinin teslimini, insanlar dinlerini unutmuşlar. İblis insanlara, bütün kavimlerde insanların çoğuna dinlerini unutturmayı başarmış. Veya dini dejenere etmiş. İşte İslam alemine baktığımız zaman bir korkunç gerçeği mutlaka görüyoruz. İslam, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, beçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üzere 7 safa gösteriyor. Ve 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslimler Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bunları gerçekleştirmişler. Sahabenin büyük kısmı bunları gerçekleştirmişler. Ve göç ettiklerinde, varlıkları yerlerde hepsi irşat makamının sahibi olarak görev almış. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlaka kemalat derecelerini gerektirir. Allah için yaşamak demek, Allah'a teslim olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, o Allah için yaşayan birisi olmak şerefine erer. Allah için olduğu zaman da bundan büyük mutluluk ve huzur duyar. Kim Allah'ın yoluna girerse bu Allah'ın bir hediyesidir. O kişiyi mutlu kılmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşatmak Allah'ın hediyesidir. Çünkü Allah Teala bütün emirlerini insanları mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa ulaştırmak istikametinde vermiştir. Ve manevi tekamülle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Daha çok Allah'a yakın olmak, daha çok mutluluğu ifade eder. Ve daha çok mutlu olmaksa, daha çok zikirle mümkündür. İnsan, Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğa, nihai noktanın başlangıcı olarak daimi zikirde ulaşır. Daimi zikir, ullelbab, ihlas ve salah diye üç makamı ifade eder. Üç makamdakilere daimi zikrin sahibidir. Ve bunların en üstünde olanlar salihlerdir. İrşad makamı mutlaka, eğer Allah'ın tayin ettiği bir irşad müessesi söz konusuysa, Allah bir insanı mürşidliğe tayin etmişse, bu onun mutlaka salih makamına ulaştığını gösterir. Allah Teala bu
Bütün zamanlarda devrin imamlığı vazifesini ortaya koymuştur. Bütün devrin imamları sadece salihlerden Allah-u Teala tarafından seçilir. Daha aşağı mertebeden birisi devrin imamı olamaz. Sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun asli muhtevasını yerli yerine oturtalım. Allah Teala ne istiyor insanlardan? İstediği bir tek şey var. İnsanların mutluluğu. Bu mutluluğun daha Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını hepimiz biliyoruz. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 7-8 aylık bir sürede ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Daha doğru bir ifadeyle 7-8 ayda bu kişi mutlaka Allah tarafından teslime ulaştırılır. Ruh teslimi bütün insanlar için dünyadaki en kolay ulaşılan sonuçtur. Çünkü ruh teslimini biz insanlar gerçekleştirmeyiz. Allah gerçekleştirir. Allah insanların bu hedefe ulaşmasını zaten istiyor ve bunun için de insanlara bir hediye vermiş. Diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterlidir. Siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediğiniz zaman siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Biz sizlerin ruhunuzu, ruhlarınızı kendimize ulaştıracağız. Zaten diyor Allah-u Teala biliyorsunuz ki doğuşunuzda size ruhumuzu üfleyen biziz. Ve o ruhu geri istiyoruz. Birçok insan, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyor. Bu dindeki en yanlış noktalardan biridir. Hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. Ruh vücuttan dilerse günde yüzlerce defa ayrılır ve hiç kimse ayrıldığını hissedemez. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel standartlarda yaşanması bütün insanlar için Allah'ın dileğidir. Allah ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Herkes mutluluğu en üst boyutlarda yaşasın. Allah böyle istiyor. Ama insanları da serbest iradeyle yaratmış. Herkes kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi kılınmış ki bu sebeple insanların bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennete girecek. Kim iradesini, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde şekillendirirse, o zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilekle bunu dilemek Allah-u Teala'nın bu olguyu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet verir. Ama daha sonrası kişinin kendi gayretine vabestedir. Kişinin gayretine bağlıdır, bağımlıdır. O kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek isterse günün çok büyük bir bölümünü zikirle geçirmek mecburiyetindedir. Eğer nefsini de teslim etmek istiyorsa, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindedir. Muhlis olmak, iradenin teslimi ise, daha sonraki neticeler, daimi zikrin
ayrı ayrı safhaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat. Allah'ım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde her kavme hidayetle gönderilen Resuller konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün Resuller hidayetle gönderilir. Çünkü Allah-u Teala'nın muradı bütün insanları hidayete erdirmektir. Allah insanları hidayete erdirmekle kendisini görevli kılmış. Dünya adı verilen bu gezegende yapılmasına o konuda yetiştirdiği Resulleri devreye almış. Resul denilince aklımıza gelen şey Allah'tan emir almış olan bir kişi. Allah'la konuşabilen bir kişi. Allah'ın açık bir şekilde kendisine hitap ettiği risaletle görevli, risalet görevi verdiği kişidir. Risaleti ve nübüvveti birbirine karıştırmamak lazım. Nübüvvet yani nebilik, peygamberliktir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte nübüvvet sona ermiştir. Kıyamete kadar bir daha nebi gelmeyecek. Ama din adamları dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için Kur'an'daki nübüvvet ve risalet din alimlerinin bu konudaki eksikliği sebebiyle ters manada kullanılmıştır. Hala da kullanılmaktadır. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberlik dediğimiz parçadan gelen bir kelimenin karşılığı Arapçada nübüvvettir. Kur'an-ı Kerim'de bizim resullük dediğimiz müsey-i Allah-u Teala risalet diyor. Öyleyse bir nebi vardır. Onlar peygamberdir. Peygamber Farsça bir tabirdir. Bir de Resuller vardır. Onlar peygamber değildir. Onlar her kavimde mutlaka Allah'ın hidayetle vazifeli kıldığı Resullerdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka ardı arkası kesilmeksizin Allah Resulleri vazifeli kılıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Allah-u Teala Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu hakikati ifade ediyor. Biz Resullerimizi ard arda arkası kesilmeksizin verimli kılıyoruz. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. Resul Allah'tan emir alır ve aldığı emri de tebliğ ettiği muhataba ulaştırır. Emre Allah emir verdiğine göre emre itaat edilir. Bu sebeple Resul'e itaat Allah'a itaattir. Öyleyse bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul mutlaka vardır. Evvela Resuller, Veli Resuller ve Nebi Resuller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Öyleyse günümüz din öğretisinde akaidin kuralı kullu nebiyin resulün %100 doğru ve kullu resulün leyse bir nebiyin o da %100 doğru. Yani bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Kur'an-ı Kerim bütün nebilerin mutlaka resul olduğunu buyuruyor. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Öyleyse ister halife olsun, ister imam olsun Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Ve Allah'ın bir veli Resulü'dür. Her devirde beni temsil eden bir kişi var. İşte o Resulullah'ı temsil eden kişi istisnasız Allah'ın bir veli Resulü'dür. O dönemde her kavimde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli Resuller arasından Allah'ın seçtiği, tasarrufunu aldığı vekaleten devrin imamıdır. Yine bir başka hadiste benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Yine halife devrin imamını temsil ediyor ama alimler Allah-u Teala'nın veli Resulleridir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman Resul geçen ayetlerde bütün ayetleri devreye aldığımız zaman karşımıza bir Resuller haritası çıkıyor. Onu inşallah ekrana getirebilirsek evet şu anda Kur'an'daki Resuller. Her şeyden evvel üç grup varlık vardır. Nasıl Allah Teala 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmışsa bu 3 asıl alemde zahiri alemde insanlar, gayb alemde cinler ve emr alemde melekler var. Bunların hepsinde Allah'ın veli resulleri var. İşte meleklerden Allah'ın hidayetle

أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحى بإذنه أو يرسل رسوله فيوحى بإذنه. Burada da bahsi geçen Resul, bir veli Resul, hidayette görevli olan bir veli Resul. Cinlere baktığımız zaman Enam 130'da cinlerden de Allah-u Teala veli Resuller tayin ediyor. Ama cinlerden bir nebi Resul yoktur. Öyleyse meleklerin ve cinlerin İnsanlarla birlikte zikredildiği Resullerden bahsedildiği zaman istisnası yoktur. O, oradaki Resul bir veli Resuldür. İşte Hac 75 Allahu yestefi minel melaiketi Resulen ve minel nas. Allah meleklerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. Cinlere baktığımız zaman Enam 130, çünkü meleklerden bir nebi Resul yoktur. Cinlerden de bir nebi Resul yoktur. Enam 130'da Ya maşerle cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaksuna aleykum hayati. Cinlerden ve insanlardan size Resuller göndermedik mi ayetlerimizi kısa etsin diye. Öyleyse aynı seviyedeki Resul'den bahsedildiğine göre burada bahsi geçen insan Resuller de veli Resul'dür. Cin Resuller de bir veli Resul'dür. Ama insanlara gelince insanlar hidayetle görevli kıldığı Allah'ın nebi Resulleri var ve hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri var. İşte hidayetle görevli kıldığı nebi Resullerin hepsi Allah'ın peygamberleridir. Ayetlerde Ahzab 7'de zikrediliyor, Ahzab 40'ta, Âl-i İmrân 81'de, Enbiya 73'te. Ve bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Ama konu nebi resullerin dışındaki veli resullere geldiğinde veli resuller her kavimde kendi lisanlarıyla ard arda Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Nebi resuller arasında fetret döneminin olduğu zamanlarda Allah Teala mevcut veli resuller arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Resullerin geçtiği ayetlerin hülasasından çıkan sonuç, Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Evet, şu anda görüyorsunuz 10 tane özellik. Öyleyse kullu nebiyyin resulün ve kullu resulün neyse bir nebiyyin. Yani bütün nebiler Resul'dür ama veli Resuller nebi değildir. Nebi Resullerin birinci özelliği aynı anda iki nebi asla olmamıştır. Aralarında fetret dönemi var. Geçtiği ayetleri zaten görüyorsunuz. Peygamber Efendimiz son nebidir. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e gönderilmiştir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberlere kullanılır. Nebi Resullerin beş görevine karşılık, Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat etkisine sahiptir. Ama veli Resullere baktığımız zaman, aynı anda bütün kavimlerde veli Resuller vardır. Aralığında bir fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar veli Resuller gelecektir. Nebi Resuller, şeriat kitaplarındaki hükümlerle hükmederler. Şeriat kitabının sahibi değiller. Farklı soydan gelen her kavimde vardır. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Veli Resullerin dört görevi vardır. Veli Resullerin seçilmesi halinde vekaleten devrin imamı, vekaleten şefaat etme etkisine sahip. İşte gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim Resuller arasında böyle bir hikayeyi ifade ediyor. Böyle bir muhteva ifade ediyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman veli Resuller cephesinden hepsi Allah-u Teala

senin tayin ettiği mürşitlerdir. Ve her kavimde vardır. Her zaman parçasında veli resuller kesinlikle vardır. Ne demiştik? Nebi Resulleri Allah Teala şeriat kitabını veriyor. Veli Resulleri ise şeriat kitabıyla amel edenlerdir. O zaman Veli Resullerin açıkladığı şeriat kitabının muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Elimizde mevcut olan Tevrat, İncil ve Kur'an'a baktığımız zaman hepsi hidayet ve nurdur. Öyleyse Allah Teala'nın gönderdiği farklı zaman dilimine göre vazifeli gönderdiği şeriat kitaplarının da muhtevası hidayet ve nur olmasıdır. Tevrat, biz onu indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. İncil içinde hidayet ve nur vardır. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Öyleyse kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de nurdur, mutluluktur. O zaman Allah-u Teala'nın mahlukatın en şerefsiz olarak yarattığı insanların mutlu olması meyanında iki tane kaynak söz konusu. Birisi Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar, şeriat kitapları. Bir de bu şeriat kitapları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri. Allah Teala veli resullerini hidayetle gönderiyor. Gelelim ister nebi resul ister veli resullerin gönderdiği kutsal kitapları öğretmesi ve yaşatması açısından durum nedir? İster Taha 123, ister Bakara 38'e baktığımız zaman gönderilen Resullerin hepsi hidayetçidirler. İşte Taha 123'te kâle biter cemî an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan ve birbiriniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Gördüğümüz gibi ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Yani şakidirler. Sağır dilsiz ve kördürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Birbirine düşmandırlar. Takva sahibi değiller, hidayete değiller, mümin değiller. 12 tane negatif özellik. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyen insanların 12 tane negatif özelliği var ve bunlar insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağında kalan mutlaka cehenneme giden insanlar. Evet bunlar bir ve ikinci basamaktan öteye geçemezler. Ama her devirde Nebi Resul'ün ve Veli Resul'ün hidayetle vazifeli kıldı. Allah'ın hidayetle vazifeli kıldı. Veli Resul, Nebi Resul'ün insanlara açıkladığı şeriat kitapları ki Fatır 32'de İnne evresnel kitabe ellezi astafeyna min ibadina ve minhum zalimun nefsi Fatır 32 ve minhum muhtasid ve minhum sabikuna hayrat. İşte Nebi Resul, Veli Resullerin açıkladığı şeriat kitapları seçilen üç grup insana miras bırakılmıştır. Bunlardan bir kısmının nefsine zulmeder. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama henüz nefs tezkiyesini yapmamıştır.
Yaminu muktasid bir kısmı da nefs eskesini yapan ama henüz daimi zikre ulaşmayandır. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışan sabikundur. Sabikunel hayrat. Öyleyse ne görüyoruz? İlim açısından baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim açısından Kur'an-ı Kerim nefsine zulmeden muktesitler ve irşada memur ve mezun kılınanların kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gerçekten de öyle. Bir ve ikinci basamaktakiler, onlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ama Resuller hidayetle geldiğine göre, ki bütün Resuller aynı zamanda hidayetçidir, Mehdi'dir. Evvela Nebi Resullerin uyarıcı hidayet görevi var. Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مِنْزُرُنْ Sen bir uyarıcısın. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Bütün her kavim için. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Bütün kavimler içinde hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde hidayetçi var ki bu hidayetçiler Allah-u Teala'nın veli rasulleridir. Her kavimde nebi olmadığına göre her kavimde var olan hidayetçi onlar Allah'ın veli rasulleridir. Ve Bakara 38'de siz ve hepiniz oradan aşağı yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Hidayet hidayetçilerin eliyle. Hidayet de vazifeli olan veli rasullerin eliyle geliyor. Ve menittebe hüdaya kim tabi olursa ve la havfun aleyhim ve la yahsenun. Onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Allah Teala hidayet kılavuzu ve nur olarak gönderilen şeriat kitaplarının hepsinde her şey açıklanmıştır. Özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Evet, görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerimede. Ama her şey Kur'an'da yer almasına rağmen kimler için her şey var? Allah Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Her şey veli rasuller için, veli mürşitler için Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gerçekten Kur'an gözlükleriyle insanlara baktığımız zaman üç grup insan karşımıza çıkıyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Yani cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. İlmin sahipleri Allah'ın mürşitleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İlim verilenler de Allah'a ulaşmayı dileyen grubu ifade ediyor. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standarttır. Yani kim mürşide tabi olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Gerçekten de açıkça bu Kur'an'da da teyit ediliyor, yer alıyor. Hadis-i şerifte benim sünnetime ve benden sonra gelen Raşid Halefilerin yoluna tabi olun. Evet. Baktığımız zaman mutlak surette mürşidin farz kılındığı ve mürşitsiz dinin yaşanamayacağı bize konuyu veciz bir şekilde açıklıyor, ispat ediyor. Az evvel de ifade ettik, bir kere daha gösterelim.
Kur'an ayetleri ile Nebi Resulü ile Veli Resulü arasında 10 tane temel fark var. Ayrı ayrı açıkladık ve Kur'an'ın da ayetlerde geçen Resullerin özeti olarak bir Veli Resuller haritasını size takdim ettik. Şu anda olduğu gibi. Öyleyse muhtevaya baktığımızda hiçbir kavmin Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmadı. Her devirde bütün kavimlerde mutlaka bir Resul olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu Resullerin arasında birisi Allah-u Teala tarafından Nebinin olmadığı dönemde seçilirse o devrin imamı olarak seçiliyor. Devrin imamı Allah'ın katında huzur namazını kıldıran imamdır. Arap suresinin 206. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu namazdan bahsediyor. Her devirde hiçbir zaman yokluğu oluşmayacak olan birisi odur. Devrin imamı bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamıdır. Ennellezine ande rabbike la yasakbunun an ibadeti ve yusabbihunehu ve lem yescudun. Huzur namazının imamlığı nebiler var olduğu devirlerde mutlaka nebidir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar nebi yoktur. Ahzab 7'de ve ma kana Muhammedun abade min ricalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Nebilik Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah Teala en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de söylediği şekliyle insanlar İslam âleminde büyük bir hatanın içerisine girmişler. Risaleti nübüvvetten öteye geçirmişler. Halbuki risalet resullüktür. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin veli resuller vazifeli kılıyor. Her kavimde mutlaka bir resul kıyamete kadar var olacaktır. Ama son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Onunla nübüvvet sona ermiştir. Nebi kıyamete kadar asla gelmeyecektir. Hazreti Musa bir nebiydi. Hazreti İsa bir nebiydi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir nebi. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet risalet içinde alır. Ama asla veli resuller nebi değildir. İnsanla Allah arasındaki hiyerarşik sistem itibariyle en üst noktadaki makam nübüvvettir. Sonra imamet, sonra risalet, sonra velayet. Evet, bütün nebiler şeriat kitabının sahibidirler. Asaleten devrin imamıdırlar. Ama her imam mutlaka Allah'ın Resulüdür. Ama her imam nebi değildir. Veli Resullerden de Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imam vardır. Her imam Resuldür. Ama her Resul imam değildir. Ancak Veli Resuller arasında seçilen bir kişi vekaleten devrin imamıdır. Öyleyse Nebi Resuller de vardır, Veli Resuller de vardır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri iki yolla hidayet söz konusu. Kutbu nübüvvet, Nebi Resullerle hidayet. Kutbu velayet, Veli Resullerle hidayet. Nebi varsa o Resullerden birisi nübüvvetin sahibidir. Nebidir, peygamberdir. Allah Teala bütün Resullerin hidayetle gönderildiğini söylüyor. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kâne nâsi ümmeten vahideten fe ba'asallahu nebiyyine mübeşirine ve münzirin ve enzele ma'amul kitabe bil hakki liyahkumu beynen nâsi fî mahtelifu ve mahtelifu ile lezine utuhu min ba'di ma câmil beynatu bağyan ve beynahum fe edallahu lezine âminul limahtelifu fîhel minel hakkı biizni ve la yahti ve Allahu yahti men yeşâ ilâ sirâtil müstakîm.
İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Onlarla birlikte insanlar arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine geldikten sonra açık beyineler, arındaki çekememezlik, her haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düştüler. Kendilerine verilenlerden başkası değildir. Kitap verilenin başkası değildir. Bu sebeple ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi, hidayeti açıklamaları için Allah kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Yani fehedallahu lezine, Allah onları hidayete erdirdi. Kimi? Amin olanları. Vallahu yati men yeşav. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hadis-i şerifte Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu kapı kapanmayacaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Tekrar ediyoruz. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır. Güneş batıdan doğmayınca, battığı yerden doğuncaya kadar bu kapı kapanmayacaktır. Allah Teala Tövbe 33'te huvellezi ersela resulehu bil huda ve dinil hakki. Resulünü müşrikler keri görseler de hidayetle ve hak dinle, bütün dinler üzerine isar etmesi, hak dinin olduğunu ispat etmesi için gönderen odur. Öyleyse Resullerin hepsi hidayetle gönderilmesi söz konusudur. Çünkü kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Veli Resuller Allah tarafından insanların mutluluğa ulaştırılması meyanında vazifelendirilmişlerdir. Bütün Resuller hidayette vazifelidirler. Hidayette gönderilirler. Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Hidayette gönderiyor. Eğer söz konusu olan Resulse şu kanun geçerlidir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifelidir. İşte slaytımıza baktığımız zaman her zaman diliminde, her kavimde Resuller vardır. Her zaman diliminde, her kavimde mürşitler de vardır. Her zaman diliminde, her kavimde vekil mürşitler de vardır. İşte az evvel izah ettiğim, zikrettiğim hadis, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bu konuyu bir bütün olarak incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Hidayete ermek. Hidayet ruh açısından ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet fizik vücut açısından fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefs açısından hidayet, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesidir. Bir din adamına soruyorlar, hidayet ermek ne demektir? Cevap, İslam dinini kabul edip Müslüman olmak, bir gerçeği sonradan fark edip kabullenmek, aklını başına almaktır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de hem Bakara suresinin 120 hem de Ali İmran 73'te hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu, hidayet ermekse ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi olması hasebiyle ermiş evliya olmasıdır. Bir din adamına soruyorlar, ruhun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhun Allah'a ait olduğu ve yaşarken tekrar ona ulaştırılması gerektiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Cevap, Allah'ın ruhu ifadesi İslam inancına aykırıdır. Çünkü ruhun varlığı başka bir vücudu getirir. İnsan ve diğer bütün canlılarda ruh ceset ikilisi vardır. Ruh sahibi cin tayfesinin ateşten, melek tayfesinin nurdan yaratıldı. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim,
Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak zikredilen şey, günümüz geleneksel din tatbikatında din adamları ruh diye ifade ediyor. Ceset, fizik vücuttur. Ruh da nefstir onlara göre ama asıl Allah'ın zatından üfürülen insanı eşrefi mahlukat kılan, en şerifli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhun gözden kaybettirildiğidir. Bir din adamına soruyorlar, Resul ve Nebi arasında fark nedir? Cevap, Resul kitap ve şeriat sahibi olduğu halde Nebi kendinden evvelki peygamberin şeriatına davet eden kişidir. Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in zikretinin tam tersi. Resul kitap ve şeriat sahibi olduğu halde Nebi kendinden evvelki peygamberin şeriatına davetle vazifelidir. Kur'an-ı Kerim bunun tam tersini söylüyor. Şimdi bakalım beraberce. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala nebilere veriyor ayetlerle. Şeriat kitaplarının hepsi Allah tarafından nebilere gönderiliyor. İşte Allah nebilere peygamber şeriat kitabı verir ve ayetlere bakın. Ali İmran 81 وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاكَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ Arap 158 O Allah onun kelimelerini inanır, iman ederdir. Ona tabi olun. Meryem 30 Hazreti İsa Aleyhisselam bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Öyleyse kitap verilen Allah'ın peygamberidir. Enam 154 Sonra Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan rahmet ve hidayet olan Tevrat'ı verdik. Hazreti Musa bir nebi ve ona şeriat kitabı veriyor. Şura 13 Allah-u Teala tek şeriat olmasına rağmen o şeriatı peygamberlere veriyor ve onların olmadığı dönemlerde de veli resuller bu şeriatla amel ediyorlar. Ama az evvel ifade ettiğimiz gibi yüzlerce resul var ki onlar nebi değiller. Örneğin Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi Ey cin ve insan topluluğu Elem insikun resule müküm yaksuna aleyküm hayati Görüyorsunuz ki o size ayetleri kısa etsin. Anlatsın, açıklasın. Size sahip olduğu şeriat kitabını açıklasın değil. Yani Kur'an-ı Kerim de hakikat olarak bize zikredilenler insanlar tarafından ters yüz edilmiş. Her Resul kesinlikle Nebidir ama her Nebi Resul değildir onlara göre. Kullu Resulün Nebi'in ve kullu Nebi'in neyse bir Resulün tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Halbuki hakikat ne? Kullu Nebi'in Resulün ve kullu nebiin leysa bi ve kullu resulin leysa bi nebiin. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Soruluyor. Allah kimlere vahiy eder? Diyorlar ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Salihlere, sıddıklara ya da hayvanlara gelen ilham olabilir. Sanki Allah Teala onlara ben şuna vahy ederim diye öncesinden haber veriyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman aşağı yukarı 10 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın kimlere vahy ettiğini buyuruyor. Bilmeyen adam Allah bana da ayet verir mi? Bana da vahy etmeli diyor. Allah-u Teala kime vahy edeceğini ayetin sonunda yakın sahibi olan kavme vahy edeceğini buyuruyor. Bakara 259 Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır ve 259'da kişiyle konuşuyor. Maide 111'de Ve iz avhaytu ilel havariyune en amene bi ve bi resuli Havariler vahiy ettiğimiz zaman. E şimdi havariler peygamber değiller. Ama Allah Teala Maide 111'de ben havariler vahiy ettim diyor. Bunlar da diyorlar ki hayır. Havarilerse onlar ancak ilham edilebilir. Ama Allah vahyetim diyor. Hani vahiy ilhamı da Allah-u Teala biliyor.
Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَالْهَمَا فُجُورَ وَتَقْوَاهَا O nefse ona fücuru ve takvayı ilham eder. Yani ilham Allah'ın bilmediği bir şey olsa, vahiy Allah'ın bilmediği bir şey olsa deriz. Ama Allah-u Teala hepsini de biliyor. İlhamın ne olduğunu biliyor, vahiyin ne olduğunu biliyor. Ve Allah-u Teala diyor ki ben havarilere vahiy ettiğim zaman. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ederim diyor. Nahl 68'de ben Arya vahiy ederim. Taha 38'de ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ettim. Fusilet 12'de göklere vahiy ettiğini söylüyor. Şura 51'de herhangi bir beşere vahiy ediyor. Zilzal'da yere vahiy ediyor. Alimran 47'de Hazreti Meryem annemize vahiy ediyor.

Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin ve atalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun. Sakın ha sizi fitneye düşürüp yoldan çıkartmasınlar. Yani Nisa 167, 168, 169'daki kişileri söylüyor. İnnellezîne keferu ve sedu an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîkâ ile tariki cehenneme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir ise Allah Teala'nın eğer nebi yaşıyorsa en üst noktada nebi resuldür. Onun olmadığı dönemlerde veli resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Onun dışındaki ardı arkası kesilmeksizin veli resullerdir. Veli mürşitlerdir. Hepsi veli resuldür. Onlara sorulduğu zaman cehaletten kurtulmak için nedir? Onlar zaten Allah'a davet ederler. Her kavmin lisanıyla insanları Allah'a çağırırlar ve hidayete de davet ederler. Olay buysa o zaman kesinlikle bütün resulleri onların kendi kavimlerinin lisanıyla gönderdik. Kendi kavimlerin lisanından başka bir lisanla göndermedik. İki çeşit insandan bahsediyoruz. Delalette bıraktıkları ve hidayete erdirdikleri. Delalette bıraktıkları başlangıç noktasını itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayete erdirdikleri ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim mülaki olmayı ruhun hayattayken Allah'a ulaştırmasını dilerse Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez, delalette bırakır. İşte her kavimde her zaman parçasında ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan veli resuller Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye ve resuller bahsettik. وَمِنْ اُمَنْ اَدَى اللّٰهِ bir kısmı hidayet erdi. Bir kısmı üzerinde delalet hak oldu. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 ayrı ismine baktığımız zaman yine net olarak veli resulleri görüyoruz. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında yarışık sistem itibariyle en üstündeki makam nübüvvettir. Sonra imamet, sonra ilafet, sonra risalet. Yani ister nebi olsun, ister imam, ister halife, bunlar da sadece insanlardan seçilir. Yani meleklerden de cinlerden de seçilen bir nebi, imam, halife yoktur. Ama meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçilen resuller vardır. Her resul aynı zamanda nezirdir ve hidayetçidirler. Veli resuldür, veliyin şefi, veliyin nesir, veliyin hamim, veliyin mürşid, veliyin vak, veliyin müminin, veliyin hamid, ehli zikir, münadi, sadık, salih, alim ve hikmet sahibi alimler olmak üzere 19 ayrı isimle zikredilirler. İnsanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Bazı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a ulaşmıyorlar. Allah'a vasıl olmak, Allah'a ulaşmak, böylece ruhun Allah'ın zatında yok olması ruhun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudun hidayete erer. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. Nefsimiz hidayete erer. Sonra irademiz Allah'a teslim olur. İrademiz hidayete erer. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünya her cümerç içerisinde kaldığında fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde bazıları bazılarına hücum ettiğinde büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet karesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan birini, Mehdi'yi, hidayetçiyi mutlaka gönderecektir. Mehdi Resul aynı zamanda Allah'ın bir veli resulüdür ve Mehdi Resul
Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in kıyamet kopmadan evvel saydığı 10 büyük kıyametin alametinden bir tanesi de Dabetül Erz, Mehdi Resul'ün Allah tarafından kendisine yaptırılan açıklamalarıdır.

0: Başlangıçta herkes dedim ki zerahattedir. 7 tane ayet-i kerime. Ey insanlar hepiniz zerahattesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. 7 tane ayet-i kerime herkesin başlangıçta zerahatte olduğu. İşte bu zerahatte olanları Allah-u Teala hidayetçiler gönderiyor. Nahl 36'ya göre. Lakat ba'asna bi kulli ümmetin resulen neyine budullah ve işte ne bu tağutta. Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan iştinab etsinler. Evet. Neyine budullah ve işte ne bu tağutta. Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan iştinab etsinler. İşte Allah'a kul olsunlar, tağutta kul olmaktan iştinab etsinler. Allah'a davet edilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler gerçekten Allah'a kul oluyorlar ve tağutta kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Ama bir kısmı da dilemiyor, delalet üzerlerine hak oluyor. Evet, bütün Resuller hidayetle vazifeli kılmışlardır. Hud 29, Rad 27, Şura 13'te Allah-u Teala'nın mutlak surette hidayete erdireceği durumu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da açık bir şekilde beyan ettiği hususlar bir bütünü ifade eder. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti şeklinde 4 ayrı hidayet kavramı mevcuttur. İnsan adı verilen mahluktan Allah-u Teala emanetini geri alıyor, istiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara doğuşlarından ruhundan üfürdüğünü biliyoruz. Ve üfürülen ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Bu emaneti Allah-u Teala 19 fil ile 73 ayet-i kerimede hayattayken kendisine ulaşmasını istiyor. Kur'an'da bu ayetler mevcut olmasına rağmen 73 ayet-i kerime sanki bunlar yokmuş gibi kendini bilmez birisi çıkıyor diyor ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Allah-u Teala ayetlerde 19 fil ile 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun Allah'a yaklaşarken ulaşması 12 ayette farz kılınmış. Ve 7 hadiste de sahabenin, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği 7 hadiste Allah'a ulaşmayı diledikleri söz konusu. 7 hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi tebliğe muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dilemeyenler 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir hidayetçi yoktur. 10 ayet-i kerime. Evet, müşriğine tabi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 10 ayet gereğince Allah onları delalette bırakıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler 12 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Sebil-i Reşat üzerinde onlar için bir mürşit, bir hidayetçi kesinlikle vardır. Ve Allah Teala sırasıyla evvela mürşidine 12 tane insanla tabi olan kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçerek ruhun hayattayken Allah'a ulaştırıyor ve kişi ermiş evliya oluyor. Ruhun teslimi az bir zikirle gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi çok zikirle gerçekleşen bir olaydır. Yani günün yarısından daha fazla zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi ise daimi zikirle gerçekleşir. İradenin teslimi de bu daimi zikrin ötesinde bir olaydır. İradenin Allah'a tesliminden evvel nefsin teslimiyle iradenin teslimi arasında muhlis olma muhtevası vardır. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim etmişse Kur'an-ı Kerim'e göre o muhsin olmuştur. Kim daha öteye geçmişse nefsini Allah'a teslim etmiş, o da üst boyutta bir kul safhasındadır. Onlar Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibidirler. Nefsini teslim edenler. Daimi zikrin sahipleri 3 ayrı bölümde oluşuyor. Allah-u Teala'ya hizmet sadedinde eğitim standartlarında daimi zikre ulaşan herkes ul-elbab muhtevasına sahip olur. Bunlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini, Allah iradelerini, nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Ama bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği zaman salihlerden olur. Muhlisler ulerbab salihler arasında özel bir yer tutarlar. Kısacası Allah Teala tarafından sırayla muhtevaya alınan hakikat, Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, ruhun avuçtan ayrılması, Allah'a çıkması, teslim olması üç, ruhun Allah'a ulaşması üç, fizik vücudun teslimi dört, nefsin teslimi beş, muhlis olmak altı ve iradenin teslimi yedi. Bütün kutsal kitaplarda yedi sabah dört teslim mutlak surette yer almıştır. İslam Allah'a ulaşmayı, evet görüyoruz ki Allah Teala Kur'an'da bu yedi sabahı farz kılmasına rağmen insanlar bunları unutmuşlar. Öyle bir zamanda yaşıyoruz, bırakınız. Bunların hepsinin teslimini insanlar dinlerini unutmuşlar. İblis bütün kavimlerde insanların çoğunu dinlerini unutturmayı başarmış ve hepsi yozlaşma standardı içerisinde cehenneme doğru yol alıyorlar. İslam Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin tesliminden ibarettir. 14 asıl evvel Nebila Sultanı, Peygamber Efendimiz ve sahabe bunların hepsinin 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte ekranda net olarak görüyoruz. Allah için yaşamak demek, Allah'a teslim olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, Allah için yaşayan birisi olmak şerefine erer. Allah için olduğu zaman da bundan büyük bir mutluluk ve huzur duyar. Kim Allah'ın yoluna girerse, bu Allah'ın bir hediyesidir. O kişiyi mutlu kılmak, huzur içerisinde dünya hayatını yaşatmak Allah'ın hediyesidir. Allah Teala bütün emirlerini insanları mutluluğa, daha çok mutluluğa ulaştırmak istikametinde vermiştir. Daha çok Allah'a yakın olmak daha çok mutluluğu ifade eder. Daha çok mutlu olmaksa da daha çok zikirle mümkündür. Allah Teala'nın emrettiği mutluluğa nihai noktanın başlangıcı olarak daimi zikre ulaşır. Daimi zikir, ulelbab, ihlas ve salah üç makam ifade ediyor. Bu makamdakilerin hepsi daimi zikrin sahipleridir. Bunların en üstünde olanlar da salihlerdir. Yaşat makamı mutlaka Allah Teala'nın tayin ettiği bir dizaynı içeriyor. Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği tek bir şey var. İnsanların mutluluğu. Bu mutluluğun daha Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını hepimiz biliyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 7-8 aylık süre içinde ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Ruhun Allah'a teslimi 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını ifade ediyor. Peşinden fizik vücut teslimi kolay bir olay değil. Mutlaka 18 saat zikirle gerçekleşir. Arkasından daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi söz konusudur ki Allah Teala herkesin bu 7 safayı yaşayarak en zirve noktadaki mutlulukları yaşamasını istiyor. Öyleyse 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde tek bir dilekle gerçekleşti. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilekle bunu dilemek Allah Teala'nın garantisini devreye sokar. Daha sonrası kişinin gayretine bağlıdır. O kişi fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim etmek isterse günün çok büyük bir kısmını zikirle geçirmek mecburiyetindedir. Eğer nefsini teslim ederse o zaman da daimi zikre ulaşmak mecburiyetindedir. Muhlis olmak iradenin teslimi ise daha sonraki neticelerdir. Allah Teala'nın hepimizin ruhumuzu, beşimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi, Yüce Rabbimizden Efendimiz'in himmetiyle diyerek Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde, her kavimde hidayetle gönderilen Resuller konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer anlattıklarımdan Allah'a ulaşma dileğinin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Ben hikmet neviyim, Ali onun kapısıdır. Siz de Allah'a ulaşma dileğini Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olarak algıladıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve ben de Allah Teala'nın benim için tayin ettiği mürşide tabi olmak suretiyle hidayete erenlerden olmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Allah'ın dostu olmak istiyorum diye kalbinizden bir talebin sahibiyseniz o zaman söyleyeceğim kelimeler arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi alıyorsunuz inşallah. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Kıbrıs'tan bir kardeşim Müslüman hocam. Resuller hidayetle gönderiliyor. Peygamber Efendimiz son Resul olduğuna göre hidayette 14 asır önce son mu buldu, açıklar mısınız? Tabii ki hidayet kıyamete kadar devam edecek. Dünya hayatına gelen bay ve bayan herkesi Allah Teala hidayete erdirmek, onları mutlu kılmak istiyor. Öyleyse hidayetin 14 asır evvel sona ermesi asla söz konusu değil. 14 asır evvel sona eren nübüvvettir. Her nebi Allah'ın hidayetle vazifeli kıldığı bir resuldür. Ama nebilerin olmadığı fetret döneminde Allah-u Teala put bu velayetle hidayeti gerçekleştiriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin istifadesi, insanlar iki yolla hidayet erler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir 14 asır evvel. Ama kutbu velayet kıyamete kadar devam edecektir. Nahl 36'da ardı arkası kesilmeksizin veli resullerle Allah-u Teala kutbu velayetle hidayeti gerçekleştiriyor. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, okuduğum Kur'an mealinde hangi ayette hidayet geçiyorsa Türkçe çevirisinde doğru yol diye yazıyor. Bahsedilen doğru yola nasıl ulaşabiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, doğru yol sadece şifa vermeyen bir zandır, bir tanımdır. Allah Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor. Enam 87-88 ve min abâhum ve zürriyetum ve ahvânum ve iştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sirât-ı müstakîm. Babalarından, zürriyetlerinden kardeşlerini seçtik. Onları sirât-ı müstakîm ulaştırdık. Zâlike hudallâh yâti men yeşâ min ibâdî. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu yolla hidayete erdirir. İki nokta arasındaki çizgi bir doğru yoldur. Ama bir sadra şifa veren bir tanım değildir. Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol ve istikamet üzere olan bu yolun Enam 87'de Allah'a ulaştıran hidayet yolu olduğu zikrediliyor. Yani ruhun dünya hayatında sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşması o hidayete ermektir, hidayettir inşallah. Eskişehir'den bir kardeşim muhterem hocam, dergah adabıyla Allah'ın yardımı arasında bir paralellik var mıdır? Elbette. Dergah adabına uyan herkes üst seviyede Allah'ın yardımını alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardım ettiği cemaatledir. Ve muhterem Efendimiz dergahta eğer sohbet yapılmıyorsa fısıltıyla konuşabilirsiniz. Birbirinizi rahatsız edecek seviyede bağırarak, çağırarak konuşmak Allah'ın yardımını engeller. Öyleyse adapla Allah'ın yardımı arasında paralellik var mıdır? Evet. Rusya'dan bir kardeşim Lütfen Hocam, Yıllardır çok ihtiyacımız olan dünya isteklerini Allah'tan dua ederek istememize rağmen isteklerimiz hayata geçmiyorsa, tevekkülümüzü arttırarak dua etmekte devam etmeliyiz, yoksa isteklerimizden vaz mı geçmeliyiz? Doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, niyeti dünya olana Allah verir ama onun ahirette nasibi yoktur. Niyeti ahiret olana Allah Teala dünyayı birlikte veriyor. Öyleyse siz eğer gerçekten dünyalık ihtiyaçlarınızın da belli seviyede karşılanmasını istiyorsanız ahireti talep edeceksiniz. İşte hadiste bu ümmetten çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva Allah'tan alıkoyan, haktan alıkoyan şeydir. İnsanı haktan alıkoyar. Nefsin 19 afeti insanı Allah'tan uzaklaştırır. Tuğle emel ise ayeti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünün dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bolca salih amel işleyin. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. O zaman ne görüyoruz? Yıllardır çok ihtiyacımız olan dünya isteklerini. Dünyaya talep eden kişi ahireti arkasına atmıştır. Halbuki ahireti talep eden kişi ne diyor? Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Öyleyse Allah'tan talep edeceksen ahiretlik talep edeceksin. Kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ve in şekertüm lazidennekum. Öyleyse eğer isteyecekseniz Allah'tan manevi talepleri isteyin. Onun gereği olan dünyalık zaten garanti olarak size verilir. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam öldükten sonra amel defterine kapandığını ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde yapılan amellerin boşa gittiği ayetlerini açıklar mısınız? Evet. Hayır, bu 7 tane ayet-i kerime sadece biz 7'sini tespit ettik. Daha çok ayet var ama 7'sine bakalım. Bunlardan bir tanesi Kehf 105. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve lika habidat amaluhum. Bir başka ayet. Burada belki yer almıyor. Zümer 65. Ve lekad uhiye ileyke velellezine min kablik. Evet, Zümer 65'te de var. La neşrekte leyahbetenne amalüke letekun minel khasirin. İster Kehf 105 olsun, ister Zümer 65 olsun Allah-u Teala. Sana ve senden önceklere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider, üstüne düşenlerden olsun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 12 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu 12 negatif özellikten bir tanesi de şirktir, gizli şirk. Öyleyse gizli şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Odur'dan bir kardeş muhterem hocam müşidimiz Allah katında yakınlığı idrak edip onu canımdan çok sevebilmem için ne yapmalıyım açıklar mısınız? Zikirle bunu gerçekleştirebilirsin. Rize'den bir kardeşimiz muhterem hocam ahir zamanda hidayet çağı diye bir çağ yaşanacağını duydum. Bu konu hakkında ne buyursunuz? İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Yani hidayetin tamamen unutulduğu bir dönemde Kur'an'daki hidayetle Allah'ın vazifeli kıldığı Mehdi Resul hidayet çağının önderidir, imamıdır. Allah tarafından vazifeli nendirilmiştir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlı Kur'an'ı öğrenen ve öğretense, Kur'an da hidayet ve nursa ve ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'sa, o zaman hidayetin kaybolduğu bir dönemde Mehdi Aleyhisselam Kur'an'daki 7 safa hidayeti açıklayan, yani öğreten ve yaşatan Allah'ın veli resulüdür. Aynı zamanda veli resulü arasından seçilip vekaleten devrin ve muhasebiyle de en üst noktada ehli zikirdir, Allah'ın tasarrufundadır ve hidayet çağının önderidir, imamıdır. Dünya onunla sulh ve sükûne ulaşacak. Sulh ve sükûnün fert boyutunda yaşanması ancak hidayetledir. Ama ülkelerin hidayeti öğrendiği, ülkelerin kutsal kitaplardaki yedi sabah hidayeti yaşaması halinde herkesin el ele gönül gönüle dost olacağı günler, dünya sulhunun gerçekleşeceği ve dinlerin birleşeceği zaman hidayet çağı olacaktır inşallah. Hidayet çağıdır. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas,

ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz, o sevmediğiniz insanları sevmenize mani olan onların yanlış davranışları sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefret de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey değil sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötü

yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala size. Ama biz diyoruz ki hayır, öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Ona tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince sağdan sola doğru 7 tane alem geçilecektir. Ve 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşılacaktır. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi birbirinin
arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor. Nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması, artması, artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasına çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda
çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar Allah yolunda olan insanların harcı değildir. Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçerler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir. İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. Kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görünür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. Ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu dizayn içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef itaat edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse, onlar başkalarına kötü davranışlarda da
bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir, onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu, onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz. Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın alınmasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanına sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka insanlara en güzel sözlerle muhatap olmak, sizin için her zaman bir mutluluk kaynağı olmakta bir ömür boyu devam edecektir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Toplumun bir parçasıdırlar. Bu itibarla toplum içindeki insanlarla güzel bir ilişki kurmayı başaramazlarsa o zaman huzursuzluk yaşarlar. Neden sevgili kardeşlerim? Sevmek varken, bunun karşılığı olarak sevilmek de varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını üzerek üzülmek? Bunlar bir yanlışlıklar dizisidir. Sevmelisiniz. İnsanlardan nefret etmemelisiniz. Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız, onu mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah-u Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var.
şeytan, etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor, kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse o kadar çok mutlu olmayı hedef edinir. Böyle bir olayda bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepimiz birbirimize kötülük etmek için değil, birbirimize yardım etmek için, birbirimizi sevmek için, birbirimizi mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara ulaştıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmek de ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz
Bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz. İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir. Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek temel hedefimizi oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz. Başkalarını ne kadar mutlu edersek, aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor,
sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir. Tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranmanın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilseler de başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim, neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle her birinin, yani toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bize, bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi? Bu bizi onlardan gördüğümüz bu güzel muameleler sebebiyle mutluluğa götürür. Arkasında başka birisi yok. Bizler varız ve Allah var. Allah bizi onları mutlu etmeye davet ediyor
Ve eğer onun emrindeysek görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Ya başkalarını rahatsız edenler, huzursuz edenler, onlara kötü davrananlar, onların arkasında da şeytan var. Onun da istediği tek şey var. Bütün insanları birbirine düşürmek, herkesin birbirine kötü davranmasına sebebiyet vermek ve insanları üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp, günah sahibi kılıp, onların günahlarının sevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarını uygulayın, yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet adı verilen bir hususu bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak hem de bu dünyadan sonra kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü safha. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaştırılması. Dördüncü safha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Beşinci safha nefsimizin Allah'a teslimi. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha irademizin de Allah'a teslimi. Allah'ın kainattaki tek dini Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu yedi safhayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'dan daha az bir kitle Allah'ın 7 safhasını ve teslimleri yaşıyor. 7 safhadan 4 tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun Allah'a teslimi 2, nefsin Allah'a teslimi 3, iradenin Allah'a teslimi 4. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı.
Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında, birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar, olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları imtihanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelliyi o kişinin gözlerindeki hicab-ı müstüreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfat koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzeli ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesulenin olmasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar, herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekinleti Allah alınca sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder irşat makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti almış, kalbine ihfat koymuş. İdraki önleyen kompütür olmuş, idraki sağlayan bir kompütür konmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor. Ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslim edilmesini de gerçekleştiremeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kimse ona ulaştık. Ne olur?
tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz. Bu tabiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki, ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki, Allah Teala'ya da biz diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah Teala. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrıl maddûbi aleyhim, üzerlerine kadar duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Bir başka ayetin kerimesinde gadap duyduğu kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? 1. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde 7 vakit namaz kılınır. Bu 7 vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır. İşte o imam huzur namazının imamıdır. Ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz. Ve onunla, o ruhla onları yed ederiz.

üzerine girip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah Teala. Üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririm diyor Allah Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek, irşat makamının önünde 10 tane ihsanla onu alışır da tövbe edersek, kalbimizin içine iman yazılacak ve mümin olacağız ve nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, bu bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından da ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamız. 7. nimet nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. 7 gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. 8. nimet fizik vücudumuzun yine nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah Teala o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse 1. gök katına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, 2. gök katına ulaştığında 200 kat, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 700 kata kadar çıkıyor Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah Teala bize rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığımız zaman
O günden itibaren buna rahmetle salavatı da

ilave ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 10 tane insanla irşat makamına ulaşan bir kişi kalbine 7 tane işlem yapılmış olan bir insandır. 7 kalp şartı tamamlanmıştır. Kalpteki ekinliği ala almıştır. 1. Kalbe ihbat koymuştur. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. O kişinin göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşidine ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tasfiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir, fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerindedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek, o musibet isabet ettikten sonra derler ki diyor bir kısım insanlar, ya Rabbi, biz muhakkak ki senin için yaratıldık. Sana ulaşmak için yaratıldık. Sana geriye dönmek için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a yönelmiş olandır. Mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer ömrü vefa ederse. Ömrü bu işe yeterse. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh kendisine bir yol edinir. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahittehaza ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Böyle söylüyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki
Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Sığınak olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, sığınak olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah Teala. Hak günü, mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü, mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine tabi olan kişi 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyor. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Ra'd suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrciyeyi ila Rabbike. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 54 ve enibü ila Rabbiküm ve eslimu lehum min kabli en yetiyeküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tevi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahü yedü aleyhisselamı yehdi men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sırat-ı müstakîm ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor. Ve
7. ayet-i kerime, Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adını Allah-u Teala, davet eder kendi zatına. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah-u Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet, Maide 7, işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152, Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet Nisa 58, İnnallâhe ye'murüküm emanati ila ehliya. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar. Ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki, irşat makamına ulaştık. 10 tane insanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak yerleştirmek.
ve onların yerleşmesi, nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak, bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir. Bu nurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle Fazl, rahmetle Salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle Fazl, rahmetle Salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar, kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbimizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeriye hücum eden rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah Teala tarafından alınmıştır. Artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan iman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesince, nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Küllü nefsin bima kesebet rehinettin. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashab-ı yemin. Fakat yemin sahipleri rehine değildir.
onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız. Ana dergaha ulaşacağız. Devrin imamının dergahına, oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını bir takip altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Hemen orada saf haline gelirler. Yatay bir saf oluştururlar. Hep ayakta olan insanlardan, insan ruhlarına ulaşan yatay bir saf. Ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Bu ruh, bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz daha yeni yola çıkan ruh, birinci kata ulaşabilecek olan ruh, birinci kata ulaşır ve orada secde eder. Ona ikinci katın kapısı henüz açık değildir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bu kademe nefsi emmare diyor. Allah-u Teala, Yusuf Suresi 53. ayet-i kerimeye, Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu Rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor. Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk %7 birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gök katına ruhumuz ulaşır. Birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvamiyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet Suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Levvame nefse levm edilen nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor, levm ediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştiriyor. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz ve bir de bakıyoruz ki bir gün
yükselmekte olan ruhumuz ikinci gök katı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gök katına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gök katına ulaştığı nokta. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst katı doğru yola çıkar. Bir evvelkinin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu 5. gök katında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu 6. katta. Radiyeten vardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıfatullah olur.
Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7'nin birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gök katını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede. O ruh ulaştığı zaman sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah'a Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sıratımızda kime ulaştırır? Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için diyor. Yani meab olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım, muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerim'lere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah-u Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri, bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim, ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere, hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu, İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Ona cevap veriyor hadise göre. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu beş şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın beş şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan yedi temel faktörün beşi gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın beş şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki altıncı şart ve likaihi ve Allah-u Teala mülaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor. Ama ve mülakihi ve ona mülaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu mülaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah-u Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah-u Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah-u Teala Rad 21'de buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek değil mi? يَسُلُونَ vasıda derler, ulaştırırlar demek değil mi? Ma şey, yani burada şeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emrallahu, Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi, ona değil mi? En yüsele, ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
But he said, Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı. Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık, dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyorum ayet-i kerime. Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki, o kişiler, Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve radu bil hayatet dünya vatme en nübiha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Razı olmakla da kalmazlar. Onları tatmin eden şey ve vatme ünnü biha ve onunla dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok açıklı bir son. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden kafil olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. O izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız sadece. Bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadar da bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Muhterem din adamları,
Kendinize acımıyor musunuz? Onca ilminizin, üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları, kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini

daha acıklısı, daha hazini. Eğer Diyanet Teşkilatı'ndaki o 87 bin kadronun ileri gelenleri sizler, bizi dinlemekle vazifeli olanlar, eğer arkadaşlarınızı ikaz etmiyorsanız, omuzlarınızda çok ağır bir vebalin olduğunu size hatırlatmak zorundayız. Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızı da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz. Neye yarar ki bu? Reddetmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna? Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin

onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz. Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz. Size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap, onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz, öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün? Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı. Hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış, üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış
olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah-u Teala. Muhterem din adamları, bırakınız bundan evvel söylediklerimizi, sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda doğruyu, sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah-u Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın 5 şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi siz din adamlarısınız. Sizleri mahkemeye verdik. Ama hakimler ne yapsın? Onlar da dini sizler gibi bilmiyorlar ki. Kendilerinden fikir aldıkları bilir kişiler de bilmiyorlar. Ve o konudaki gayretlerimiz de akim kaldı. Bu 70 milyon insanı kurtaracağız diye, ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz sonunda buna ulaştırdı bizi. Ve sonuç mu? Sonuç, adaleti temsil etmesi lazım. Gelen makamların da adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir inceleseniz. Bakalım onlarda bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı, bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka 5 şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz 2 kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz.
hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması, kiramen katibe meleklerince. Her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar üç boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizler de takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah-u Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor biliyoruz. Ama neden? Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri. Hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul hay Allah razı olsun hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın beş şartının içinde Allah'a mülaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gizli şirki. Diyor ki Allah Teala, Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin.
Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Neden? Dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, takva sahiplerinde cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bunların 72 fırkanın ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sorulan sualle muhatap olarak. 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar. Şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz. Ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz. İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz ama onların cehenneme gitmesine mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını ve sizler size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı denemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de, hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır. İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz. Muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir, tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin
insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatınız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunda var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın. Bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınızda kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesiyle. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir, cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa dünyada rahat yoktur, İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci
cenneti değil, daha üst seviye cennet olan üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez, onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır.
Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. O kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır Allah-u Teala ona. Azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa
din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlara alakadırlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriatsa edilen İslam'ın 5 şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadete getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman
ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle faz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir.
daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi, üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması, 4.

yapar? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı fazlın manyetik alanın tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaredededir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın yedi tane alemini aşıyor ve bu yedi alemi geçtikten sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasakladığı ettiği fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49 da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışlarının da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah Teala'nın yolunda Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır,

Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz. Geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara
her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Müslümanlar makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır. Ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememe başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbab olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan, ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan,
ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulu'l-elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağa hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir.
İnsanlar dini mahvetmişler. Dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu, kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarında vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah ile kul arasında kimse girilemez mi? Allah Teala ayetler itibariyle olaya bakacak olursak bizzat kendisi Allah'ın kendisine şeriat verdiği bütün peygamberleri Allah'la diğer insanlar arasında tayin ettiği vazifelilerdir. İmamlardır. İşte Enbiya 73. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Allah ile kul arasında kimsenin giremeyeceği doğru mudur? Hayır. Doğru değildir. Allah ile kul arasına her devirde 19 ayrı isimle isimlendirilen mürşitler hep var olmuştur. Nebi mürşidin bir ismidir. Ve Allah-u Teala Enbiya suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 73. ayet-i kerimesinde Nebi kelimesi Ashab 7'de, Bakara 121'de, Bakara 136'da bunların hepsinde Nebi kelimesini kullanıyor. Yine Enbiya 73'te imam, Secde 24'te ve Enbiya 73'te, İsra 71'de imam olarak kullanıyor. Halife, Veli Resul, müjdelici, uyarıcı, hidayetçi, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim, ehli beyt, veliyin müşide, veliyin şefi'ye, veliyin hamim, veliyin nesir, veliyin va, veliyin hamid. 19 tane ayrı isim. Öyleyse Allah ile kul arasına giren kişilerin 19 farklı ismi söz konusu. Nebi, Resul, İmam, Mürşid vesaire. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü şeytanın bir uydurmasıdır, bir tuzağıdır. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sormamız lazım. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin Kur'an-ı Kerim'de? Hayır. Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah ile kul arasında insanlar girer ve onları özellikle Allah tayin eder. İşte Allah ile kul arasında kimse giremez inancını savunan Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde en az 20 tane ayet-i kerimesini inkar etmektedir. İnkarsa küfürdür. İşte Enbiya 73. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَحَيْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ Allah-u Teala insanlarla, diğer insanlara, Allah'la yani kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu imamlara da vahy ediyor. Secde 24'te Nebi imamların yaşamadığı bir dönemde Veli Resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve İsra 71'de ise haşer, mahşer günü herkesi imamlarıyla çağıracağız. وَيَوْمَنْ نَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِيُمْ Zaman tersine çalıştığı zaman, zaman hangi noktaya gelirse o noktada, o devirde bir imam vardır ve imamlarıyla çağırıyor. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابُ بِيَم۪ينِهِ Kimin kitabı sağ taraftan verirse o kitabını kolay okuyacak. Ona bir zulüm yapılmayacak. O kurtuluştadır. Kim imamlarıyla çağrılırsa. Öyleyse iblisin saptıramadığı imamlarla birlikte olanlar, kitapları sağ taraftan verilenler. Öte yandan Allah Resulü hadiste bize ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standart verir. O zaman ruh devrin imamının ruhudur. Ve o gelip bunu söylüyor ama ilgi duymayanlar onlar bunu reddediyorlar ve reddettikleri için de kesinlikle küfürdedirler. 19 tane getiriyor özelin sahibidirler. İkinci sual, Allah ile kulları arasına giren kimsenin görevi nedir? Her devirde hidayete erdiren ve vesile olanlar. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Vesile olanlar da devrin imamının dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerdir. Her devirde var. Örneğin Secde 24'te vekaleten devrin imamından bahsediyor. Enbiya 73'te ise asaleten devrin imamından bahsediyor. Ama her devirde mutlaka devrin imamı var. Devrin imamının dışında devrin imamı temsil eden Resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler var. İşte Maide 35'te devrin imamı dışındakilere Allah Teala vesile diyor. Ve Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Vesileyi Allah'tan istemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 10 ayet gelince mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet. İşte Alimen 164. Mürşide tabi olmadan evvel onlar apaçık delalet içindeydiler. Arap 186. Allah kimi delalete bırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Nahl 36. Allah hidayeti erdirdi ve bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Kimi delalete bırakırsa artık onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalmaz. Suruf 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Allah onu bir ilim üzere delalette bırakmıştır. İşte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2. Onlar elbette sadece apaçık bir delalet içindedirler. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah razı olsun. Öyleyse delalet, delalet, delalet. Delaletten kurtulmak mutlaka hidayetle mümkündür. Allah-u Teala kendisi söylüyor. Biz insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kılarız. Mürşitler kılarız diyor. Bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Yani Ebudullah başlarına bu tağute. Mürşidin kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Her devirde Allah'ın gerçek dostları vardır. Sahtekarlar da vardır. Allah'ın gerçek mürşitleri söylediklerimi dikkatle dinleyin. Kur'an'la karşılaştırın ve söylediklerimden ders alın. Bu öğrendiklerinizi başkalarına da öğretin derler. Kendilerini mürşit zannedenler ise öğrendiklerinin yanlış din bilgileriyle insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Allah Resulü evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. O halde eğer şakiler cennetlerse evliyaya tabi olan şakilerden olmaz diyorsa o zaman hepimizin evliyaya tabi olması, mürşidine tabi olması farz. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmana kavuşmasından sonra sahabe araya bir başka kimseyi koymayıp doğrudan Allah'a mı yönelmişti? Hayır. Yine Tövbe 100'de zikredildiği gibi sahabenin hepsi Hulefai Raşidine tabi oldular. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları konusunda hiç kimsenin bir itirazı yok. Onun rahmeti rahmana kavuşmasından sonra da dört halife hüküm sürdü. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Hulefai Raşid'in ilk dört halifeyi ifade ediyor. Hazreti Bekir 1, Hazreti Ömer 2, Hazreti Osman 3, Hazreti Ali 4. Bu dört Hulefai Raşid'e tabi olunmuş. Ama daha sonra sahabeye tabi olmuş. Daha sonra tabiine tabi olmuş. Daha sonra tebe-i tabiine tabi olmuş. Ve tabiyet zinciri bu şekilde devam etmiştir. Onun rahmeti rahmana kavuşmasından sonra Dört halife hüküm sürdü. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Hulefai Raşidin diyor. Yani mürşit halifelerdi. İrşad etmek yetmez. Onlardan sonra da sahabeye tabi olundu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyorlar. Oysa ki Allah kendisiyle insanlar arasına resulleri, mürşitleri vasıta olarak koymuş. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben peygambere biliyorum, başka bilmiyorum yani. Allah'a dua ederim. Bir ihtiyacım olduğu zaman kimseye de gitmem.
3: Bunu büyüklerimizden öğrenmemiz lazım. Hocalarımızdan, babalarımızdan, annelerimizden.
1: Peki evliyalar var mı her
3: devlet? Evet, evet, evliyasız olmaz.
4: Mesela Eyüp Sultan'da Hazretleri var. Biz 99 tane hazreti biliyoruz mesela. Ama onların da soyundan gelen, vekilliğini yapan, böyle bir şeyleri öğreten insanlar varmış mesela yani.
1: Var mı sizin hayatınızda bir Allah dostu, dini öğrendiğiniz?
3: Olmaz mı kızım? Hazreti Muhammed, sonra Ali.
1: Dedeler var.
3: Dedeler var. Onlar yaşatıyor.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre aslında bir öğretim metodu var. Bu ayetleri tilavet etmekten nefsimizi tezkiye etmeye, bize kitabın ruhunu öğretmeye ve hikmeti öğretmeye kadar uzanan irşat ehlini yapabileceği bir öğretim sistemi. Mutlaka birisinden öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda ne düşünürsün?
2: Hadisler var, sünnetler var. Bunları bilmek, araştırmak, öğrenmek doğrusunu yeterli olarak düşünüyorum ben.
1: Hacet namazını kılacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah'ım senin yaşayan dostuna, evliyana ben kapısına ulaşmak, yüz sürmek istiyorum. Bana onu göster, kime gideyim diye. Bunu yapmak ister misin?
3: Onu yaşatan, kurban olduğum Allah zaten o yönü yönlendiriyor kızım.
4: Peki nasıl gösterebilir?
1: Rüyanıza gösterecek kalpten istediyseniz. Bunu yapmak ister miydiniz?
4: İsterdim.
0: Bir misal müşrik konusunda hadisler var, sünnetler var. Hani bilmek, araştırmak, doğrusunu öğrenmek yeterli dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadislerle sünnetleri bizlere yol göstermek için yeterli midir? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi 7 tane hadiste yaşayan bir mürşide tabi olmamızı istemiş. İşte birinci hadis, benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse Allah Resulü neye işaret ediyor? Yaşayan devrin imamına, devrin imamın halife olduğuna işaret ediyor. Onlara itaat, bana itaat. Onlara isyan, bana isyandır. Öyleyse kendisinden sonra gelen halifeye, imama Allah Resulü itaat etmemizi istiyor mu? Evet. Ya ona asi, ya ona itaat. Şimdi kimdir itaat eden, kimdir asi olan? Allah'a ulaşmayı dileyip tövbesini gerçekleştiren, biat edenler itaat ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyip tövbesini gerçekleştirmeyenler isyan ediyor. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek ama alimler gelecek, halifeler gelecek. Yine demiyor ki ben varım, benim bana tabi olun. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Ona tabi olan bana tabi olur. Ona asi olan bana asi olur. O zaman gelen alime, halifeye itaat etmiyorsa asi olanır. İtaat ediyorsa tabi oluyor. Şunu hadis, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imana tabi olmazsa, zamanı imamı yaşayan veli resullerden Allah'ın tayin ettiği birisidir. Ve diğerleri, yani bizzat Peygamber Efendimiz hayatta olan mürşide tabi olmamızı istemiş. Yasin 69'da bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Öyleyse yaşayan Kur'an olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Mutlaka devrin imamından Kur'an öğrenmemiz lazım. İşte Kıyame 16'ya bakacak olursak, Necm 3-4'e bakacak olursak, bu ayetlerden gerekli dersi çıkartanlar onlar mürşitlerine tabi olanlardır. Kıyame 16'da Allah Teala "Vela tuharrik lisaneke litecelebi." Buna Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. "İnne cem'an ve Kur'anuhu." Onu kalbinde toplamak, onu okuraat etmek bizim işimiz. Feyza karanahu, sen Kur'an'ı kıraat ettiğim zaman ve tabi o Kur'an'a ona tabi ol. Sümme enne aleyna beyanehu. Sonra her devirde kıyamı 19'da zikrettiği gibi onu açıklamak bizim işimiz diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gelecek benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. O zaman Kur'an'a bakın. Çünkü benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Kim 14 asırla evvel inen Kur'an-ı Kerim hangi sahada içindeyse, neleri muhteviyse 14 sonra da kelime kelime, harf harf aynı şeylere muhtevidir. Bu Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz'in mürşidi de Cebrail Aleyhisselam'dır. Hürafe son mürşid Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın değildi. Ondan sonra bir insan mürşid bulunması mümkün değildir. Tek mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyerek safsataların peşinden gitmesini insanlar istiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdi ve hepsi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişti. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
4: Sadece namaz kılmamız lazım. Bir de beş şeyini, görevini yerine getirmemiz lazım.
3: Bir insan Allah'a yalvarmayla, Allah demeyle öyle ulaşır kızım.
1: Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Siz ister miydiniz yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın?
2: Bize öğretilen öldükten sonra ruhun ebediyete veya öbür dünyaya gideceği.
1: Dualarınızda Allah'ım ben senin dostun olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
3: Tabii ki Cenab-ı Allah olmayınca hiçbir şeye ulaşamak. Allah'ım seni herkes seviyor da iş ötesini getirmek.
2: Allah'a ulaşmak, yakın olmak çok doğru gelmiyor. Yani mantıklısı Allah'a iman etmek, af dilemek, onun tek olduğunu zaman zaman zaten la ilahe illallah dediğimiz zaman onu söylemiş oluyoruz.
1: En büyük dostumuz Allah değil midir mesela?
2: Dost olarak görmüyorum yani, o Allah yaratıcıdır. Ulaşılmaz ilahi bir varlık yani.
4: 4,5 yaşından 10 yaşına kadar dergiye gittim ama buraya geldikten sonra hiçbir şey olmadı yani. Büyüdükten sonra hiç iyi değil yani.
1: Şimdi kalbinizde o talep var mı? Var gibi.
4: Var da benim biraz sıkıntılarım var. Ben dışarıda olduğum için öyle fazla şey yapamıyorum.
1: Sana ulaşmayı diliyorum.
3: Sana zaten ulaşacağım. Onda.
1: Ölmeden önce ulaşmak.
3: Evet.
4: Yüce Allah'ım sizi çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken size ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a dost olarak, Allah'a dost olarak görmüyorum. Allah yaratıcıdır, ulaşılmaz ilahi bir varlıktır. Yaratıcımız olan Allah-u Teala ile dost olmamız, ona ulaşmamız mümkün değil midir? Elbette Allah-u Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Bu bizim irademizin tercihidir. Ben sizi kendime ulaştırırım. Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatandır. Ve eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyin. Nitekim son şeriatta bu Kur'an-ı Kerim. Dilemeyenlerin delalette kalacağı, Allah onları kendisine ulaştırmayacağını beyan ediyor. Ama dileyenlerin de hidayet üzere olacağı, Allah onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte dilemeyenler 7 ayet gereğince Allah onları delalette bırakıyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Rum 8 ve Secde 10. Allah Teala onları derhalde bırakıyor. Onun için bir hidayetçi yok. Hangi hadiste bu zikrediliyor? Men kerihe lika Allahi kerihe Allahu likai. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görür, istemezse 7 ayet-i kerimede Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Men habbebe lika Allahi habbebe Allahu likai. Şimdi diğer 7 tane ayet-i kerime bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet verse Allah da onu kendisine ulaşmayı der. Öyleyse Allah ulaşılmaz olayı Allah'ın acizlik izafe etmektir. Allah her şeye kadirdir. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. 7 ayet-i kerimede men habbe ve lika Allahi. Kim lika Allah'ı dilerse habbe ve Allah'u lika. Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin önünde bir engel olabilir mi? Hala büyük kısmımız Allah'a ulaşılamaz olarak görülüyor. Oysa ki Allah-u Teala açık bir şekilde insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağından bahsediyor. İşte kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mab olur, sığınak olur. Allah-u Teala o kişinin dostu olur. Allah-u Teala onu kendisine dost kılar. Hürafe, Allah'a ulaşılmaz. Bu bir bidattır, bu bir sahtekarlıktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sualim olacak. Mürşide tabiyetin insanın iradesini elinden alacağı inancı doğru mudur? İnşallah sualim bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Serbest irade tercih etmek istemektir. Mürşide tabiyetin insanın iradesinin elinden alacağı inancı doğru mudur? Hayır. Mürşide teslimiyet bir ölünün mülekeçüsüne teslimi gibi olmalıdır. Teslim temel kavramlardan bunu gerektiriyor. Teslim ne söze teslimdir ne emre teslimdir. Teslim Allah'a teslimdir. İşte bu teslimin mahiyetini bazı insanlar saptırmak istiyorlar. Böyle şunu bileceğiz. O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden daha fazla sever. Kendinize dikkatle baktınız. Kendinizi ne kadar seviyorsunuz? Biliniz ki mürşidiniz sizi kendinizden sevdiğinizden daha fazla. Öyleyse size hiçbir zaman bir zarar vermek istemez. Sizi üzmek istemez. Onun bu pozitif dileklerini siz kendi dileklerinize yaralarsınız. Hürafe, mürşid bir şirk vasıtasıdır. İnsanlar Allah'a tapınmayı unutup mürşide tapınmaya başlarlar. İşte bu şeytanın korkunç tuzakları. Mürşide Allah'a tapılır ve mürşid Allah'a davet ediyor. Âl-i İmrân 79'da bakın ne diyor. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kitap vermiş, hikmet vermiş, peygamberlik vermiş. Onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz. Mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup ölmüş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kendini Rabb'e ademiş kullar olun der. Mürşid hiçbir zaman gelin bana kul olun demez yani. Bana tapın demez. Bunlar hep insanların saçmalıkları. Al-İmran 132'de Atiullahu ve Atiur Resulü le'alekum turhamun. Allah'a itaat eden Resul'e itaatini böylece rahmete kavuşursunuz. Nur 56'da Resul'e düşen tebliğ dolayısıyla mürşide teslimiyet bir evvel yaptığımız zaman şunu kesinlikle noktaya koyuyorum. Mürşid bir şirk vasıtası insanlar Allah'a tapmayı unutun. Mürşide bunlar kesinlikle Kur'an'a uymayan hürafeler. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak mürşide ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemiz farz kılınmış. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan her gün zaten Allah'ına mutlaka dua ediyordur. En azından evden çıkarken veya evde bir iş yaparken herhangi bir yerde Bismillahirrahmanirrahim diye söylüyordur. Böyle kalıplaşmış özel bir şeyleri yapmak gerekli mi? Düşünmüyorum gerekli olduğunu.
4: Musibetler yok olur. Mesela her çıktığında belki işleri güçleri her zaman rast gider. 10 yer gezer ama belki bir yer bulur. 10 yeri gezmekten daha mantıklı olur, daha hayırlı olur belki.
1: En büyük ibadet olarak yer alıyor. Çünkü nefsimizdeki hastalıkları temizliyor. Bu kin, nefret, öfke, zulüm ve bizi sonsuz bir mutluluğa taşıyabilecek olan bir ibadet. Ne söylersiniz?
2: Allah'ıma dua ederim, namaz kılarım. Bilmiyorum, başka zikir olarak bir şey düşünmüyorum yani.
1: Elinden, dilinden kimseye zarar gelmeyecek bir insan olmamız için zikir yapmamız şart mı?
3: Önce dualarımız, Allah'ımız, dualarımız. Eylülerimiz, ellerimiz, pillerimiz kızım.
1: Bir de zikrimiz.
3: Bir de tabii ki fikrimiz. Burayı temizleyeceğin kızım. Bura temizlenmedikten sonra istersen 100 kere Allah de.
4: O camiye girdiğimde mesela akşamdan başlasam sabaha kadar namaz kılsam kazancım olur yani. Bana kimse demez yani. Sen niye orada 10 saat 20 saat namaz kılıyorsun diye. Ama işte bu insanın içinden gelmesi lazım.
3: Gönlüm sendeyse ben de sendeyim, düşmüşsün derdine derman ararsın.
0: Misafirimiz zikir konusuna kalıplaşmış, özel bir şeyleri yapmak gerektiğini düşünmüyor. Zikir yapmanın bir usulü var mıdır? Elbette. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hem cehri zikir, hem hafif zikir, hem kalp zikrinden bahsediyor. Nisa 103'te namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanısı yatarken Allah'ı zikredin buyuruyor. Allah-u Teala ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir yan üstü yatarken zikredin. Üç halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor. Kişi ister sessiz zikir yapsın, ister sessiz zikir yapsın, ister yalnız kalbinin sesiyle zikir yapsın, iç sesini kullansın, netice hiç değişmez. Allah'tan rahmet, fazl ve rahmet ve selavat, iki çift nur kişinin göğsüne gelir. İnsanların dilekleri yanılmakta serbesttirler. Yeter ki zikirlerini yapabilsinler. Ama daimi zikre ulaşmak istiyorsanız içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Başka bir yolu yok. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm. Rahmetullahi berekatü cevap varacağım. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah ile kul arasında kimse giremez sözünün tevhidi zayıflattığı söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde.
0: Evet, Allah ile kul arasında kimseye giremez sözü şeytanın sözüdür. Tevhidi zayıflatır söyleyebilir mi? Evet. Tevhidin esası bir başa herkesin istasyon Allah'ın emrettiği biçimde tabi olması halidir. Yani tevhidin olması olmaz şartı mutlaka müşride ulaşmaktır. Müşride bir şirk yasayan, müşride ulaşmayan bir insanın tevhide adım atabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Tevhidin ne olduğunu anlaşılması açısından düşündürücü bir kısayı anlatmadan geçmek mümkün değil. Mürşidin ayak izi. Padişah vezirine diyor ki bu cami cemaati ile tasavvuf ehli arasında ne fark var? O zaman vezir diyor ki efendim ben müsaade edin, size bunu ispat edeyim. Ve padişahın bulunduğu yerin, konağın etrafını kireçle örtüyor. Ve bulunduğu yerdeki salonda bir ziyafet veriyor. Evvela cami cemaatini çağırıyor. Cami cemaati her yerden, farklı yerlerden geliyorlar. Yüzlerce ayak izi, yüzlerce misafir, yüzlerce ayak izi geliyor. Yemeklerini yiyorlar, çıkıyorlar keza öyle. Ve onlar da padişah geldikleri zaman veziri padişah gösteriyor. Diyor ki efendim bu cami etrafına bir bakın. Cami cemaatini çağırdık. Yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor tekrar aynen caminin etrafını kireçle örtüyorlar. Ve tasavvuf ehlini çağırıyor. Tasavvuf ehlinin önünde mürşidi, arkasında yüzlerce mürit var. Ama bir tek ayak izi. Onlar geliyorlar ve yemeklerini yiyorlar, tekrar çıkıyorlar tek ayak iziyle. İkisini de padişah gösterir, anladım diyor. İşte tevhidin var olabilmesi mutlaka tabi olduğu mürşidin ayak izini takip etmesine bağlı. Tevhid mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rahman Kur'an-ı Kerim programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

pena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolla kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytan ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bigalil hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike bi'ennehum

kezzebû âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn. Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil ahireti habitat âmâlûhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden, ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ise üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırmamızı, nefsimizi Allah'a ulaştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. ...15 yaşına kadar olan insanlar Allah Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı İrşad yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler.
aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, itaat etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamaksa dediğinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol, gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevmilahiri tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'a ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlı iken ruha Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor.
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse hemen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'laşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiye ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hemen yekfur bit taguti ve yümin billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kurba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yurecuhum mine zulumati ilen nure. Vellezine keferu evliyahum tagute yurecunuhum minen nure ile zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar amin olanlardır. Amin olanlar Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun dostu olmuş, yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalplerin oradan tekrar zümrete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinleti alır. Kalplerinin mührünü açar ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve fazl nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğun için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
Mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. Dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu. İki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağı ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin. Her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah-u Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır. Herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah-u Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi.
ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın kadından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil. Normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan birinci kata çıkabilecek olan, ondan sonra da yedinci kata kadar çıkaracak olan tarik-i müstakimin altın kapısı oradadır.
Öyleyse üçüncü sıratımızdaki bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergaha uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergaha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci sevilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَكَتْ هَلَكْ نَافِفْ كَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah-u Teala. 7 tane yol, zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لُدَ لَعَنْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah-u Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu tarik-i müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir.
Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Ve kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişiyi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere Kube'den Eûzü Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin kattaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında yedi tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan yedi baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikinci sebebin bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kadericilerine ulaşır. Sonra ümmül kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine, ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki setir-i müntaha'ya ulaşırsa buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setir-i müntaha'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan yedi tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve sitedil mintadan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katı ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir.
zemin kattan, bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden tariki müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine tariki müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifne olmuş olan fenafillah makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah zikredildiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. Yedi tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Dört. Ehli tezekür olmuştur kişi. Beş. Ehli hayır olmuştur. Altı. Ehli hikmet olmuştur. Yedi. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahı da o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulu'l-elbab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve yedinci katın
7 alemi de gösterilmiştir. En son gösterilecek olan Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası 5. sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakimdir. Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'da 6. sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. 1. Günahları örtülür. 2. Ona salah nuru verilir. 3. Günahları sevaha çevrilir. 4. Böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sıratımızda kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sıratımızda kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi, yedinci sıratımızda kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. O arada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler ve hepiniz. Bir sual, bir cevap. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Acaba bu gerçek mi? Tabii buradaki kitaptan murat da şeriat kitabı.

Evvela Resuller peygamberlerdir tarzındaki bir ifade Kur'an'a göre doğru mudur? Buradan başlayalım. Yanlıştır sevgili kardeşlerim. Resuller bütün Resuller peygamber değildir. Resullerin sadece çok küçük bir kısmı peygamberdir. Belki bu rakam binde birdir. Evvela şunu söyleyelim. Bütün nebiler peygamberdir. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi birbiriyle tam uyum halindedir. Biz de Türkçe'de peygamber kelimesini kullanıyoruz. Öyleyse ifade nebiler peygamber değildir. Resuller peygamberdir. Akaidin bir ayağı bunu söylüyor. Onunla da kalmıyor.

peygamberlere gelir. Ödise öyle bir yanlışlıklar komedyası ki neresinden bakarsanız bakın her şey yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi sona ermiş midir, ermemiş midir? Biz bir sual soruyoruz. Kim sona ermemiştir diyorsa büyük bir hatanın içindedir. Peygamberlik müessesesinin nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Yani nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bitmiştir. Sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmesi mümkün değildir. O son nebidir. Son peygamberdir. Öyleyse Resuller, bütün Resuller peygamber değillerdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlak olarak Resuldürler. Yani Allah-u Teala onları risaletle görevlendirmiştir. Ama bütün Resuller nebi değillerdir. Peygamber değillerdir. Halbuki akaid diyor ki bütün Resuller peygamberlerdir, peygamberdirler. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberdirler diyor. Kur'an'dan bu kadar nasipsiz bir tarif din adamları tarafından nasıl kabul görüyor? Hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Evvela kitap kimlere verilir? Buradaki kitaptan muradımız şeriat kitabı. Şeriat kitapları sadece Allah'ın nebilerine verilir, peygamberlerine verilir. Allah Teala buyuruyor, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. O kitaplarla hükmetsinler diye diyor. Hikmet müessesesi iki ayrı hüviyette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hükmetme müessesesi. Bir kişi hakim olarak hükmedebilir, hakem olarak hükmedebilir. Eğer bu kişi hikmet sahibi ise ister hakem olarak, ister hakim olarak hükmetsin, her ikisinde de mutlak bir başarı söz konusudur. Eğer bu kişi ehli hükümse, ehli hikmetse. Bir kişinin ehli hüküm olması veya ehli hikmet olması, o kişinin daimi zikrin sahibi olmasına bağlıdır. Doğru hüküm verebilmesi için Resul olması gerekmiyor. Resul olmayan bir kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuşsa ikisi de aynı noktadaki Allah'ın bir ikramıdır. O kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikri sebebiyle nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği Allah onun mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dilediği şeyi Allah neyi diliyorsa onu o kişinin kalp gözüne gösterir. Dördüncü özelliği kalp kulağını açmıştır.

Allah'ın söylediklerini o kişi işitir ve Allah'a sorarsa mutlaka Allah onu cevaplandırır. Dilerse cevapsız bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama normal standartlarda Allah'la karşılıklı bir mükalemeyi her zaman gerçekleştirir. Daimi zikrin sahibi olan herkes. Yani daimi zikrin sahibi olan kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Aynı zamanda daimi zikrin sahibi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah Teala'nın katından gelen rahmet fazla salavatı kişi alır ve devamlı her an derecat kazanır. Hem de her saniye 1'e 700 derecat kazanır. Her saniye bir derece kazandığını düşünüp onun zikir sebebiyle bunu 700 kat olarak vereceği için Allah Teala her saniye 700 derecat kazanır bu kişi. Uykudayken de kazanır. Allah'ın Resulleri, bütün Resulleri o kişi doğmadan evvel seçilir. İnsanlardan seçilenlerse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere seçilirler. Hayat, normal hayatlarını yaşarken insanların %90'dan fazlası seçilir. Hayatlarını yaşarken bununla Resullerin seçilmesi aynı şey değildir. Bütün Resuller Allah Teala'nın risalet verdiği kişiler doğmadan evvel seçilirler. Evvela seçimleri farklıdır. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ard arda gönderdik. Hangi kavme resulleri geldiyse o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler. Allah Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Birbirinin ardından ve bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber Hazreti İsa idi. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir mesafe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra 1400 yıl geçmiştir. Ama bir daha peygamber gelmemiştir. Gelmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse peygamberler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında yok. Eğer Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyorsa ve ard arda gönderiyorsa Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu kesin olarak söylüyor. Bir de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul vardır. Acaba şu anda da bütün kavimlerde, bütün Resullerde, bütün kavimlerde bir Resul şu anda da yaşıyor.
Acaba bunlar peygamber mi? Sevgili din adamları, bu sual sizlere. Acaba şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşadığı kesin olduğuna göre bu Resuller peygamber mi? Bütün Resuller peygamberdir diyorsunuz ve buna inanmışsınız. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bir defa daha okuyun. Göreceksiniz ki orada da Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Resulleri ard arda gönderdiğini ve bütün kavimlere gönderdiğini söylüyor. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Öyleyse bizim peygamber olmadığımız Allah Teala tarafından kesinlikle ifade edildiğine göre bütün Resuller peygamber mi oluyor? Şu anda hangi dili konuşan bir kavim varsa o kavme mutlaka onun diliyle bir Resul gönderilmiş durumda. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi diliyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bu Resullerin bütün kavimlere geldiği Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Bütün kavimlere Resul gönderiyor Allah Teala. Şimdi İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bütün kavimlere hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların diliyle hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere Resul gönderiyor Allah Teala. Bu Resuller peygamber mi? Ve Resuller peygamberdir demekle kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberler. Şu anda bütün kavimlerdeki Resullere Allah Teala hangi kitapları göndermiştir? Öyleyse Allah Teala'nın İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde söylediği şey son derece açık. Her kavme onun kendi diliyle Resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda onların dilleriyle o kavme hitap eden bir Resul vazifede. Bunlar peygamber mi efendiler? Din adamları sualimiz size. Bunlar peygamber mi? Ve Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekini insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanlar üzerine dalalet hak olmuş. Neden? Çünkü Resul açık bir şekilde diyor ki bana tabi olmanız gerekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Diğerleri dikkate bile almıyorlar. Aslında Resul'ün söylediği ilk söz Allah'a ulaşmayı dileyindir. Dileyen bir insan ancak tabi olabilir. Ve böylece hidayetin gerçek çehresi çıkıyor ortaya. Hidayet için mutlaka o kavimde bir Resul olması gerekiyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Bu kavimlerdeki Resuller risaletlerini açıklarlar, açıklamazlar. O Resullerle Allah arasındaki bir ilişkidir.
Ama şu anda ne kadar kavim varsa hepsinde bir Resul yaşıyor. Ama bütün kavimlerde yaşayan Resuller, bunlar peygamber midir? Peygamber olmadıkları kesin değil mi? Allah Teala peygamberlere kitap veriyorsa, Resuller de bütün Resuller de peygamberse, bu Resullerin her birine ayrı bir kitabın verilmiş olması lazım. Hem de bu kitabın şeriat kitabı olması lazım. Öyleyse hem nübüvveti peygamberlik olarak kabul ediyorsunuz, onu da kabul etmemeniz söz konusu ama başka bir konumuzun muhtevası olacak o. Çünkü nebilere de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Resullerin şeriatıyla, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorsunuz. Yani size göre Nebi de peygamber, Resul de peygamber. Kur'an'a göre sadece Nebi peygamberdir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebidir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Şimdi bu tarzdaki ifadelerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an'la taban tabana ters düşen bir sürü yanlışı bizim din adamlarımız gerçek kabul etmişler. Ve şimdi o saplandıkları bataklıktan onları kurtarmaya uğraşıyoruz. Din adamlarını. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlere peygamber mi göndermiş Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki bütün peygamberler İsrail kavmine gelmiş. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gelmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere peygamber gönderdiğini iddia edebilir misiniz? Üstelik bu Resuller her kavme her zaman parçasında gönderilmiş. Nereden biliyoruz? Her kavme zamanın bütün parçalarında gönderilmiş. Bütün zaman parçalarında her kavimde bir Resul mutlaka yaşamış. Şu anda da yaşıyor. Şu anda yaşayan insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şey o Resul'ün tebliğidir. O tebliğ yoksa ceza da olmaması lazım. Ama bu tebliğin bütün zaman parçalarında yapıldığı ve bütün kavimlere yapıldığı, daha başka bir ifadeyle bütün insanlara yapıldığı da kesin. Öyleyse böyle bir müesseseyi kabul etmek demek, Resullüğün mutlak olarak peygamberlik olduğunu iddia etmek, Kur'an'a gerçekten çok açık bir şekilde ters düşüyor. Şu anda bütün dünyada her kavimde bir Resul bulunduğuna göre bütün bu Resuller peygamber mi? Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebileri peygamberlere veriyorsa, nebiler diye geçiyor, o zaman bu Resulleri de Nebi yani peygamber kabul ettiğinize göre o
zaman bütün kavimlerde yaşayan bu insanlar peygamber midir? İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler zümre zümre cehennemin kapısında beklerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Ne yapmışlar Allah'ın Resulleri? Onlara demişler ki ben Allah'ın Resulüyüm. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. O zaman amini olamazsın. Mümin olursun, Allah'a inanırsın ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsin. Gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyurur ki biz resullerimizi amin olanları uyarsınlar diye ve olmayanları amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Aslında biz ayet-i kerime biz resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye göndeririz şeklinde. Ama oradaki ifade size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu ayetleri okumak suretiyle sizi ikaz etmediler mi neticesine ulaşıyor. Allah'ın ayetlerini okudularsa o zaman mutlaka amin olmaktan bahsetmemiş olmaları mümkün değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Siz aminu değilsiniz, müminsiniz, Allah'a inanıyorsunuz ama bu sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehenneme gideceksiniz demediler mi? Şimdi bunun cevabı evet, geldiler ve bize söylediler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylediler ve bizi bununla uyardılar. Bu sebeple de azap kafirlerin üzerine hak oldu. Ne oluyor? Allah'a inanan kişi de inanmasına rağmen kafir hüviyetinde oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'a o kadar çok ters düşen şeyi kabul etmişler, hatta bunların üzerine ciltlerle kitap yazmışlar ki hayretten gözlerimiz büyüyor. Ve bütün bu din adamları onların her söylediklerine inanmışlar. Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü Kur'an'dır. Sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edesin diye. Ve Furkan olan Kur'an'ın ayetleri bu insanlar tarafından hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bunu rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bütün resuller peygamberlerdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse
Demek oluyor ki Allah Teala her kavme resul gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda yaşayan resuller birer peygamberdir. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, bunu din adamlarına sormak mecburiyetindeyiz. Bize cevap vermeliler. Onlara siz gidip soracaksınız, böyle böyle söylüyor diye. Hatta bu kaseti götüreceksiniz onlara, cevap vermelerini isteyeceksiniz. Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplara bakarak dini yaşadıklarını zannedenler, ne kadar büyük bir yanılgıda olduğunuzu size bütün boyutlarda ispat etmekle mükellefiz. Öyleyse Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Resullerin herkese ulaşacağını söylüyor. Herkes Resullerin söylediğini duymuş olacak. Duymayan hiç kimse kalmayacak. Çünkü Meryem Suresinin 71-72. Ayetlerinde 70-71-72. Ayetlerinde Allah-u Teala aranızdan cehenneme kıyamet günü uğramayacak olan hiç kimse olmayacaktır diyor. Ama diyor kafirler dizüstü çökmüş vaziyetteyken biz diyor müminleri bu noktadan sonra, onlar dizüstü çökmüş oldukları noktadan sonra alacağız diyor. Cennete ulaştıracağız diyor. Kapıdan içeri kafirlerin girişi mutlaka kapının yerden kaldırılmasıyla, onların burunlarını yere sürtülmesiyle gerçekleşiyor. Burunları sürtünerek yere girenlerin orada dizüstü kaldıkları noktada Allah-u Teala Allah'ın cennetine girecekleri de önce cehenneme gönderiyor. Cehennemin hangi standartlarda olduğunu görüyorlar. Tüyleri ürperiyor. Ve onlar Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerle cennete ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecektir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Bütün o insanların hepsine teker teker bu tebliğ yapılacaktır. Grup grup gelecekler, hepsi evet diyecekler. Azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse konuya rızayet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a gönderilen alelade bir habercinin de resul olarak geçtiğini görürüz. Adamı peygamber demeye bile ağzımız varmıyor, dilimiz varmıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın böylesine ortadan kaldırıldığı, insanların yazdığı kitapların Kur'an'ın yerine geçtiği bir din bezirganlığı İslam alemini bütünüyle sarmış durumda. İnsanlar Kur'an'ı asmışlar duvara, kese yapmışlar ve birisi öldükten sonra Yasin okumak için oradan indiriyorlar. Kur'an o kadar onlar için. Oysa ki Kur'an bütün hayatımızı tanzim eden Allah'ın temel kitabıdır. Hepimiz ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye sadece Kur'an'la hükmetti. Onlar Kur'an hükmünün ışığı altında daim zikrin sahibine olmaya kadar yükseldiler. Sadece Kur'an öğrendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her söylediğini Kur'an'dan söyledi. Öyleyse şimdi derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değil, aynı zamanda da son resuldür. Ondan sonra resul gelmeyecektir. Bütün resuller nebidir, peygamberdir ifadesinin geçerli olmadığını ispatı dediğinde bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul, madem ki o son resuldür ve de son nebidir bizim sevgili din adamlarımızın iddiasına göre, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelmeyecektir. Oysa ki gördük ki Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar geçecek olan bütün zaman parçalarındaki resuller bütün insanlara tebligat yapacaklar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlara tebligat yapılmadığı için onların cehenneme gitmesi söz konusu olmaması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Peki Kur'an net olarak söylüyor mu bu hususu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da resullerin geleceğini elbette söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resullerin geleceğini Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylüyor. Bir resulden bahsediyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim o günleri gözle ki o gün bütün gökleri, yerleri, her tarafı bir duman kaplamış olacaktır. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak olan bir azaptır. Demek ki dumanın aslı duman değil, bir azap. Neden insanları saracakmış? Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimini alakadar eder ve onların üzerine bir dizayn olarak indirilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar bu dünyada devamlı hata yapacaklardır. Her hatanın arkasından da Allah mutlaka onlara azap edecektir. Ruhları da nefsitlerine huzursuzluk verecektir. Bu ömür boyu azap demektir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz. Bizden azabı kaldır. Allah Teala diyor ki onlar ibret almadılar diyor. Almazlar diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apacık bir resulümüz geldi. O resulümüze delidir dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Ve o resulden yüz çevirdiler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı yaşamadık mı? Allah Teala bu ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra bir resulün geleceğini bizatihi onun görmesini söyleyerek ondan sonra geldiğinin kesin ispatı oluyor ayeti kerimenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir resule işaret ettiği, onun o yaşadığı zaman geleceğe doğru bakmasından kaynaklanan bir olay. Ve bütün bunlar gerçekleşmedi mi? Ceviz kabuğu rezaletinde bizim deli olduğumuz söylenmedi mi? Herkese kabul ettirilmedi mi? Bütün söylenenler
öyle kabul ettiler. Ve şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy oluyor sözü de böylece herkes tarafından kabul edilmedi mi? Sonra bütün insanlar o Resul'den yüz çevirmedi mi? Bu yüzden Resul'e Allah Teala başka bir ülkeye gitmesini emretmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin yaşadığı bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Kesinleşiyorsa o zaman o Resul peygamber mi olacağım? Bütün Resuller peygamberse, öyle kabul ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde zaten Resuller yaşamaya devam edecekse, ama bu ayet ondan sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştirmiyor mu? Hanginiz iddia edebilir kesinleştirmediğini? Öyleyse bütün Resuller peygamberse o da mı peygamber? Öyleyse düşünün bakalım. Kur'an'a ne kadar ters düşen şeyleri dilinize pelesenk etmişsiniz, yetmez. Kitaplar yazmışsınız bu konularda. Akaid diyorsunuz adına. Söyledikleriniz hep yanlış. Kur'an'a tamamen ters düşüyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez diyorsunuz ama Allah Teala da gösterdiğini söylüyor. İşte bir başka ispatı Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar diyor tırnaklarını, parmaklarını ısıracakları o gün diyecekler ki ah keşke Resul'e tabi olsaydım. Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Dalalette bıraktı. Ah keşke Resul'e tabi olsaydım diyor cehenneme giren insanlar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul değil mi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zamanında Kur'an terk mi edilmiş? Tam aksine Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Terk etmek olayı şöyle dursun, Kur'an'la yaşıyorlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki bir Resul bugünün Resulü diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi zamanımızın din adamları Kur'an'ı terk etmiş değil mi? Bizim söylediklerimiz yanlış mı? Din adamları sizler Kur'an'ı terk etmiş değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Mürşidinize ulaşmak gibi bir şey sizin için zül kabul ediliyor. Hatta aranızdan bir kısmı mürşide tabi olmanın şirk olduğunu iddia edecek kadar dinden habersiz. Mürşide tabi olmuyorsunuz. İkisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide tabi olmak da farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler.
bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hanginiz aksini iddia edebilirsiniz? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi teslim etmişler. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa tam aksine bütün halka İslam'ın 5 şartını yaşayın, orta yoldan gidin, onların söylediğine bakmayın diyen siz değil misiniz? O zaman bütün insanları cehenneme sürüklemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş, siz dilemiyorsunuz. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe tabi olmuşlar, siz tabi olmuyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe ulaştırmışlar, siz ulaştırmıyorsunuz. Ve de bütün insanları bu 3 tane temel faktörün dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hayır, öyle şeyler yoktur, ona inanmayın diyorsunuz. Biz Kur'an'ı temsil ediyoruz, anlamıyor musunuz? Size bütün söylediklerimiz Kur'an olduğuna göre, hepiniz o Kur'an'ı unutmuş olduğunuza göre, şu anda o Kur'an'ı açıklayabilecek hiç kimse mevcut olmadığına göre bizden başka. O zaman ne yaptığınız farkında mısınız? 70 milyon insanı cehenneme doğru sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Peki, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Siz teslim ettiniz mi? Daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an'da farz. Hepsi gerçekleştirmiş. Hem fizik vücudun teslimi hem nefsin teslimi. İkisi de farz. Onları da gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de. Ve siz bu 7 kademenin, 7 safhanın hiçbirisini gerçekleştirmediğiniz gibi insanlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu Resuller konusundaki akaidin birinci kaidesi bütün boyutlarıyla yanlış değil mi bu durumda? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Diğerlerini karıştırmıyorum çünkü diğerinde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Gene Kur'an'a ters düşüyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açıkça kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah Teala. Bu akşamki bir tek sualimiz, bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün neticesine geliyoruz. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değillerdir. Öyleyse siz diyorsunuz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hayır. Bütün resuller peygamber değildirler. Şu anda bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor. İspat ettik ki size bütün devirlerde mutlaka Resuller yaşayacaktır, yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaklar. Kaç tane ayetle ispat ettik? Aksini iddia edebilen birisi var mı aranızda? Öyleyse bugün bütün kavimlerde yaşayan Resuller hep peygamberler mi? Üstelik de kendilerine şeriat kitabı verilmiş. Hangisine verilmiş şeriat kitabı? Hiçbir kavim Resulü Allah'tan şeriat kitabı almamıştır.
alması da mümkün değildir. Kıyamete kadar da alamaz. Öyleyse hem bütün Resuller peygamberdir ifadesi yanlış, kendine mümkün. Hem de Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlış. O da geçersiz. Şu andaki ard arda söylediğimiz ayet-i kerimeler bunların hepsini ispat ediyor. Ve bir iddianız var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez. O son Resul'dür. İki tane, iki grup ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştiriyor. Bir üçüncü ayet-i kerime var. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Hani Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdi? İşte Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Nebiler gerçekten peygamberlerdir ve Allah'ın kitap verdiği peygamberlerdir. Ve onlardan başka, nebilerden başka peygamber olmamıştır. O nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Ali İmran 81. Sonra da diyor ki, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra gelecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizden misak istiyorum diyor. Ve dilinizde de ikrar etmenizi istiyorum diyor. İkrar ettiniz mi diyor Allah Teala? Onlar da diyorlar ki ikrar ettiler. Bunlar kim? Ulul azm peygamberler. Kimler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala. O zaman senden misak aldığımız zaman biz Hazreti Nuh'tan da misak aldık. Hazreti İbrahim'den de misak aldık. Hazreti Musa'dan da misak aldık. Hazreti İsa'dan da misak aldık. Ve senden de misak aldık diyor Allah Teala. Ali İmran 81'de bu kişiler söz konusu ve bu kişilerin dışında birisine Allah Teala'nın risaletle vazifeli kılacağını ve onu göndereceğini, ona nebilerin de yardım etmesi, peygamberlerin de yardım etmesi gerektiğini söylemiyor mu Allah Teala? Olaylar son derece açık bir şekilde görünüyor. O zaman din adamlarına bunları söylediğiniz zaman güneş balçıkla sıvanmaz deyin. Size cevap vermelerini isteyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların doğru bilgiye ulaşacakları, güneşin aydınlattığı yeni bir devir başlamıştır. Asr-ı Hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adıdır. Öyleyse bu devirde hidayet güneşi bütün şahşasıyla parlayacaktır. Ve bütün dünyaya İslam'ın Kur'an'daki temel faktörlerini mutlaka öğretecektir. Ve dünyaya sulh ve sükun getirecektir. Büyük Osmanlı İslam Birliği bu devirde kurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir sohbeti tamamlamak mümkün oldu. Bir sual, bir cevap.
Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizlere garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman
aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62 63 64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı

ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli anılardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler. Kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar. O zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir. Ve arkadan geliyor.

edecektir. Allahlaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allahlaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan İlişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası deneyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yegane gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Af edecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayeti kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar.
Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç, ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır deyin. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır, değildir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Ama putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan İki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar, Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar, hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar, aldıkları 12 tane ihsana karşılık, tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, sadece onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen
Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsenül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahi indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Me'abın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İhdi sırat-ı müstakime men yeşar.
yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Sırat-ı müstakîm neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi, ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsenül hüsna. Ahsenül hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi ahsenül hüsna'yı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için ahsenül hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize, sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz
ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa, iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtal müstakîm Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular safında, babında bir aradayız. Konumuz öğretenler ve öğrenenler. Kod numarası 3.2.11.51. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep insanlar iki ayrı safta yer almışlardır. Bir, öğrenenler, insanların her zaman çok büyük bir kısmı. İki, öğretenler, insanların az bir kısmı. Öğrenenler ve öğretenler her devirde var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde de, İyiliğin öğretilmesinde de, kötülüğün öğretilmesindeki en üst seviyedeki canlı varlık şeytandır. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesindeki en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Öyleyse bu iki varlıktan kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından meseleyi soruyorsanız, çoğunluğu elde eden her zaman şeytan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona sadece kötülük öğretilir. Ona öğretilen şey münkerdir ve fuhuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan insanlara öğretir ve ondan zevk alacaklarını telkin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala ama kim diyor Allah'ın yolunu tercih ederse, onlar asıldır. Onlar kurtuluşa erenlerdir, felaha erenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, seni o şeytana tabi olanların üzerine muhafız kılmadık diyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar yüz çevirenlerdir. Ve seni yüz çevirenlerin üzerine muhafız tayin etmedik diyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor bu ayet-i kerime ile? Şeytana tabi olanlar kimler? Bütün insanlar sevgili kardeşlerim. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytana tabidirler. Şeytanın adımlarına tabidirler. Neden? Çünkü nefsleri onlara hakimdir. Ve şeytan
sadece nefsin taleplerini nefse teklif eder. Yani nefs, bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, nefret, isyan, pintilik ve hepsinden önemlisi cehalet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta meseleye baktığımız zaman hayata geldiğiniz an şeytanın talepleriyle nefsinizin taleplerinin aynı olduğunu hiç fark etmeden şeytanın taleplerini yerine getirirsiniz. Nefsiniz %100 afetlerle doludur ve nefsinizin afetleri ne istiyorsa şeytan da aynı şeyleri yapmanızı ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da size onları teklif eder. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemez. Şeytan da sizin onları yapmanızı istemez. Yani şeytan son derece açık bir şekilde daha başlangıçtan itibaren 1-0 galiptir. Çünkü şeytan nefsinize talep ettiği şeyleri yaptırmak için güçlük çekecek değildir. Zaten şeytanın istediği şeyle nefsinizin istediği şeyler aynıdır. Şeytanın istemediği şeyle nefsinizin istemediği şeyler de gene aynıdır. Öyleyse şeytan sadece size teklifte bulunur. Ve nefsiniz de o teklife canla başla katılır. O teklifi gerçekleştirmek ister. Ya Allah'ın yasak ettiği bir konunun bir sahada bir işlev yapmaktır. Ya da Allah'ın emrettiği konuyu işlememektir. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. İkisi de nefsinizin bütün afetleri için %100 geçerlidir. Öyleyse iki kaynaktan gelen emirler, Allah'tan gelen emirler. O emirleri gerçekleştirirseniz, yasakları işlemezseniz mutlu bir insan olarak yaşarsınız ve Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Unutmayın, kainattaki en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız değildir. Kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. İşte sizi o kadar çok seven Allah-u Teala, sizin mutluluğunuzu da o kadar çok ister ki, mutlu olmanız için asırlar boyunca hep kitaplar indirmiş. Bütün peygamberlerine, nebi olan bütün Allah'ın Resullerine mutlaka kitap indirmiş, hem de şeriat kitabı. Yani Allah'ın emirlerinin derc edildiği, o emirlere riayetin emredildiği şeriat kitapları. Nebilere indirilen bütün kitaplar şeriat kitabıdır. Neden indirmiş? Kulları mutluluğu öğrensinler de o mutluluğu yaşasınlar, mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerin mutlu oluşunuzdan başka sizden hiçbir talebi yoktur. Sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olması, o kadar. Allah'ın hepinizden istediği şey, sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey değildir. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk
reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. İnsanların da kendi kendilerine bu mutluluk davetiyesini davetiye olarak kabul etmesi, reçeteyi öğrenmesi ve tatbik etmesi söz konusu olmuyor. Diyeceksiniz ki, işte Allah-u Teala kitaplar indirmiş. Tamam, biz de o kitapları okuruz ve kitabın gerektirdiği şeyleri yaparız. Böylece mutluluğu yaşarız. Çünkü kitap madem ki mutlu olmamız için indirilmiş, bize mutlaka emirlerini vermiştir. Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yanılgınızın arkasında da şeytan var. İşte Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. Bütün sahabe o Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşamışlar ve tarifsiz mutluluklara ulaşmışlar. Dünyadaki o kadar sıkıntı çeken o insanlar dünyadaki en mutlu insanları oluşturmuşlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Diyeceksiniz ki tamam işte Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler, yaşadılar. Elbette tamam. Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler ve yaşadılar. Ve aradan 14 asır geçti. 15. asra yaklaşıyoruz. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı unuttular. Ve artık mutlu değiller. Mutluluğun arkasında Allah'ın öğretisi var. O öğreti Kur'an'ın temel teşkil ettiği

ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesinin yarısını açtığınız gün 7 tane %7 fazl birikimi, %2 de rahmet birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Nefsinizin kalbi afetlerden daha çok nurlarla dolmuştur. Ruhunuz mu Allah'a ulaşmıştır. Mutluluğun neresindesiniz? Cennet saadetinin üçüncü cennetindesiniz. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısından fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonucu. 21. basamakta üçüncü safhaya ulaştınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, irşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi üçüncü safha ve teslimlerden birincisi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, Allah'a teslim oldu. Yani Allah'ın zatında yok oldu. Yani Allah'a sarıldı. Yani meap olan Allah'ın sığınağın içine ulaştı. Sığınağa sığındı. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına sığındı. Evvab oldu kişi. Üçüncü safa, birinci teslim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu yaşadılar. Ne oldu? Dünya saadetinin yarısından fazlasına, üçüncü kat cennetin sahibi olmak noktasına ulaştılar. O kadar mı? Hayır. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerinin kalplerinde %81 nur birikimiyle. 26. basamak. 27. basamakta 25. basamak, affedersiniz, fizik vücudun teslimi. 4. safa, ikinci teslim. Ruhtan sonra fizik vücudun teslimi. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa, nefsin teslimi. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası, nefsin tesliminde dünya saadetinin %100'ü. Fizik vücudun tesliminde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet. Sonra ne oldu? Kişi irşada ulaştı. 6. safa, 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim etti ondan sonra. 7. safa, iradenin teslimi, 4. teslim ve cennet saadetinde, dünya saadetinde en üstün yaşantısı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. On dört asır sonra bugün İslam alemi, bu alemin %90'dan fazlası İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'da yazılı olan İslam'ı, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu teşkil ettiği İslam'ı, hayır, artık yaşamıyorlar. Neden yaşamıyorlar? Çünkü Kur'an unutulmuş. Kur'an artık insanların tatbikatı için yaşam standartlarını aldığı bir Allah'ın kitabı olarak kullanılmıyor. Kur'an için torbalar dikilmiş, duvara çiviler çakılmış, Kur'an oraya asılmış. Birisi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak için kullanılıyor veya kişi alıyor Kur'an'ı okuyor. Ama tatbik etmiyor.
14 asır evvel yaşanan İslam'ın tamamı

Kur'an'da farzdır ve tamamı sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Öyleyse sahabeye baktığımız zaman sahabenin dört teslimi de gerçekleştirdiği ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Yani onlar öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan dinlerini öğrendiler ve yaşadılar. Sadece öğrenmediler, yaşadılar. Allah'ın dini vücuda getirmekten amacı kullarını mutlu kılmak, Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, aşk ve hayranlığı oluşturmak. Ve o insanlar bu safhalardan geçerken hem cennet mutluluklarının seviyesi hem de dünya mutluluklarının seviyesi devamlı artış göstersin istiyor Allah Teala. Ama İslam alemi Allah Teala'nın temel emirlerini unutmuş durumda. Sahabe önce öğrenciydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. İlm ve yakin öğrenciliğin devam ettiği seviyeler dizisini gösterir. Ruhun Allah'a teslimiyle ilm ve yakin tamamlanır. Ama aynen yakine kişi ulaşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, İlm el Yakin müessesesi hepinizin mutlak olarak 5-6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştirebileceğiniz bir safhadır. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırır ve Allah'ta ruhunuz yok olur. Yani Allah'a sarılır, evvap olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. İki cihan saadeti de sizin olur. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Yani gününüzün yarısı mutlulukla, diğer yarısı da mutsuzlukla geçer. Ama cennetiniz garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İşte öğretenlerle öğrenenler bu basamak dizisinin içerisinde her öğrenenin öğrenmeyene tebliğ ile şekillenir. Bir bilinçli bir öğretim vardır. Burada Allah Teala'nın irşat makamına tayini söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesi, kişi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiştir. Allah Teala onu irşat makamına tayin etmiştir. O kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Öyleyse öğretim müessesesine baktığımız zaman burada yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Nebiler zamanında mutlaka nebi olması gerekiyordu. Nebiler sona erdiği andan itibaren artık nebi olması mümkün değil. Onun için veli olan Resullerden birisi bu göreve bakar. Öğretenlerin en üst seviyesinde o vardır. Daha aşağıki seviyede her kavimdeki Resuller söz konusudur. Şu anda da bir devrin bir imamı var. Şu anda da bütün Resullerde, bütün kavimlerde Resuller var. Yani içinde yaşadığımız bu devre üçüncü bin yılın ilk yılında
şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki, bundan evvel geçen hiçbir devrede Allah hiçbir kavmi resulsüz bırakmamıştır. Bırakınız bir kavmi, diyor ki, en küçük bir kabile yoktur ki biz onlardan birine öğretmeyelim. Onlardan birine hakikatleri öğretmeyelim. Afrika'da bir pigme kabilesi. Onlardan birine Allah-u Teala mutlaka öğretiyor ilmini. Ama kabilenin büyücüsü gelip onu yok ediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her devirde öğretenler mutlaka bütün kavimlerin içinde, bütün kariyelerde, kasabalarda, şehirlerde mutlaka öğretenler mevcuttur. Allah Teala diyor ki, aranızda münkerden nehyeden, marufu emreden bir topluluk bulunsun. Ve adaletle hükmeden. Musa'nın kavminde diyor Allah Teala, öyle bir toplum vardı ki münkerden nehyediyorlardı, marufu emrediyorlardı ve adaletle, kıst ile hükümlerini yürütüyorlardı. Bunlar irşat makamı. İradelerini de Allah'a teslim eden ve bu iradelerini teslim sebebiyle Allah'a bağlanan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar, bütün sahabe bu seviyeye ulaşmıştı. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır?

Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önlemek imkanı herkese verilmez. Yetkisi herkese verilmez. Onlar, yani verilenler, Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden, Allah'a çağıran, kötülüğe iyilikle mukabele eden irşat makamının sahiplerinden bahsediyor. Fussilet 33, 34, 35. Öğretenlerin içinde Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, devrin imamından ve kavim resullerinden sonra öğretim kadrosunda üçüncü sırada yer alırlar. Her sırada yer alanın altında bulunanların hepsi aslında öğretici de olsalar öğrenicidirler. Yani öğretenler ve öğrenenler safında herkes için, devrin imamı da dahil olmak üzere, herkes için hem öğrenci hem öğreten demek mümkün. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Öyleyse evvela kendisi kendi kavminin mutlaka Resulüdür. Kavmine öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resullere öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resuller de hem Allah'tan öğreneceklerdir, hem de devrin imamından öğreneceklerdir. Bu bütün kavimlerdeki Resullerin dışında üçüncü kademeyi işgal eden irşad makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olan kişiler, onlar da devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Öyleyse herkes öğrenci ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alır. Ama irşad öğretimin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Mürşit öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta methaldar olandır. Öyleyse öğretenlerin kademesini aşağıya doğru indiriyoruz. İrşada ulaşanlar dördüncü kademeyi oluşturuyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar başlarının üzerinde salah nurunu taşıyanlar. Bu insanlar daimi zikre ulaştıktan sonra günahları örtülmüş, başlarının üzerine salah nuru verilmiş, evvela tövbe-i nasuhla ihlas makamını aşarak salah makamına ulaşmış ve neticede de Allah'ın günahlarını sevaba çevirmesiyle irşada ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, en güzel öğretmen sahabe. Sahabe Resul değillerdi. Ama sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi kılınmıştır.
sahabe irşada ulaşmış mıdır? İfade çok açık ve net olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Sahabenin irşada ulaştığı kesin, açık ve net bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve sizlerin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, irşada ulaşma. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Dördüncü kademedeki irşat makamı olmuşlar. Peki bütün sahabe Allah-u Teala tarafından irşad etmeye yetkili kılınmış mı? Kesin. Böyle oldu. Kesinleşmiş Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirindi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Evvelki sabikunlar, müsabakalarda yarışanın daimi zikir sahiplerinin evvelkileri bunlar. Kur'an'a göre evvelkiler, sonrakiler de sizler olacaksınız. Sonrakilerin bir kısmı sizler olacaksınız. Öyleyse bakıyoruz konumuza, sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ama ondan sonra gelen tabi'in de irşad makamının sahibi olmuş. Nereden anlıyoruz? Her iki grup içinde, yani ensar ve muhacirin içinde, onlara tabi olup da tabi'in ünvanını alanlar da, onlar da Hazül Azim'in sahipleri. Onların da gidecekleri yer adın cennetleri. Öyleyse bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler ve önceden seçilmiş olup da Resul olmayanların ve devrin imamı olmayanların dışında kalan insanların en üst rütbelileri, Allah'ın katındaki en kıymetlileri mürşitlerdir. O mürşitler Fevzül Azim'in sahipleridir, Hazül Azim'in sahipleridir, Ecrül Azim'in sahipleridir, Fazlul Azim'in sahipleridir. Fazlul Azim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İrşad makamının dördüncüsü yukarıdan aşağıki hiyerarşik dizayn içerisinde devrin imamları, her kavimdeki resuller kendilerine irşat makamı tevdi edilmiş olan, iradesini Allah'a teslim etmiş olanlar ve irşada ulaşanlar. Dördüncü kademe, aşağıya doğru dördüncü kademe. Bu kademenin bir altında kimler var?
Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahipleri daimi zikrin sahipleri ama henüz irşada ulaşmamış olanlar. Özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, özellikleri hikmet sahibi olmak. İrşad makamının sahip olduğu şeyler neydi? Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmaları. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmeleri. Burada irşad makamını görüyoruz. Daimi zikrin sahiplerinin hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenler değildir. Daimi zikrin Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını dizayna aldığımız zaman, mukayese ettiğimiz zaman Allah'a çağırmaya Allah-u Teala tarafından mezun kılınanlar Allah irşada memur ve mezun kılınanlar onlar Allah-u Teala'nın dizaynında kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar irşad makamıdır. Öyleyse böyle bir dizaynda Hakkül Yakin'in sahipleri, irşad makamının sahipleridir. Ama öbür taraftan Aynel Yakin'e ulaşan kişi 7 tane özelliğin sahibidir. Öğretim aşamasında 1 kilometre taşıdır bu 7 özellik, hikmet sahibi olmak. Birincisi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamındaki kişiler. İkincisi, bu sebeple daimi zikrin sahip oldukları için her an nefslerinin kalbinin zulmani kapısı kapalı, şeytanın karanlıklarının oradan girmesi mümkün değil. Her an Allah'ın kapısından gelen rahmet, faz ve salavat nefsin kalbini dolduruyor. Nefsin kalbi hiçbir zaman boşalmıyor. Neden? Çünkü kişi zikre başlamış, daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrine başlamış ve bir daha zikri bırakmamış. Zikir yaptığı anda zulmani kapıyı kapatan mühür, rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle o kapıdan artık ayrılamaz. Ayrılamazsa o kişinin kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zaten Ulu'l-Elbab olduktan çok kısa bir süre sonra İhlas makamının sahibi hemen olacaktır. Birbirinin arkasından gelir iki makam. Ve kişi, nefsinin kalbi her zaman Allah'ın nurlarıyla dolu olan, hiçbir zaman kararmayacak olan biridir. İki özellik, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin kalbinin devamlı %100 nurla dolu oluşu. Afetlerin tamamen yok oluşu nefsten, nefsin kalbinden. Üçüncü özellikleri, kalp gözlerinin Allah-u Teala tarafından mutlaka açık olmasıdır. Dördüncü özellikleri, kalp kulaklarının mutlaka açık olmasıdır. Beşinci, altıncı ve yedinci özellikleri, bu temel şartların ötesindeki vasıf şartları, ehli tezekkürdürler, ehli hayırdırlar, ehli hikmettirler. Allah ile her konuyu müzakere edebilirler, konuşurlar karşılıklı. Allah'ın bütün söylediklerini işitenler, bu insanların hepsi daimi zikrin sahibi oldukları için kesintisiz bir hayır sahibidirler ve hikmet sahibidirler. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıklarında hangisinin hangi kademeye tekabül ettiğini hemen size söyleyebilirler. İşte burası hikmet kademesidir. Öyleyse daha aşağı doğru yola çıktığımızda
fizik vücudunu Allah'a teslim edenleri görürüz. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Tesliminde bu noktada yaşayanlar gene ilmel yakini bitirenlerdir. İlmel yakinden sonra da epeyce yol almışlardır ama aynı yakine ulaşamamışlardır. Öğrendikleri çok şeyler vardır, yetmez. Daimi zikre ulaşan kişinin yaptığı davranışların sahipleridir. Geniş açıdan sadece nefslerindeki afetler %19'dan daha az, %20'den daha az kalmıştır. Onları da dikkate almamaktadırlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'a teslim etmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim edenler var. Yukarıdan aşağı daha alt kademe bir öğretici kademesi. Ruhunu Allah'a teslim edenler. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmişse o teslimiyet müessesesi konuyu tamamlar. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ilk teslimi yaşayan Allah'ın evliyasıdır. Teslim olana kadar mutlaka bir şeyler öğrenmiştir. Öğrettiklerini başkalarına anlatabilecek olan bir vasıf taşır. Bu da bu noktada da bilinenler bilmeyenlere anlatılmalıdır. Ve geriye doğru ulaşan dizayn içerisinde irşat makamına tabi olunduğu nokta 14. basamak. Yeni bir kademeyi oluşturur. Öyleyse bilmeyenler kimlerdir? Bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala onlara onlar için alim kelimesini kullanmıyor. Öyleyse bu noktadan evvel kişi tebliğe muhataptır. Öğreten değildir. Öğrenen de değildir. Sadece tebliğe muhataptır. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Radyolardan, televizyonlardan, bir yerlerden tebliğ mutlaka ona ulaşmıştır. Ulaştıktan sonra eğer algılayabilirse emrin manasını Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla gözlerindeki hicab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ekinetin alması sebebiyle öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenim sayılmayan, öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilim. Yani Allah'ın dizaynı içerisinde Allah ile ilişkiler açısından faydasız ilim. Dünya hayatını kazandıracak ilimler de aynı standarttadır. Söz konusu olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki ilim müessesesi. Bu ilmin muhtevasına baktığımız zaman bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını, ilmin içine orada girdiğimizi görürüz. Çünkü ondan evvel gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, kalbimiz idraksiz, ilim tahsil etmemiz mümkün değil. İlme açık değiliz, kapalıyız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilim için hazır oluyoruz. Öğrenenler kategorisine giriyoruz. Ama her öğrendiğimiz şeyi de başkasına öğretmek üzere bir potansiyelin artık sahibiyiz. Öyleyse her kademede öğretenin öğrettiği kişiler başkalarına bir şeyler söyleyecek ve öğretebilecek hüviyeti taşırlar.
Bu bir irşat müessesesi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birbirlerine anlattıkları şeyler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemeyenlere anlattıkları şeyler, bu kademe ait olan bilgi seviyesi bir mürşit öğretisi değildir. Öyleyse insanlar mürşit olmadan da öğretici kademesinde, öğretenler kademesinde bulunabilirler. Öyleyse öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Öyleyse bu kademenin altında da vesile olan kişiler olabilir mi? Elbette olabilirler. Eğer herhangi bir yerde, bir kariyede, bir şehirde, bir kasabada Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi yoksa, daha alt kademede birisi irşat makamını, yani kendisine tabi olunacak olan bir kişiyi muhteva olarak temsil edecektir. Ona tabi olunacaktır. Bugün kendine tabi olanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler mi? Çoğu için bunu söylemek mümkün değil. O hüviyette ne yazık ki insanların mürşit seviyesinde görünen, başka insanların mürşit zannettiği birçok insan aslında Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler değildir. Ama zaten Allah Teala mutlaka irşat müessesesine ulaşmanın gerekli olduğunu söylemiyor. Diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan o Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyerek. Daha henüz ona ulaşmadınız. Bu takva aminullah takvası. Bu takvada kişi şeytana kul olmaktan kurtulmak üzere harekete geçmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu noktadaki takva, bu noktadaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin seviyesi söz konusu. Allah'a kul olmanın birinci kademesi, şeytana kul olmaktan kurtulmaya kişinin başladığı yer burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Münip olduğu yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği yerdir. Öğretim müessesesi her seviyede başlar. Eğer tabiiyet söz konusuysa, insanlar birilerine tabi oluyorlarsa, o tabi oldukları kişinin mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekmez. Mürşitlerin vazifeli kıldığı, devrin imamının vazifeli kıldığı, Allah-u Teala'nın emriyle vazifeli kılınır insanlar. Herhangi bir kişi olmak yeterli tabi olması için. Çünkü onun ruhu gelmeyecek kişinin başının üzerine. Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler de kendilerine tabi olunduğu zaman o kişilerin başlarının üzerinde onların ruhları oluşmaz. İrşada memur ve mezun kılınsalar da sadece devrin imamının ruhu kişilerin başlarının üzerinde oluşur. Öyleyse böyle bir dizaynda
öğretim müessesesi Allah'laşmayı dilediği andan itibaren kişinin gerçekleşebilir. Öğretim de aynı noktada başlar. Öğrenenlerin birbirine öğretmesi de bir öğretimdir. Öğrenenlerin henüz bilmeyenlere öğretmesi de bir öğretimdir. Ama hepsi daha üstteki kardeşlerinden daha geniş bilgileri alacaklar ve öğrenme ihtiyacı olanlara öğreteceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin bir şey bilmesi söz konusu değil, mümkün değil. Çünkü gözler, kulaklar, kalp hepsi kapalı öğrenime. Öğrenimin başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Ondan evvelki ilminiz faydasız ilim. İlmin sahibi değilsiniz Allah-u Teala'nın indinde. Ne öğreticisiniz ne öğrenicisiniz. Ama ne zaman ki öğreniyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor, öğrenmeye başlıyorsunuz, öğrenensiniz. Ama aynı zamanda da öğrendiklerinizi başkalarına öğretebilirsiniz. Bu bir irşat müessesesi değildir, bir öğretim müessesesidir bu safhada. Nereye kadar böyledir? Aslında irşada kişinin tayin edildiği noktaya kadar böyledir. Ama şu anda dünya üzerinde mürşit diye vasıflandırılan insanların büyük kısmı bu seviyenin altındadır. Çok büyük bir kısmı. Ama kendi kavimlerindeki resuller tarafından tayin edilmişlerse, devrin imamı tarafından tayin edilmişlerse veya mürşitleri ölünce onun halifesi olarak onun tarafından devreye sokulmuşlarsa her biri geçerli sebeptir. Onlara tabi olunur. Tabi olunca onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Görülüyor ki her kademe bir öğretim ve öğrenim kademesidir. Ama öğretimin gerçek anlamda bir irşat müessesesi olduğu yer, kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu yerdir. Allah'ın zatını gördüğü yerdir kişinin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı, zülcenahin olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehennemine atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Asal'in adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha bihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yılan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekil, şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği

Kayıp değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak ait olduğu aleme yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emre alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesini? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman, bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh

onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını gerdiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başların üzerine yere paralel bir şekilde duran, kollarını açan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamına sahip olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup İrşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu
yaşadığınız evresidir. Daha sonra fizik vücudunu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz. En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah-u Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki o 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın resimlerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defa da
Bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise huzursuzluk her halinden kişinin bildiyse içi içini yiyorsa sevgili kardeşlerim bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar, göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek, en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz, şartlar ne olursa olsun, biz, bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların
Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost bu istikamette hareket etmek, İnsanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimseye engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa, aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan, başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasını Allah-u Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim, buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde, yenilen yiyecek üzerinde, ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır, veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik dersiniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenu olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun o misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse, o zaman işte onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir

Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle

nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler,
fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Bir defa daha ruha girmek üzere inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusilet Suresi 40. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtina lâ yah fevne aleyna. Efemen yulka finnari hayrun em men ye'ti aminen yevmel kıyameh i melu fa şi tüm innehu bima ta'melune basir. İnne muhakkak şüphesiz ellezine onlar yulhidune dil uzatırlar, saptırırlar fi de hakkında ayatina ayetlerimiz la yahfevne gizli kalmazlar aleyna bize e mi ve böylece men kim kimse ilka ilka edilir, bırakılır, konur fi de içinde içine ennari ateş, hayrın hayırlı, daha hayırlı em veya yoksa men kim kimse yeti gelir aminen emin olarak güvenle yevmel kıyameti kıyamet günü i'melü yapın ma şey şitüm dilediniz. İnnehu muhakkak ki o bima şeyle tamelune yapıyorsunuz. Basirün en iyi görendir. Muhakkak ki ayetlerimize

saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı en iyi görendir.

Öyleyse Allah'ın ayetlerinde saptırma yapan birçok insan olmuş bugüne kadar. Şu anda Kur'an mealleri de aynı statünün içindedir. Allah'ın söyledikleriyle insanların ifade ettikleri arasında büyük farklar oluşmaktadır. Ve insanların kurtuluşu da engellenmektedir. Onun için Allah'ın tefsiri doğru olan odur. Allah'ın ruhunu bildirdiği bir Kur'an tefsiri. Allah'ın ayetlerinde her zaman saptırma yapanlar olmuştur. Hala da devam ediyor. Ayet-i Kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehu le kitâbün azîz. İnne muhakkak gerçekten ellezîne onlar keferû inkar ettiler. Bizzikri lemmâ olduğu zaman câehum onlara geldi. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette gerçekten mutlaka kitabın kitap azizün üstün yüce şerefli. Şöyle oluyor netice. Gerçekten onlar kendilerine zikir yani Kur'an geldiği zaman onu Kur'an'ı inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz yani yüce ve şerefli bir kitaptır. Her zaman böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Hangi peygambere Allah Teala bir şeriat kitabı göndermişse onu mutlaka insanlar inkar etmişler. Ve her devirde Allah Teala bütün kavimlere resullerini gönderiyor ve gönderdiği bütün kavimlerdeki resulleri bütün kavimler inkar ediyor. Kabul etmiyorlar. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde açıkça bunu söylüyor. Biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Birbirinin ardından ve göndeririz diyor ard arda. Ama diyor hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. İstisna yok sevgili kardeşlerim. Bütün kavimlerde çoğunluk resullere karşı. Her devirde bu olay olmuş. Şu anda da dünyanın bütün ülkelerinde, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşıyor ve hepsi de inkar edilmiş durumda. 42. ayet Fussilet suresi 42. ayet Bismillahirrahmanirrahim. La يَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ